Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
2: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, yani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimi vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim vallahi.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
2: Mutlaka abi, çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya, fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
1: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin, sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
2: İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Abi burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş ve bence Türkiye'de zaten yok da hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz, hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
1: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün, nasıl gelişti ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
2: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz anlayın, tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşmak istedim. O dedim hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'den son aradılar işte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz ben onu söyledim böyle böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli
2: bütün
1: zaten.
2: Bütün aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim bir teklifler vesaire falan bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
1: Evet tabii sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın Fenerbahçe'mizden ayrıldığında. Hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
2: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada o gerçekten yani topuk yaylasındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu sizler, tercümanlar vesaire. Herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeye yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
1: Evet tabii burada İsmail hocamızla Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
2: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Yani artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu. Hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu doğru dedi ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulübü falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele, daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: Evet, tabii bir takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
2: Ya hepsi konuştum zaten böyle ilk geldiğimden beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu, orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık.

0: şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappe'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
1: Ya tabii. Şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefin ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak. Ama hiçbir zaman kendime sezon başında bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım bunu. Herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur. İşte saha dışında abilikse abilik vesaireyse o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
0: Taraftarlarımızla devam edelim artık. Seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Yani bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
1: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de eşimi de bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızı, farklılığı şu yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
0: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
1: Ya tecrübelendim dedim. Hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı. Böyle dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım vallahi. Heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemiş.
0: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
0: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Yarının Yıldızları isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar, öncelikle seni tanımak istiyorum. İsim soyisim alabilir miyim?
2: Aranızı.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Bu kaçıncı kampın?
2: İlk.
1: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
2: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
1: Kaledeki performansından memnun musun?
2: Diyeyim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio Taşkaykırısı.
1: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
2: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ömer Kağancan.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Peki bu senin ilk kampın mı?
2: Yok, bu benim ikinci kampım.
1: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
2: Evet, daha çok adaptasyon.
1: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
2: Çok istiyorum tabii ki de.
1: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio.
1: Neden Asensio?
2: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
1: Senin mevkiin ne?
2: Forvet.
1: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
2: Hocam benim normal gol sevincim bu.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
3: Alper Alemdar.
1: Nereden geldin?
3: İstanbul.
1: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
3: 2.
1: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
3: Evet.
1: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
3: Çok iyi.
1: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
1: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
3: Forvet.
1: Gol attın mı bugün?
3: Evet.
1: Kaç tane?
3: 1.
1: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözünün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
3: Real Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
3: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvoğlu.
1: İstanbul'dan geldin.
3: Evet.
1: Peki senin kaçıncı kampın?
3: İlk.
1: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
3: Var.
1: Biraz duygularını paylaşır mısın?
3: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
3: Evet.
1: Senin mevkiin ne?
3: Stoper.
1: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
3: Skriniar.
1: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
3: Skriniar'ı alırım.
1: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
3: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
3: Demir Atalay.
1: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
3: Birinci kampım benim.
1: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
3: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yani benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
1: Maç yaptın mı bugün veya dün?
3: Evet.
1: Kaç tane yaptın?
3: 6 falan.
1: Mevkiin nedir?
3: Sağ kanat, orta saha.
1: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
4: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
5: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
1: Nereden geldin?
5: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. O kadar.
1: Mevkin nedir?
5: Sağ bek.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
5: 2 maç.
1: Gol var mı? Asist veya?
5: Bir gol var.
1: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
5: Arkadaşlarımla sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
1: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
5: Aktif mi? Şu anda Nelson Semedo.
1: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
5: Hakimi.
1: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
6: Bartu Engin.
1: Mevkin nedir?
6: Sol bek.
1: Sen kaç maç yaptın?
6: 2 maç yaptım ben.
1: Peki gol veya asist var mı?
6: Yok.
1: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Aktif mi?
1: Emekli de olur.
6: Ya Ferdi Kadıoğlu falan işte.
1: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda. Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
7: Marcelo. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kurstayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
1: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
7: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
1: Sen bugün gol attın mı veya dün?
7: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
1: Peki gol attığın zaman nasıl sevindin?
7: Telefonu açıp kapadım.
1: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
7: Osman Dembele'den gördüm.
1: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
7: Diyebiliriz.
1: Peki Fenerbahçe'den en sevdiğin futbolcu kim?
7: Tunca Şanlı.
8: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılışım. Öncekileri katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
1: Peki sen gol attın mı bugün?
8: Evet, bir tane.
1: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
8: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
1: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
8: Evet. Yani şak yaptık yani. Şaktık birbirine.
1: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
8: Bilmiyorum.
9: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz. Ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
1: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
9: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
10: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
1: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
10: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
1: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
11: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
1: Nereden geliyorsun?
11: Dilovurgaz.
1: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
11: Evet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
12: 4.
1: Mevkin ne? Kaleci mi?
12: Evet.
1: Seni tanımak istiyorum.
12: Merhaba, adım Korcan Güngör. Lilleburgaz'dan geliyorum. Kırklareli Lilleburgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar yani 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
1: Mevkin?
12: Mevkim sağ bek veya sol bek.
1: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
12: Yani Ferdi Kadıoğlu.
1: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
12: Hayır.
1: Asistin var mıydı?
12: Hayır.
1: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
12: Yani.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
13: Kaan Caymaz benim ismim. Lüleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
1: Mevkin?
13: Orta saha, her yerde oynayabilirim aslında.
1: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
13: Var.
1: Kaç tane?
13: Bir tane.
1: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
13: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
1: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
13: Arkadaşımla sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
1: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
13: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
14: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
1: Maşallah.
14: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
1: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
14: Orta saha.
1: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
14: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu genellikle. O kadar.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
14: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
15: Tabii. Adım Arar. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
15: Çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da.
16: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
1: Kaç maç yaptın?
16: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
1: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
16: Evet.
1: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
16: Evet.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
16: Çok.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve senle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
17: Mert Morakar.
1: Mevkin nedir?
17: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
1: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
17: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
1: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
17: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
1: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
17: Alex.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak? Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
18: Adım Eymen Tolu.
1: Mevkin nedir?
18: Forvet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
18: 5.
1: Gol var mı?
18: 1 gol, 2 asist.
1: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
18: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
1: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
18: Yoktu.
1: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
18: Çok.
19: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp hepsi birbirinden daha güzel. Hepsi birbirinden daha eğlenceli, bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeğe iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
20: Olur. Adım Yavuz Selim. Soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
1: Mevkiin nedir?
20: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
1: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
20: Ben burada.
21: 5'te 5 gidiyoruz.
1: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
20: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
1: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
20: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burnumla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
1: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
22: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Melih Ak. Sefaköy Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
1: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
22: Osay Samuel'i seviyorum.
1: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
22: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
1: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
23: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. En-Nesyri ya da Tuğçe Şanlı.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
23: Çok. Çok seviyorum.
1: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
23: 5.
1: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
23: 2 gol, 3 asist.
1: Memnun musun performansından?
23: Memnunum.
1: Gollerin devamı gelecek mi?
23: Gelir.
24: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
1: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
24: Evet, evet, evet, aynen.
1: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
24: Evet, valla 2019-2020'den çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehir. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
25: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum.
26: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimler için çalışıyoruz. Durum vaziyet bu şekilde.
1: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
26: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
1: Seni tanıyabilir miyim?
27: Ben Oya Durmuş.
1: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
27: Şütörde daha rahat hissediyorum.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
27: Bir tane yaptım.
1: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
27: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
27: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
1: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
27: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte altyapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten Şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
1: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
0: Mehmet Eymen Yılmaz.
1: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
0: Stör.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
0: 2.
1: Performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
0: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
1: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
0: Evet.
1: Kamp senin için nasıl geçiyor?
0: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
1: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
0: Melih Mahmutoğlu.
1: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
2: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
1: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
2: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum kendim.
1: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
2: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de iki yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
1: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
2: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
1: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
3: Merhaba, benim adım Demir Faruk Üsturan.
1: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
3: Forvet.
1: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
3: Tarık Bivaroviç.
1: Neden Tarık peki?
3: Onu daha çok seviyorum.
1: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
3: Memnunum.
1: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
3: Çok seviyorum.
4: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
5: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar, keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe Spor Okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
6: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar, hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aquapark, havuz, yani oyun alanları çocuklar için gayet güzel bir yer.
7: Merhabalar, ismim Nur Sena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizle gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar çok memnun, biz de aynı şekilde. Umarım tekrarını yaşarız hep beraber.
1: O zaman çocuklarımızı da tanıyalım. İlk olarak seninle başlıyorum. Kendini bize tanıtır mısın?
8: Adım Elasu, mevkim ise pasör. Burada çok vakitli, çok güzel vakitler, zamanlar geçiriyoruz. Yeni insanlar tanışıyoruz. Bol bol etkinlikler oluyor ve bu sayede canımız da sıkılmıyor. Hocalarımız tarafından çok iyi ilgi görüyoruz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor ve bu sayede hiç kimsenin canı sıkılmıyor. Hem de verimli vakitler geçiriyoruz.
1: O zaman son olarak şunu sormuş olayım. Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda örnek aldığın bir sporcu var mı?
8: Melisa Vargas.
1: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyorum. Seni de tanımak istiyorum küçük hanım.
9: Merhaba, ben Ömrüm Su. Adım Ömrüm Su. Mevkim pasör. Ben voleyboldan Eda Erdem'i seçiyorum.
1: Kaptanı seçtin. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi?
9: Çok seviyorum. Ben voleybol oynuyorum Fenerbahçe Spor Okulu'nda. Voleybol çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parti yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
1: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
9: Yok.
1: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
10: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi, yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
1: Senin Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
10: Eda Erdem.
1: Neden Eda Erdem?
10: Seviyorum kendisini.
1: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
10: Olabilir.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
11: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
1: Senin bu kaçıncı kampın?
11: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde. Oynayışını da çok seviyorum.
1: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.
12: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
13: İşte hesaplarımız.
12: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Radyo Fenerbahçe'de 80'ler 90'lar sona erdi. 80'ler 90'lar sona erdi.
1: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Kanaryalar Soruyor isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
2: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
3: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
2: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
4: Hazırım.
2: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
4: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
3: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız. Evet. Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
4: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
3: evet,
4: yani.
3: Doğru.
4: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da, son nefesime İnşallah. Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
2: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
4: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işin şakası bu. Ama gene oyuncu olurdum gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteriyi aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor.
3: Evet.
4: Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
2: Evet.
4: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
3: Her müşteride farklı senaryo oluyor.
4: Yani. Evet, bravo.
3: Evet, çok güzel.
2: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
3: Evet, orası öyle. Evet.
4: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı.
3: Evet. Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
4: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir evet. karakter oldu, evet. sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. o karakterin Almanya'daki hikayesini yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
5: ama
4: karakteri Şahin'in çok bambaşka.
5: Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
4: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analelerimiz tabii farklı ya burada. Hap pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde aynen, pat diye söylemek. İşte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle oturuyordu. Ne var enişte, ne olacak? Öyle işte bakın. Şahin dediği zaman bunlar geliyor başımıza. Şahin be. O yüzden ama o onun rahatlığını çok evet sevdi seyirciler. Sağ olsun. Onu diyebilirim.
6: Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi
5: çok,
6: gerçekten.
5: Evet, çok gerçekten.
7: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
8: Eyvallah, eyvallah.
9: Bu ne mi var dedi?
7: Hadi hep beraber komandı bitti.
8: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
7: Ya hadi Ahmet abi, hadi hadi. Das ist super.
8: Ha, o dediğinden askerde var.
7: Echt?
8: Ya.
7: Kruvasan var, o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oğul.
6: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Evet. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
4: Eğitimim deneyim olarak. Üç farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türker İnanoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerde. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden, onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak. Evet.
5: Siz de gençsiniz, çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün evet hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocukluğa Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Benim de bildiğim kadarıyla siz yeni baba oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
4: derhal,
5: bu arada.
4: Derhal.
5: Seve seve yani.
4: Derhal.
5: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
4: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı-hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa, dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki hı hı benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun. Bir şekilde belleğe geçiyor ya.
6: Evet.
4: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denilecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
5: Evet.
4: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
5: Hı, teşekkür ederiz.
4: Ve elimden geldiğince bütün genç arkadaşlarıma da destek olmak evet istiyorum, yapıyorum da.
6: Bunu gösteriyorsunuz evet, da sadece istiyorum olarak
4: yani,
6: evet değil.
4: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya işte
5: mütevazılık evet bir yere kadar bence.
4: Ama söylemek de lazım.
5: Kesinlikle.
4: Yani.
5: Evet, evet. Ya,
6: önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız evet daha önemli evet olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii,
4: tabii
6: ki.
4: Prova devam.
6: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
4: Sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor, oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor, oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci. Evet. Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
6: Evet.
4: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
5: Evet.
4: En önemli şey seyircilerimiz.
5: Hı hı.
4: Sağ olsunlar seyircilerimiz de bizi benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Hı. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
5: Evet, bence.
4: Benim,
5: evet.
4: Benim şahsi görüşüm.
6: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle
4: hangi oyunda?
6: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
4: 76 oyun oynadık.
6: Evet, çok
4: 4 tane de ödül aldı.
6: Evet, ve yani ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
4: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene. Evet. Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
6: Evet. Hı
4: hı. Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
5: Evet.
4: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Hı. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
5: Evet.
4: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
6: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu. İkincisinde vardı. İşte sizce o, tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
4: yenilemesi lazım,
6: bir oyun
4: tabii.
6: Bu.
4: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim, bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor.
5: Hı hı.
4: Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
6: Evet.
4: Mizahımız da çok iyi bizim.
5: Kesinlikle.
6: Evet. Yani
4: ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı. Ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
6: Evet.
4: O kedi hep var. O aslında evet. Maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
6: Gerçekten.
4: Aldım dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim zaten. Sakin olun. Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın. Bununla da şaşkın dedim mesela. Ve böyle ki devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülür ya.
6: Evet.
4: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedim yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
6: Evet.
4: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım evet. Bugün ne olacak diye.
5: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama geliştiği
4: evet,
5: zaman.
4: Evet.
5: Beni de böyle güldürdüğünüze
4: göre.
5: O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
4: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim için Fenerbahçe diyorum hep bunu. Şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil, karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama Fenerbahçe işte, ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen'dir.
6: Evet.
4: Beni Fenerbahçeli yapan o dönem, işte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık, ettik. Aile dostu olduk. Hı hı. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim, daha çok Fenerbahçeli oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır, 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken, bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de, kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bugün Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
6: Biz de hastalık hastalarıyız
4: hastalık
6: aslında.
4: Hastalık, evet.
5: Evet.
4: Onlar, Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz.
5: Kesinlikle.
4: Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Ve 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
5: Evet,
4: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
6: Tabii ki.
4: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla, kızımın adı, sizin adı Karya. Karya'ya bak ya dedi. Mutlu olursun dedi. Mesela o kadar, ertesi gün kalktım, o kadar çok

0: saat böyle durdum ben de.
1: Ama herkesin Fenerbahçeli değil böyle olmalı bence.
0: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
1: Evet,
0: böyle
1: kesinlikle.
0: Böyle de seviyoruz.
1: Evet.
2: Evet.
1: Onun için
0: anlamıyor olabilir arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
1: Evet,
0: o motorun sesini o köpüklerini bilemezsiniz. Bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
1: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu yaşıyorsunuz.
0: Çok,
1: peki
0: çok.
1: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı?
0: Çok ya.
1: Bir tanesine.
0: Tamam. Bir tanesi.
2: İki de olur.
1: İki de olur.
0: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı o?
1: Bence yaşayalım.
0: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
1: Evet.
0: Yaşamak
1: evet,
0: için.
1: Kesinlikle.
0: Sevilla'da, İspanya'daydım ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
1: Evet.
2: Aa, evet
1: doğru.
2: Ya, Volkan'ın
0: Zico'yla çeyrek final var.
1: Volkan'ın kurtarışları. Evet.
0: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
1: Evet.
0: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek ister yani. Olumlu olarak 100 tura
1: evet, kesinlikle.
0: Çıkmak ister. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
1: Evet.
0: Dostu attık.
1: Kalsaydı öyle.
0: Bitir maçı.
1: Evet, evet.
0: Mesela Rize maçı. Bitir abi maçı.
1: Evet.
2: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
0: Estağfurullah. Sağ
2: olun. Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
0: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden. İşte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadım. 3-4 yılda Fransa'da yaşadım. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimizde orada da Robertso diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1.
2: Ligue 1.
0: O Ligue 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğimde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam etti.
2: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil belki futbolcu da olabilir
1: misiniz? Evet, belki de.
0: Evet. Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe Gülcan? Şey yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine.
2: Evet.
0: Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil. Oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
1: Fenerbahçe spesifik olarak. Evet. Geçtiğimiz programımızda konuğumuz Mesut'a de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi size söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım.
0: Tamam.
1: Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Mesut'tan sizin isminizi vermişti.
0: O kaç kişi? 3 kişi demedi mi o?
1: 3 kişi, biri sizdiniz.
0: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
2: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
0: Tamam, klasik.
2: Biri sizdiniz.
0: Biri?
2: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, işte İlker Ayrık var falan
1: etti.
2: Demişti.
0: Aynen.
2: Ama sizi kesin söyledi ya. Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
0: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
2: Evet.
0: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoruh, Athena Gökhan.
1: Süper bence. Ben de isterdim yani.
0: Gel.
2: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
0: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
2: Olur.
0: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür. Neden dediğimi bilir.
2: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne

0: birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu defa da.
1: Bir tane de
0: İki olur, üç olur.
1: Oo, o zaman sen...
2: Ama yok, bir tane.
1: Mi olsun, evet. Yok. Ya ben birazcık yaş itibariyle de şanslı olduğumu düşünüyorum. O kadar çok futbolcular izledik
0: çok
1: ki.
0: Güzel,
1: o kadar çok izledik ki. Yani Fenerbahçe formasını en çok giyen Müjdat abiden, Müjdat Yetkiner'den başlayıp Turan abiler, Şenol abiler, Rıdvan abiler, çok Oğuz abi... ama bir tane işte Alex'ler şimdi yeni nesil evet. Daha iyi. Hani ne diyeyim ki şimdi birini desem öteki kızar. Telefonlarım susmaz. Yani çok var ya. Siz söyleyin kimi desem acaba?
0: Ben Alex diyebilirdim ya. Bende bir Alex hastalığı var çünkü ben
1: o da
0: bayağı takığım. Alex'e takığım
1: reçetesi
0: ben.
1: De yok.
0: Evet. Ya canım sıkınca ama heykelin önünden falan geçiyor.
1: Galiba.
0: Yani.
1: Evet, o dönemi keşke görseydim diyeyim. Öyle söyleyeyim o zaman. Ben Lef derdiyim. Keşke izleseydim.
2: Evet, katılıyorum.
0: Keşke. Olabilir.
1: Çünkü okuyduğum araştırmalarımdan hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak üstüne. Hani onlar da diyor ya ah, keşke izleseymişsin sen ya diye.
2: Evet, kesinlikle keşke. Katılıyorum.
1: Lef der. Ruhu şad olsun. Evet. Onu söyleyeyim.
2: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
1: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsin. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. Mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin. Çünkü şimdi istediği mesleğin üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor. Atıyorum su ürünlerine giriyor ama başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de dedik ki ya gençlere bir katkıda da bulunsun. Bir proje yapalım. Mesleğini keşfet dedik. Her bölüm yepyeni bir meslek. 257 tane meslek onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
0: Birkaç bölümünü izlemiştim.
1: İzlediniz mi? İzledim. İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız hep bunu söylüyorum. Aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz. Hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar. Ve ben tavsiye vermek değil de naçizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
2: Kesinlikle.
1: Bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Çok gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
2: O duyduğumuz endişe çünkü herkes izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
1: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın. 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki işletme bilmem ne o bu şu. Hayır dedim. Ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım. Durdum dediğim. Tabii ki de oyunlara gittim. Araştırmalara devam ettim. Workshoplar aldım. Paslanmamak için çalışmalar yaptım. Ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
2: Çok isteyince demek ki.
1: Çok istemek de lazım. Evet. Çok güzel bir laf.
0: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü tabii ki ama
2: programı bitirelim.
0: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet, aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
1: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için sadece forma almak, o bu yapıyoruz tabii ama bir şey aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
2: Çok.
1: Kongreli bir geliyor. Aa, referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelko. Allah Allah.
2: Biraz düşünelim.
1: Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı. Rahmetli Selçuk Yılan'ın Denizli maçları, hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler, dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama Fenerbahçe kalır. Hı. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik ettik o zaman. Çok gergindik ama hakikaten dedim ya. Yani evet, üzülelim. Ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanki işte biz şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar küllerinden dolayı. Yani neler yaşadı bu kulüp.
2: Evet, doğru.
0: Biz bugünün anısına sizlere bir hediye sulu takdim bir etmek istiyoruz. Biraz altı
1: biraz
0: sulu
1: benden olmuş ama. Dolayı, kusura bakmayın. Bu nedir?
0: Bu bizim kongre üyelerimize özel, dışarıya satışı bulunmayan, yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü. Ay. Biz bunu bugünün anısına size takdim etmek istedik.
2: Umarım beğenirsiniz.
1: Ne demek ya, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ, gösterebiliyorum değil
0: mi? Tabii ki.
1: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok
2: biz
1: sağ olun.
2: Teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz.
1: Buz imza töreni gibi oldu.
0: Çok o sağ zaman olun. Biz sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İyi ki geldiniz. Çok
1: İstediğiniz
0: da memnun olduk.
1: Şuradayım zaten, evim yakın.
0: Olur.
1: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlar.
2: Siz de çok teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
0: O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Bye bye.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz, yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
1: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir ay zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
2: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
1: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
2: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim, yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
1: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
2: Yok, gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın, hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
1: Peki takım içi bir iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
2: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
1: Peki, şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hüls, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiß-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiß-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun, ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun, ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun, ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
2: bu süreçle ilgili...
1: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
2: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii ki benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
2: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben.
1: Evet tabii, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
2: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de, ben de, hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet tabii, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
2: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki, hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam, tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz, hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Górnik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
2: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet tabii, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
2: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var. Burada Topuk Yaylası tesislerimizde çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
2: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, Yakın Takip programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin tesislerimizdeki kampının 6. günündeyiz ve futbol takımımız bugün yine çift antrenman gerçekleştiriyor. Ve sabah saatlerinde başlayan günün ilk çalışması yine salonda gerçekleşti. Antrenmanın ilk bölümü ve oyuncularımız yaklaşık 40 dakika boyunca salonda güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdular ve oyuncularımız şimdi yavaş yavaş sahadaki yerlerini aldılar. Kameraman arkadaşım sevgili Yılmaz Kuyumcu'nun kamerasından da takımımızın görüntülerini ekrana getirmeyi sürdürüyoruz. Takımımız bildiğiniz gibi çarşamba günü Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimize gelmişti ve teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde antrenmanlarına başlamıştım. Geride kalan 5 günün 3'ünde takımımız çifter antrenman gerçekleştirdi. Çarşamba günü tabii öğleden sonra tesise geldi Fenerbahçe'miz ve o gün akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Perşembe ve cuma günleri çifter antrenman. Cumartesi günü futbol takımı oyuncularımız teknik ekibimizin testlerine tabi tutuldular. Geride bıraktığımız günde yine Fenerbahçe'miz günü çift antrenmanla tamamladı ki çift antrenman günlerinin tamamında sabah antrenmanlarının ilk 40-45 dakikalık bölümü salonda yapılan güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Tıpkı bugün olduğu gibi oyuncularımız şimdi sağ çalışmalarıyla birlikte günün ilk çalışmasına devam ediyor. Geçtiğimiz gün takımımız taraftarımızla bildiğiniz gibi bir araya gelmişti ki bu görüntüleri Fenerbahçe Televizyonu farkıyla kulübümüzün diğer mecralarından da sizlerle paylaştık. Fenerbahçe YouTube'dan ve yine yayınımızı Radyo Fenerbahçe'den dinleyen izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin olduğunu biliyoruz ve tarihi bir gün yaşadı yine Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimiz, binlerce taraftarımız takımımıza yakın olabilmek, teknik ekibimize yakın olabilmek için buradaydılar ve hem tezahüratlarla hem meşalelerle takımımızı yalnız bırakmadılar. Antrenmanın son bölümünde de oyuncularımız taraftarlarımızın yanına giderek onlara hem imza dağıttılar hem de fotoğraf çektirdiler. Ve bugünün ilk çalışması da başlamış durumda. Perşembe günü sona erecek Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası tesislerimizdeki kamp programı ve takımımız İstanbul'a dönecek. 2 günlük bir iznin ardından Fenerbahçe'miz bu kez 5 Temmuz Pazar günü 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan ikinci kamp çalışmaları için bu kez Avusturya'ya gidecek. 10 günlük kampta takımımız 8 Temmuz Çarşamba günü Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker'le, 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon takımıyla ve 14 Temmuz Salı günü de geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz takımlarıyla karşılaşacak Fenerbahçe'miz ve sonrasında İstanbul'a dönerek hazırlıklarına Can Bartu tesislerimizde devam edecek Fenerbahçe'miz. İlk resmi maçına da futbol takımımız 21 Temmuz Salı günü saatler 21'i gösterdiğinde stadımızda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'ye karşı çıkacak ki o maçın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Kampın 6. günündeyiz dedik ve oyuncularımız salon çalışmasının ardından şimdi saha antrenmanlarına başlamış durumda. Sahadaki yine ısınma hareketleri devam ediyor. Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimiz, herkesin gıptayla baktığı hem iklim koşulları hem de fiziki koşulları olarak ülkemizin en iyi tesislerinin başında yer alıyor. Burada UEFA standartlarında 3 çim saha bulunuyor ve takımımızda kampın başladığı ilk günden itibaren tüm sahaları kullanıyor. Sarı lacivertli ekibimizde Marco Asensio'nun da saha çalışmalarında takımla beraber yer aldığını belirtelim ki Milan Skriniar'da geçtiğimiz gün yine Milan Skriniar'da takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Fenerbahçe'mizde Marco Asensio da bugün yine takımla birlikte çalışıyor ki teknik ekibimizin hazırladıkları program dahilinde onlar kamp çalışmalarına başlamışlardı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde geçirdikleri sakatlıktan dolayı ama adım adım bu oyuncularımızın gelişimi takip edildi ve iki oyuncumuz da artık takım çalışmalarına başlamış durumdalar. Kalecilerimizde kaleci antrenörlerimizi seçtiğinde diğer sahada çalışmalarını sürdürüyor. 30 oyuncu var Fenerbahçe'mizin topuk yaylası kamp kadrosunda ve oyuncularımız tüm hızıyla yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Bir yandan güç depolarken futbolcularımız bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor. Sarı lacivertli ekibimiz yaklaşık 40 dakika süren salon çalışmasının ardından günün ilk antrenmanında şimdi de sağ çalışmaları Fenerbahçe'mizde tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci çalışması yine teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak. Koşu ve ısınma programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha belirtmek gerekirse kampın ilk günlerinde bireysel olarak çalışan Milan Škriniar ve Marco Asensio

devam ediyor. Takımımızda antrenmanın ilk bölümü şu an sağ etabının koşu ve ısınma bölümü tamamlandı ve yavaş yavaş pas çalışmalarıyla çalışmamız devam edecek. Evet, günün ilk çalışmasında saha etabı tüm hızıyla devam ediyor. Saha etabının ilk bölümünde Milan Škriniar ve Marco Asensio yine takımımızla birlikte çalışmıştı. Anderson Talisca'nın hafif bir sakatlığı var ve o da dinlendiriliyor tedbir amaçlı olarak. Oyuncularımız da saha içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yavaş yavaş pas çalışmaları başlamış durumda. Bir yandan da taktiksel provalar üzerinde de duruluyor. Günün ilk çalışmasında pas çalışmalarıyla beraber günün ilk antrenmanı tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde günün ilk antrenmanında çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekranlarını yeni açan YouTube kanalımızda bizleri yeni takip etmeye başlayan ve yine radyolarında bizleri dinleyen, yeni dinlemeye başlayan taraftarlarımız için bir kez daha belirtmek gerekirse, günün ilk çalışmasının ilk 40 dakikalık bölümü salonda gerçekleşen güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlamıştı. Ardından oyuncularımız sahaya çıktılar ve saha çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Topuk yaylası tesislerimizde oldukça güzel iklim ve fiziki şartlarda takımımız çok güzel bir kamp döneminden geçiyor. Hava koşullarının da oldukça iyi olduğunu söylememiz gerekiyor. Topuk yaylası tesislerimizde oyuncularımız çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bugün çift antrenman var ve Fenerbahçe'miz akşam saatlerinde de yapacağı antrenmanla birlikte çalışmalarına devam edecek. Geçtiğimiz gün taraftarlarımızla, büyük Fenerbahçe taraftarımızla, tesislerimizde binlerce taraftarımızla bir araya gelmişti. Futbol takımımız yine tarihi günlerinden birini yaşamıştı. Tesislerimiz ki taraftarlarımız hem oyuncularımızla bir araya geldiler hem de onlardan imza alıp fotoğraf çektirme şansı buldular. Günün ilk antrenmanının saha etabı çalışmaları devam ediyor. Bu antrenmanın bu bölümünde oyuncularımız pas çalışmalarını sürdürüyorlar. Birbirleriyle yakın mesafede yaptıkları pas çalışmalarıyla beraber şüphesiz maçlarda bu alışkanlıkların sahaya yansıtılması için çalışmalarına devam ediyor oyuncularımız.

0: Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde günün ilk antrenmanı. Tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe gününe kadar topuk yaylası kampı sürecek Fenerbahçe'mizin ve takımımız 2 günlük iznin ardından 5 Temmuz Pazar günü bu kez 10 günlük kamp programı için Avusturya'ya hareket edecek ve orada 3 hazırlık maçı oynayacak futbol takımımız. Pas çalışmaları günün ilk çalışmasında tesislerimizde tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü ilk antrenmanın tıpkı her sabah antrenmanında olduğu gibi yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor ki daha önce de ifade ettiğim gibi çalışmanın ilk 40 dakikalık bölümü salonda yapılan güç ve dayanıklılık antrenmanlarıyla, programlarıyla başlamıştı. Oyuncularımız şu an çalışmalarını saha içerisinde sürdürmeye devam ediyorlar. Pas çalışmaları devam ediyor. Günün ilk çalışmasından ve antrenmanın ilerleyen bölümünde oyuncularımız yine taktiksel provalar üzerinde duracaklar. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde günün ilk antrenmanı devam ediyor. Bizler ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Taktiksel bölüme birazdan geçilecek ve oyuncularımız saha içerisinde dar alanda yine taktik provalar üzerinde duracaklar. Bizler hem gün içerisinde hem de kamp boyunca Fenerbahçe'mizden tüm gelişmeleri sizlere an be an aktarmayı sürdüreceğiz. Akşam antrenmanında buluşmak üzere.
1: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili dinleyenler, Fenerbahçe Günlüğü programı Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Merhabalar değerli izleyenler, Fenerbahçe Televizyonu ekranlarında Fenerbahçe Günlüğü programıyla sizlerle birlikteyiz. Yeni haftanın ilk gününde ilk Fenerbahçe Günlüğü programıyla yine dop dolu bir program bizleri, sizleri bekliyor. Bugün Barbaros Ater'le birlikteyiz. Barbaros selam, nasılsın?
2: Merhaba abi, sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben deyim, teşekkürler. Yeni haftanın ilk günü seninle birlikteyiz. Yine dop dolu bir program, az önce de söylediğim gibi bizleri, izleyenleri bekliyor. Fenerbahçemizin gündemi yoğun. Tabii ki
2: her zamanki gibi.
1: Değil mi? Her zamanki gibi. Futbol A takımımız yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda Topuk Yaylası tesisinde yaptığı kamp programıyla değerlendiriyor. Orada hem antrenman notları hem dünün o güzel görüntüleriyle bugün yine izleyenleri bir araya getireceğiz ve haberdar edeceğiz neler olup bittiğine dair. Tabii Kadıköy'e geldiğimizde yine yeni sezon hazırlıklarını yapan taraftarlarımızın da kombine kartlarına ulaşmak için ortaya koydukları o muhteşem görüntüler, özveri var. Onlarla ilgili yine görüntüleri, ayrıntıları ekrana getireceğiz. Amatör branşlarda, olimpik branşlarımızda sporcularımızın yine ortaya koyduğu performanslar, aldığı önemli sonuçlar var. Tabii hafta sonunda şöyle bir dönüş yapacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın elde ettiği şampiyonluğu değerli izleyenler, bir kez daha konuşacağız. O ana geri döneceğiz. O coşkuyu, o heyecanı, duyguları bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Dünya Kupası'nda da tabii ki gelişmeler devam ediyor. Grup maçları tamamlandı. Son 32 turu mücadelesi heyecanı başladı. Orada da neler olmuş, bunları ekrana getireceğiz. Derken şöyle bir genel özetle de programa giriş yapmış oldum ama bugünün ayrı bir önemi var. Bu tarihin daha doğrusu bizler için, Fenerbahçe camiası için 29 Haziran 1923'e şöyle bir döndüğümüzde o hepimizin hiçbir zaman unutmayacağı, futbolun yanı sıra ülkemizin o düşman işgalinden kurtulduğu, İstanbul'dan düşmanın gönderilmeden önce futbolda da son bir dersle onları buradan uğurladığımız bir tarih. General Harrington Kupası'nı hepimiz çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu mücadele, saha içi, saha dışı mücadelesi o günlerden bugünlere tabii ki taşındı. Bugün de onunla başlayalım istiyorum. Evet. Sen ne dersin diyeceğim ama dilersen bugünü şöyle bir hatırlayalım. General Harrington Kupası, o gardlara karşı alınan 2-1'lik galibiyet, o büyük coşku, zafer neler ifade ediyor? Bir kez daha ekrana getirelim, onun üzerine konuşalım.
3: Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'yla savaştan çekildi. Ateşkes Antlaşması'nın hemen ardından ülke işgale uğramaya başladı. 13 Kasım günü İngiliz savaş gemileri İstanbul Boğazı'na gelmiş ve İstanbul işgale uğramıştı. Böylece 5 yıl sürecek olan işgal dönemi başladı. İşgal altındaki şehirde futbolda kaldığı yerden devam etmekteydi. Ancak farklı bir şekilde. Futbol maçları işgal güçleri olan İngiliz ve Fransız askeri takımlarına karşı yapılmaktaydı. Milli heyecanın da etkisiyle bu maçlara halkın ilgisi fazlaydı. İşgal kuvvetlerine karşı yapılan maçların büyük bölümünü Fenerbahçe yapmıştı. Kulübümüz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalarak büyük bir başarıya imza atmıştı. İngiliz işgal kuvveti takımıyla yapılan en önemli karşılaşma ise 29 Haziran 1923 tarihinde yapılan General Harrington Kupası maçı oldu. Bu tarihlerde Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmış, Yunan orduları Anadolu'dan atılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti Lozan'da barış görüşmelerini yapmaktaydı. İşgalin yakın zamanda sonlanacağının belli olmaya başladığı tarihlerde General Harrington bir Türk takımını mağlup ederek şehirden ayrılmak istiyordu. Bu sebeple kendi adını taşıyan bir kupa maçı düzenlemeye koyuldu. Harrington, İngiliz askerlerinin oluşturduğu takımlardan bir turnuva yaparak Türk takımıyla maç yapacak ekibi belirleyecekti. Turnuvanın sonunda 3 takım ön plana çıkmıştı. Irish Guards, Grenadiers Guards, Gulfstream Guards. Ancak Harrington bunlardan herhangi birini seçmedi. Bu 3 takımın içinden en başarılı futbolculardan bir takım oluşturuldu. Oluşturulan bu takımın ismi Goldstream Guards ya da o dönem için bizce bilinen ismiyle Guardlar Karması olarak belirlendi. Harrington bu hazırlıkların ardından 80 santimlik gümüş bir kupa yaptırdı ve İstanbul gazetelerine bir ilan vererek Türk takımlarına davette bulundu. Ancak bu yalnızca davet değildi, bir çeşit meydan okumaydı. Türk kulüpleri diledikleri gibi takviye de alabilirler diyordu. Futbolun geçmişi ülkemizde çok eski olmadığından general kendinden çok emindi. Aslında istediği İngiliz takımlarını defalarca mağlup eden, saha içerisinde ve dışında kendisine birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe'ye gider ayak bir ders vermekti. Hatta bunu planladığından Mısır ve Malta'da askerlerini yapan İngiltere 1. Liginde forma giyen 4 Chelsea'li oyuncuyu da kadrosuna dahil etmişti. Biz de bu meydan okumaya gerekli cevabı anında verdik. Defalarca kulübü kapatılmış, cepheye silah kaçıran, yüzlerce şehit vermiş Fenerbahçe Spor Kulübü tereddütsüz bir şekilde bu meydan okumaya evet dedi ve ekledi. Fenerbahçe, İtilaf Kuvvetleri'nin maç teklifini koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder. Maça sadece kendi oyuncularıyla çıkacağını da belirtir. Hiçbir takviyeye gerek duymadan maça çıkacağımızı bu şekilde açıklıyorduk. Ve o gün geldi. 29 Haziran 1923 günü öğleden sonra saat 3'te Taksim Stadı'nda oynanacaktı karşılaşma. Takımımız Şekip Kulaksızoğlu, Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay, Kadri, İsmet, Fahir, Sabih, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Ömer Tanyeri, Bedri Gürsoy'dan oluşan kadrosuyla halkın çılgın tezahüratları arasında sahaya çıktı. Maçın ilk pozisyonuna Zeki Rıza ile biz girsek de İngilizler hakimiyeti çabuk ele aldılar. Dakikalar 30'u gösterdiğinde daha sonra Chelsea formasıyla 300'e yakın maç oynayacak İskoç kanat oyuncusu Willy Ferguson attığı golle takımını 1-0 öne geçiriyordu. İlk yarı bu tek golle bitti. İkinci devreye büyük bir şanssızlıkla başladık. Bedri ayağındaki sıkıntı nedeniyle sahaya çıkamayınca ikinci yarıyı güçlü rakibimiz karşısında 10 kişi oynamak zorunda kaldık. General Harrington nihayet kulübümüzden intikam alacağını düşünüyordu ki ikinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. İngilizler şaşkına dönmüştü. Atak üstüne atak yapıyorduk. Bunlardan birinde 60. dakikada Zeki Rıza Sporel'in muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum 1-1 oluyordu. Ancak beraberlik bizim için yeterli değildi. Ayağındaki sıkıntı giderilen Bedri'nin sahaya dönmesiyle Fenerbahçe İngiliz kalesini ablukaya almış bunaltmaya başlamıştı. Beklenen gol 74. dakikada geldi. Golcümüz Zeki Rıza Sporel bir kez daha sahneye çıkarak aynı zamanda maçın sonucunu belirliyordu. 2-1. Son düdüğün ardından General Harrington 80 santimlik kupayı takım kaptanımız Hasan Kamil Sporel'e verdi. Hasan Kamil Bey kupayı ağır başlılıkla aldı ve seyircilere dönerek havaya kaldırdı. Halkımız sevinç çığlıkları atıyordu. Harrington bir kez daha Fenerbahçe'ye boyun eğiyordu. Halk sokaklara döküldü. Omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratları arasında Şişli'ye getirilip oradan Kadıköy'e uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa galibiyet haberiyle bir hayli rahatlayıp kulübümüzü tebrik eden bir telgraf çekilmesini istedi. Telgrafta şöyle diyordu: "Heyetimiz namına hepinizi meseretle tebrik eder, gözlerinizden öperim. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının özellikle sahalardaki kahramanı bir kez daha Fenerbahçe olmuştu."
1: Değerli izleyenler, eminim ki ekranlarınızın başında tüyleriniz bir kez daha diken diken olmuştur. Gerçekten General Harrington Kupası, o kupanın anlamı, önemi Fenerbahçe camiası içinde, ülkemiz adına da, tüm vatandaşlarımız adına da gerçekten çok kıymetli. İşgal kuvvetlerinin ülke topraklarından gönderilmesi ve son olarak da İstanbul'dan gönderilmesi sırasında ülkeye, Türk halkına yeniden bir umut, yeni bir mutluluk kaynağı olduğu muhteşem bir zafer. 2-1 kazandığımız bir mücadeleydi ama hani olay sadece bir futbol karşılaşması ya da kazanılan bir kupadan çok daha öte. Barbaros, sen neler söylemek istersin? Senin de bu konuyla ilgili düşünceni, yorumunu almak isterim.
2: Yani tüylerim diken diken olmadan bu konuyu hatırlamak bile çok zor. Çünkü benim küçüklüğümde Aziz Başkan'ın ilk dönemiydi sanırım. Çok güzel belgesel hazırlanmıştı. Kuruluştan Kurtuluşa Fenerbahçe diye 3 bölümlük sanırım. İsteyen arkadaşlar internet ortamında rahatlıkla bulabilir. Orada da bu Harrington zaferinden bahsedilir. Ben ilk orada hani tam olarak ne olduğunu idrak etmiştim. Sonrasında çok güzel bir film çekildi. Orada da hani Harrington zaferini gördük. Fakat film çok izlenince ve biz Fenerbahçeliler olarak gurur duyunca, tarihimize baktığımızda işte Zeki Rıza efsanemize, bu maçta 2 gol atan Zeki Rıza kaptana soyadının Atatürk tarafından verildiğini, spor yapmak ve sporu Türkiye'de geliştirme görevlerinin Fenerbahçe ile birlikte kaptana da verildiğini herkes algılamaya başlayınca bu zaferin küçümsenmeye çalışıldığı dönemler oldu geçtiğimiz yıllarda. Aslında onunla ilgili bir şeyler anlatmak isterim.
1: Evet.
2: 86 Dünya Kupası'nda meşhur Tanrı'nın eli, Maradona'nın İngiltere'ye golü. O gole Maradona'nın Tanrı'nın eli demesinin ego ile aslında doğrudan bir ilgisi yok. Çünkü Maradona o gole farklı bakıyordu. 82'de Falkland Adaları Savaşı var Arjantin-İngiltere arasında. Ve bu savaş sonrasında Arjantin halkının çok gururu kırılıyor pek çok sebeple. Yanlarında kimseyi bulamıyorlar. Dolayısıyla İngiltere ile aynı bizim gibi onların oyununda uluslararası bir arenada karşılaşma şansı buluyorlar eşit şartlarda. Ve o maça çok büyük anlamlar yükleniyor. 52. dakikada Maradona aslında kural dışı bir gol atıyor.
1: Evet.
2: Ve diyor ki bu Tanrı'nın eli maçtan sonra. Bunu demesinin sebebi şu: o golden 3 dakika sonra hepimizin hemfikir olabileceği şekilde Dünya Kupası tarihinin en güzel golünü de İngiltere'ye atıyor. O ikinci gol. Çoğu kişi bilmez. Hep önce o gösterildiği için ikinci golü el sanarlar. Maradona da diyor ki eğer o haksız olsaydı Tanrı öbürünü attırmazdı. Daha da güzelini attırdı. Aslında oradaki mantık o. Aha. Şimdi
1: müthiş, harika özetledin. Gerçekten süper.
2: Ya buradan kalitesizleştirme ve anlamsızlaştırılmaya çalışılan bu maçın, bu kupanın önemini küçümseyemezsiniz. Onların oyununda gururumuzu kırmaya çalıştıkları senelerden sonra önce onları savaş alanında yendik. Sonra anlaşma masalarına bunu taşıdık. Sonra da onların oyununda futbol sahasında bir kere daha yendik. Hepsinin ruhu şad olsun. Fenerbahçe efsanelerinin, Galip Kulaksızoğlu'nun, Zeki Rıza Sporel'in, benim şahsen Fenerbahçe tarihinde en sevdiğim, daha sonra başkanlık da yapan Yavuz İsmet Ulu'nun, Dardanel'le lakaplı boksör, aynı zamanda kürekçi, aynı zamanda futbolcu efsanevi başkanımız. Dediğim gibi ben hani daha konuşmayayım, konuşsam iyice duygulanacağım. Bu çok önemli bir zafer. İsmet Paşa'nın oradan takip ettiği gibi, Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün takip ettiği gibi. Çünkü bu bizim için bir gurur meselesiydi. Ve Fenerbahçe hiçbir şart sunmadan sizi sizin oyununuzda kendi şartlarımızda yeneceğiz diyerek.
1: Ve bir karma takıma karşı bunu oynuyor. Yine özellikle
2: bir yerden adam getirdiler.
1: Evet, getirilen oyuncular
2: var. MVP'lerini getirdiler hepsi her yerden. Ama işte kurtarmadı. Kurtarmadı. Evet. Türk'ün yüreği Fenerbahçe'de birleşti. O gün o halk için, bizim halkımız için ve hala bugün 100 yıl sonra bizler için çok önemliydi. Bundan zaten yaklaşık bir ay sonra da Lozan'da bütün gururumuzu, onurumuzu geri aldık. Büyük bir zafer elde ettik.
1: Evet. Bu gurur hepimizin. Evet. Ülke olarak, Fenerbahçe camiası olarak gerçekten bu büyük gururu yaşıyoruz. General Harrington Kupası gerçekten çok büyük anlamlar ifade eden bir kupa. Sadece bir futbol maçı değil, az önce benim de söylediğim, senin de çok güzel özetlediğin gibi işte o takımda yer alan Şekip Kulaksızoğlu, Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay, Kadri Gök Tulga, İsmet Ulu, Fahri Yeniçay, Sabih Arca, Bedri Gürsoy, Ömer Tanyeri, Zeki Rıza Sporel ve Alaaddin Baydar, ruhları şad olsun.
2: Şad olsun.
1: Onlar bizlere böylesine büyük bir emaneti bıraktılar.
2: Muazzam bir miras, bir gurur yani. Tüylerim diken diken olmadan ben bu konuyu konuşamıyorum. Onların sayesinde.
1: Evet. Hepsine bir kez daha teşekkür edelim. Bizlere de bir kez daha kutlu olsun bu büyük zafer diyelim tüm ülke olarak da. Devam edelim futbolla. Bugüne gelelim. Yani bugüne gelelim derken günümüze gelelim ama dünden şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Gerçekten hafta sonu Topuk Yaylası kampında futbol A takımımız çok güzel bir gün geçirdi. Hem antrenman programları anlamında hem de taraftarlarımızla bir kez daha bütünleşmek ve bir araya gelmek anlamında. Dilersen Barbaros, ilk olarak dünkü antrenmanı, dünü çift antrenman programıyla değerlendirmişti takımımız. O antrenman notlarını ekrana getirelim, üzerine konuşalım. Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, Serkan Acar, Resort & Sports Topuk Yerlisi tesislerimizde devam ediyor. Günün ilk antrenmanı saat 10.30'da salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı. Takımımızla bir araya gelen futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Cihan Kamer'le futbol direktörümüz Oğuz Çetin, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla fotoğraf çektirdi. Günün ikinci çalışması saat 17.30'daydı. Antrenman salonda kor çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcularımız iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Dar alanda hücum oyunlarıyla süren antrenman dayanıklılık koşullarıyla noktalandı. Akşam antrenmanını başta Düzce olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda taraftarımız coşkuyla izledi.
4: Serkan Acar İzmir'den spor topuk yaylası tesislerimizde futbol takımlarımız daha bir araya geliyor.
1: Günün erken saatlerinden itibaren tesisimizin çevresinde toplanan taraftarlarımız antrenmanın başlamasıyla meşaleler eşliğinde takımımıza tezahüratlarda bulundu. Taraftarlarımızı selamlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcularımız yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Teknik direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcularımız taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Değerli izleyenler, futbol takımımızın Topuk Yaylası kampından düne dair notlar, detaylar bu şekildeydi. Dün demişken oradan devam edelim Barbaros. Gerçekten yeni sezon 24 Haziran itibariyle ilk antrenmanla birlikte başladı takımımız adına. Oldukça da güzel geçiyor. Evet. Tabii bu güzel atmosfer, bu güzel ortam taraftarlarımızla daha da güzelleşiyor.
5: Evet.
1: Çok iyi bir başlangıç yaptık Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenman ve pazar günü özellikle taraftarlarımıza açık olarak gerçekleştirilen antrenmanla taraftarımız ve takımımız her zaman olduğu gibi yine bir araya geldi, bir bütünleşme gerçekleştirdi. Az önce görüntüler de ekrana gelmişti. Sen neler söylersin takımın yeni sezon hazırlıkları ve düne dair o güzel görüntülerle ilgili?
5: Yani Topuk Yaylası bir kere hepimiz için duygusal bir yer. 3 Temmuz hainliği sonrası da Topuk Yaylası bizim için bayrak bir yer oldu. Selçuk'un röportajını herhalde hala gözyaşları da izleyen milyonlarımız var belki. Meşhur röportajı yapamadık.

0: fark ediyorlardır. Ve bu ciddiyetle devam ederler bu yıla. Çünkü bu gerçekten herkese nasip olacak bir şey değil. Yani hangi takımda oynadığınızın önemi yok. Şu enteresan, bu futbol için böyle. Ama bizim voleybol takımımız da gittiği ülkelerde bunu yaşıyor. Evet. Basket takımımız. Yani hiç kimse yalnız değil. Bu çok önemli bir şey. Gittiğiniz hiçbir yerde yalnız hissetmemek, her an sırtınızda bu taraftarın gücünü hissetmek, bu gerçekten belki baskı çok yaratılıyor ama Michael Jordan'ın bir lafı var. Baskı hak etmek zorunda olduğunuz bir ayrıcalıktır diyor. Siz Fenerbahçe formasını giyerek az önce konuştuğumuz tarihin yükünü sırtlandınız ve bugün bu taraftarın önünde oynama ve bu baskıyı hissetme ayrıcalığına sahipsiniz. Yerinizde olmak isteyen milyonlar var. Umarım futbolcularımız bunun kıymetini biliyordur. Yani oraya giden herkese çok teşekkür ederim. Ben aynı takımı destekleyen, aynı takımı tutan biri olarak ya büyük bir gururla inanamadım gördüğüm görüntüye bu arada. Ya, muazzam yani gerçekten. Hayranlıkla yaklaşıyorum. Çok teşekkür ederim ve umarım dediğim gibi herkes farkındadır. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Dirkkayt'ı şurada görmek beni çok heyecanlandırıyor. Yani, bilmiyorum kramponlar yanındaysa aslında girse oynasa belki devam eder. Yani, ben yorulacağını zannetmiyorum.
1: Evet, onu söylemek yani gerçekten isterim. Dirkkayt'ın da tabii teknik ekibe dahil olması bizleri ayrıca mutlu etti. Senin de söylediğin gibi taraftarlarımızın müthiş coşkusu ki buna Vedat'ın yine Fenerbahçe TV ekranlarında günün röportajı programında Serhan Hayat'la yaptığı sohbette hani Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe taraftarını unutamadığını, Avrupa'da farklı ülkelerde çalışmış olsa da hani Türkiye'nin özellikle Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe camiasının çok farklı olduğunu, başka olduğunu bunu da yine geriye döndüğü an itibariyle bir kez daha hissettiğini dile getirdi. Bunlar çok önemli, çok kıymetli.
0: Ki bu süreçte sormuşlar Vedat'a başka büyük takımlardan da yani hani ilgilenir mi? Vedat kesinlikle ilgilenmeyeceğini zaten gerekli ilginin geldiğini onlara hızlıca belirtmiş. Görüşmemiş bile. Bu da dediğimde desteklemek için söylemek istedim abi. Kıymetli bir detay olduğunu düşündüm. Hani büyüklüğünü anlayan oyuncuların birinin dönmesi de ayrıca güzel yani. Bu
1: kesinlikle.
0: Ayrıca olarak.
1: Ve yine dün binlerce Fenerbahçe taraftarının Topuk Yaylası'nda bulunan Serkan Acar Zörten Spor Topuk Yaylası tesislerimize gitmesi, oraya akın etmesi, orada tabii onların o muhteşem büyük coşkusu hani telefon hatlarını yine iptal etti, bizlerin canlı yayın cihazlarını iptal etti. Yani uydu bağlantısı bir şekilde kesildi. Orada herkes hani kalben, gönülden takıma bağlandı ve dış dünyayla olan bütün bağlantı da koptu. Hani dün 17 itibariyle başlayan ve Fenerbahçe TV ekranlarından da canlı yayınlayacağımızı duyurduğumuz antrenmanı bu sebepten dolayı yapamadık. Yani oradaki tüm bağlantılar yani
0: abi şu görüntüye
1: kapanmıştı. Dolayısıyla bu hani bize mesleki anlamda biraz zorluk yaşatsa da ama Fenerbahçe sevgisi için her şeye değer. Biz daha sonrasında o görüntüler bize televizyonumuza merkeze ulaştıktan sonra ayrıntılı bir şekilde işte ekrana da geliyor. İzleyicilerimizle, camiamızla bir kez daha paylaştık. Paylaşma fırsatını bulduk. Bugüne de geleceğiz. Bugün de Serhan Hayat'tan tabii bugünkü antrenmanla ilgili notları, detayları alacağız ama ben hemen yönetmenimize de bir sorayım. Öncesinde dünkü röportajlarla yine devam edelim mi dünün detaylarını yoksa bugünle bugüne gelelim. Tamam o zaman. Hemen Serhan Hayat'a sözü bırakalım. Çünkü bizleri bekliyor Topuk Yaylı sitesinde. Bakalım bugünün gelişmeleri şu ana kadar neler olmuş, bundan sonra neler olacak? Tüm detayları Serhan Hayat bizlere aktarsın.
2: Teşekkürler Barış Yalçınsoy. Barbarossa'da, sevgili Barbarossa Tayre'de selamlarımızı iletiyoruz. Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerinde sizlere ve tüm izleyicilerimize, dinleyenlerimize, herkese de çok güzel bir hafta geçirmelerini diliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla devam ediyor ve kampımızın bildiğiniz gibi 6. günündeyiz. Futbol takımımız bugünü çift antrenmanla geçirecek ve günün ilk antrenmanı sona ermek üzere. Saatler 10.30'u gösterdiğinde günün ilk çalışması salon programıyla başlamıştı ve oyuncularımız salonda yaklaşık 40 dakika süren güç ve dayanıklılık programları üzerinde durdu. Ardından sahaya geçildi ve sahada kısa bir koşu çalışmasının ardından pas çalışmaları ve antrenmanın son bölümünde de taktik provalar üzerinde duruluyor. Kampın 6. günündeyiz dedik. Tabii geçtiğimiz gün burası Topuk Yaylası tesislerimiz tarihi günlerinden birini yaşadı. Binlerce taraftarımız takımımızı, teknik ekibimizi yakından görebilmek, onlardan imza alabilmek ve onlarla fotoğraf çektirebilmek için burada taraftarımıza açık antrenmanda bir araya geldiler. Onlarla yapmış olduğumuz röportajlar var. Cuma gününden cumartesi

0: gününden buraya gelip göl çevresinde kamp kuran taraftarlarımıza denk geldik. Ankara'dan, İstanbul'dan yine gün ağarmadan buraya gelen taraftarlarımızın olduğunu biliyoruz ve gerçekten tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz ki ben eminim programda da sizler de yine bu konu üzerinde duracaksınızdır. Uzun süre unutulmayacak görüntülere sahne oldu tesislerimiz. Bugünün ikinci çalışması ise saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak ve oyuncuların böylelikle bugünü de noktalayacaklar ve perşembe gününe kadar hazırlıklar burada devam edecek bildiğiniz gibi ve cuma ve cumartesi günü izin yaptıktan sonra Fenerbahçe'miz bu kez pazar günü 10 günlük kamp programı ve 3 hazırlık maçı oynamak için bu kez de Avusturya'ya gidecek. Bizler Fenerbahçe'mizden, futbol takımımızdan tüm gelişmeleri an be an Fenerbahçe televizyonu farkıyla hem YouTube kanalımızdan hem de Radyo Fenerbahçe aracılığıyla taraftarlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü merkez stüdyoya sevgili Barış Yalçınsoy'a ve Barbaros'a bırakalım.
1: Bizler de Serhan Hayat'a aktardığı bilgiler için, bizlerle paylaştığı notlar ve detaylar için teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Orada yoğun tempoda çalışmalar da tabii ki devam ediyor. Günün ilk antrenmanı tamamlanmış ve saat 17.30'da da günün ikinci antrenman programı yine gerçekleştirilecek. Detayları konuşacağız ama öncesinde kısa bir reklam arası.

0: haftanın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe günlüğü kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Serhan Hayat'a bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Futbol takımımızla ilgili notları, detayları bizlere aktardı. Günü çift antrenmanla değerlendireceğini söyledi. Barbaros Serhan takımımızın ilk antrenman programı tamamlandı. Saat 17.30'da da ikinci antrenman var. Sen takip edebiliyor musun antrenmanları? Takımın çalışma programı, yani çalışmalarını nasıl geçiyor sence?
1: Şimdi bunu geçen hafta da görüşmüştük ya, İsmail Hoca'nın çok kalın çizgileri var. Eğlenceli antrenmanlar yaptırdığından bahsediliyor. Daha yeni Ciku'nun röportajını takip etme şansı buldum. Orada Ciku hocanın ne kadar saha içinde özgürlük verdiğini, oyuncularla ne derece iyi iletişim kurduğunu ve ne kadar net olduğunu söylüyor. Bence bu çok basit bir kısmı gözüküyor röportajın ama geçen hafta da konuşmuştuk. Çok önemli bir detay İsmail Hoca için. İsmail Hoca oyuncularla sınırlarını çok net çizen biri. Yani dünya yıldızı olup olmamanız önemli değil. Onun o kalın çizgilerinin dışında kalırsanız gerçekten genel resmine dışına çıkarsınız. Fakat genel olarak şunu bekler. Emekçi bir adam, emekçi bir ailenin çocuğu. Hep bunu söylüyor zaten kendisi. Sahada emek görmek istiyor. Ben bunu şu ana kadar oyuncularda görebiliyorum. Yani hem eğlenceli antrenmanlar ama bir yandan itiş kakışın çok olduğu, herkesin şu an antrenmanda bu kısımdayız. Birazdan eğleneceğiz birlikte. Daha iyi arkadaş geliştireceğiz ama şu an burada dövüşmemiz lazım tabiri caizse. Evet. İşlerine saygı duyarak atletizmin yüksek olduğu antrenmanlar olduğunu görüyoruz. Dün de laktat testleri varmış. Meşhur, bizim basınımız evet. Çok sever. Orada da oyuncular genel profili iyi çıkmış. Onu da takip etme şansım oldu. Archie Brown biraz birinciyle gurur duymuş haklı olarak. Zaten muazzam bir fizik. Bu arada bütün ailesini görme şansım oldu geçen sene maç öncesi. Yani bütün aile sahaya çıksalar futbolcu gibi görünmeyen kimse yok. Onu söyleyeyim. Hepsi evet. 1.80 üzerinde ve böyle. Müthiş fitti. Archie'nden hem bir ırsi durum var hem de belli ki çalışkan bir adam. O yüzden biz de tebrik edelim kendisini. Genel olarak evet. Antrenmanları iyi geçtiğini ve eğlenceli geçtiğini görebiliyoruz videolardan. Yani her gün takip etmeye gayret ediyorum.
0: Evet, gayet olumlu bir havada, atmosferde çalışmalar devam ediyor. Bunların da tabii ki daha yoğun tempolarda devam edecek. Hazırlık maçları desteklenecek. Sonrasında da sezona iyi bir başlangıç amacıyla bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Biz yine düne dönelim. Taraftarlarımız dün bahsetmiştik. Topuk Yaylası kampında takımımızın yanındaydılar. Antrenman taraftarımıza da açık olarak gerçekleştirildi. Tabii onun coşkusu, mutluluğu ve heyecanı da yansıdı her birine. Bizler de onların heyecanlarına ortak olmaya çalıştık. Neler hissettiklerini öğrenmeye çalıştık. Keyifli röportajlar var. Ekrana getirelim, devam edelim.
2: Evet, Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Taraftarımızın Fenerbahçe'mizde yeni sezondaki ilk buluşması gerçekleşecek. Neler söylersiniz?
3: Yani gerçekten çok güzel bir ortam var. Yeni sezonda inşallah şampiyonluk parolasıyla başlayacağız. Şampiyon da olacağız diyorum.
4: Bu sene inşallah ipi göstereceğiz. Aziz Başkanımızı görüyoruz.
5: Öncelikle Aziz Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun bu sene. Her zamanki dilediğimiz gibi yine Aziz Başkan. İnşallah hoş geldi. Şampiyon oluruz. Şampiyonluk dileklerimiz bizimle olsun inşallah. Hayırlı bir senemiz olsun.
4: Ben Zonguldak Ereğli'den geliyorum. Böyle bir ortamda hakikaten futbolcularımızı görmek de nasip olur biraz sonra. İyi gidiyoruz inşallah.
6: Çok heyecanlıyız. Başkanımız hayırlı olsun inşallah. İsmail Kartal'la yeni başarılar bekliyoruz. Özlemi gidereceğiz inşallah. Yeni yılda yeni heyecan. Yeni kulüp başkanımız da çok güzel günler bekliyor bizi.
7: Yeni yılda inşallah çok güzel günler göreceğiz.
8: Sarı'nın ağacı çubuklu bir hasaret bu. Bilmeden ısırlık diye biçmezsin. Çelikten beter şampiyonluk sevgilin. Taraftarımla halde şimdi bağırın. Fenerbahçe halde şimdi söyleyin. Fenerbahçe halde şimdi aykırın. Fenerbahçe gelecek şampiyonluklar pes etmeyince.
2: Yani bu sene artık şampiyonluk bekliyoruz. Biz her şartta her koşulda Fenerbahçe'nin yanındayız. Ama bu sene şampiyonlukla taşlandırırsak her şey bizim için daha güzel olacak.
9: Aziz Yıldırım sayesinde, başkanımız sayesinde şampiyon olacağız. Bu yüzden herkes çok mutlu. Çok seviniyor herkes. Yani mutluyuz.
10: Ya eski futbolcumuz Kaytı'yı da getirdiler yedek teknik direktör olarak. O yüzden ben de çok mutluyum bu yüzden. Yani bir yandan da şey de var. Diouf'u da getirdiler. Bize çok katkısı olacağını düşünüyorum ben.
11: İyi ki geldiler, buradalar. Biz de çok mutluyuz burada oldukları için, Düyücü'ye geldikleri için.
12: Bekliyordum zaten İsmail Hoca'yı. Bir Türk hocanın başı, Fenerbahçe'nin başında olması gayet normaldir. Başarılar diliyorum. Aziz Yıldırım'ı seviyorum. Takım bu sene şampiyon olmasını bekliyorum.
13: Çok heyecanlıyız abi. İnşallah imza alacağız bugün.
14: Bayağı heyecanlıyız abi ya.
15: Abi ben Asensio'dan imza çok istiyorum.
16: Yeni sezonla ilgili neler söylersiniz?
13: İnşallah bu sene şampiyon biz oluruz. Yani çok büyük bir beklentim var. Tabii Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal da geldi. 99 puan da topladık 2024'te. O yüzden büyük bir beklentim var İsmail Kartal'da.
14: Aziz Yıldırım geldiği için şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
15: Biz güzel transferler yaparak mesela kendi kadromuzu güzelleştiririz. Aziz Yıldırım mesela bazı transferler yaparak kadromuz güzelleşir. Ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
17: Abi Fenerbahçe şampiyon olacak.
18: Abi Fenerbahçe kalbimizde şampiyon Fenerbahçe.
19: İnşallah bu yıl şampiyon olacağız. Kalbimizde Fenerbahçe var abi.
20: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Kalbimizde Fenerbahçe.
21: Çok heyecanlıyız. Yeni sezonda da İnşallah bu yıl şampiyonluk kutlamak istiyoruz artık. Öyle bekliyoruz oyuncuları 5'e kadar.
5: Heyecanlıyız. Aziz Yıldırım'ın başkan olmasıyla İsmail hocamız da geldi. Bu sene kesin şampiyonuz diye düşünüyorum.
16: Takımımıza başarılar diliyoruz. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. En büyük Fenerbahçe.
22: En büyük Fenerbahçe'ye bu sene şampiyonluk bekliyoruz.
23: Bu sene yepyeniden yeni bir sayfa açıp yeni şampiyonluklar elde etmek istiyoruz. Takımıza başarılar.
24: Yeni sezonda güzel bir sezon bekliyorum. İnşallah şampiyonluğumuzu kutlayacağız bu sene. En büyük Fener.
25: Bu sene inşallah şampiyonuz. Düzce'de başladık bugün. İnşallah bu sene şampiyonuz. Diğer takımlar da görecek. Bu sene, o sene, bu sene.
16: Taraftar olarak bugün açtık biz de sezonu. Hafta başından beri takımımız buradaymış. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a çok güveniyoruz. İnşallah bu sene.
25: İnşallah bu sene şampiyonuz.
23: Bu sene yeni sezon, yeni heyecan. İnşallah Aziz Başkanımızla beraber bu sene gümbür gümbür liderliği alıp şampiyon olacağız inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağız. Teşekkür ederim.
12: O sene bu sene inşallah bu sene olacağız. Aziz Yıldırım'la beraber, İsmail Kartal'la beraber. Omuz omuza şampiyonla.
5: Yeni sezona yeni formayla girdik. İnşallah o sene bu sene şampiyon olacağız. Aziz Yıldırım'a güveniyoruz.
19: İnşallah şampiyon oluruz.
15: İnşallah şampiyon oluruz.
21: En büyük Fener.
22: Her çok zaman en büyük Fener.
23: Bu sene daha da bir umutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız.
22: İnşallah şampiyon oluruz.
21: İnşallah maşallah yok. İsmail hocamızı bekliyorduk zaten. Bu sene kesinlikle şampiyonuz.

0: Evet değerli izleyenler, Topuk Yaylası tesislerimizde de taraftarlarımız işte o antrenman programını beklerken duygularını, düşüncelerini bu şekilde bizlerle paylaştılar. Her zaman olduğu gibi en güzel duygularını paylaştılar. Takımımıza olan güvenlerini, onlara olan sevgilerini, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'a olan güveni, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a olan inancı gerçekten dile getirdiler. Güzel görüntülerdi.
1: Muazzam. Ya orada bir hanımefendi, ben aslında onunla aynı düşünüyorum yani, öyle maşallah. İnşallah yok bu sene. Hani
0: İnşallah yok değil mi?
1: İsmail Hoca da sıkılmıştır artık hani oluyor gibi olup olmadı kısmından. Bu sene özel odaklandığını düşünüyorum onun da. İnşallah bu sene bu işi bitireceğiz. Ama onun dışında ben bir açıklama, bir araştırma görmüştüm. Resmi bir bu anket işleri çok popüler ya Türkiye'de. Bir anket şirketi taraftarlıkla alakalı bir araştırma yaptı Türkiye'de. Araştırma da şuna dayanıyor. Taraftar profillerinin nasıl oluştuğu ile ilgili. Mesela Fenerbahçe taraftar profili en çok aile içinde geçiş olan. Yani büyük ihtimalle babanız, anneniz Fenerbahçeli ise Fenerbahçeli oluyorsunuz. Bir korunan bir büyük bir iskeleti var Fenerbahçe'nin. Aslında bunu gördüğümüz bir aile etkinliği olarak gidildiği bir senaryo gördük. Bu benim babamın ailesinde de böyleymiş. Benim ailemde de böyle oldu. Onun dedesinde de böyleymiş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin neden Yeşilçam'da bu kadar ilgi gördüğü, neden bu kadar güzel görüntüleri sadece bizim verebildiğimizi anlatan güzel bir araştırma olduğu için onu da paylaşmak istedim. Bunu burada kanıt olarak görmek ayrıca keyifli.
0: Kesinlikle. Tabii yeni sezon öncesinde güzel görüntüler ekrana geliyor. Takımımızın antrenmanlarından, taraftarlarımızla bir araya geldiği anlardan. Serhan'dan da yine takımla ilgili detayları aldık az önce. Kombine kartların satışı geçtiğimiz hafta başlamıştı. Genel satışa çıktı. Bugün de öğrenci kombineleri için yine yoğun bir ilginin olduğunu, satışın başladığını biliyoruz. Dolayısıyla günler öncesinden yine gelen, stadın etrafında buluşan, o ilk dakikaları bekleyen taraftar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Onlar neler hissediyor, neler yaşamışlar? Öğrenci kombineleriyle ilgili de detayı, ayrıntıyı ekrana getirelim. 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerine taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci taraftarlarımız kombineler için satıştan bir gün önce sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Taraftarlarımız sınırlı sayıdaki kombinelerden alabilmek için stadımızda bulunan kombine satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satış merkezi önünde saatlerce bekleyen taraftarlarımız kombinelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci taraftarlarımız duygularını televizyonumuzla paylaştı.
2: Cumartesi sabah 6.30'da geldim. 2 gün öncesinden cumartesi. İnşallah kombinemizi de aldık. Yeni sezonda takımımızın başında taraftar olarak desteklemeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk gelir diye düşünüyorum.
3: Ümidimiz çok yüksek. Çok şükür 3 günlük beklememize değdi. Yani her an her şey olabilir. Her şey güzel olacak. Aziz Başkan olsun. Yalnız bırakmadı bizi, geri geldi. İsmail Kartal geldi. Vallahi güzel şeyler olacak.
4: Tabii ki herkes gibi çok heyecanlıyız. Yeni sezonda takımdan hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım hem de şampiyonluk bekliyoruz. İsmail Kartal hocamıza, takımımıza ve en önemlisi başkanımıza da çok güveniyoruz.
5: Kesin olarak şampiyonluk bekliyoruz tabii ki. Yani başka bir ihtimal konuşulamaz. İsmail hocamıza, başkanımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu sene 29. şampiyonumuzu alacağız.
6: Çok heyecanlıyız. İlk defa kombine alıyorum. Bu sene gerçekten düzgün bir futbol izleyeceğiz. Umuyorum. Şampiyonluk bekliyoruz. Heyecanlıyız.
7: Üçüncü kez alıyoruz. Çok şükür mutluyuz. Her zamanki gibi Fenerbahçe'mizin yanındayız. Şartlar ne olursa olsun. Yeni sezondan da beklentimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarı. Maç ve rakip seçmeksizin içeride dışarıda Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
8: Aynı şekilde 3 senedir arda arda alıyorum kombineyi. Önümüzdeki sene de alacağım.
9: Abi ilk kez kombine alıyorum. Şimdi kombinemin sırası, yani ilk kez alacağım. Heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız süreç.
0: Evet, öğrenci arkadaşlarımızın da heyecanları bu şekildeydi, düşünceleri bu şekildeydi. Onların da tüm taraftarımız gibi takımımız olan inancı, yeni sezondan güzel dilekleri, beklentileri var. Onlar da duygularını bizle paylaştı. Sen neler hissettin bu görüntüleri izlerken?
1: Ya, biraz tabii benim de o yaşlardaki halim aklıma geldi. Evet. Ama yani bu arkadaşlara hem teşekkür etmemiz lazım hem tebrik etmemiz lazım. Onlar daha zor belki bir dönemde. 3 Temmuz hainliğinin sonra sonrasında Fenerbahçeli. Dolayısıyla bunu hala koruyabiliyor olmaları, başarı odaklı değil de renk ve ruh odaklı oldukları için teşekkür ederim. Bu arkadaşlar bu başarıları artık hak ediyor. Umarım bu sene İsmail Hoca, Dirk Kuyt, Aziz Başkan, Oğuz Çetin, efsaneler hep birlikte bu işi bitirecekler ve bu arkadaşların yüzü daha da gülecek. Seneye 2-3 gün önceden girmeleri gerekecek. Belki bir hafta önceden o kuyruğa girmeleri gerekecek. Gönülden teşekkür ediyorum hepsine. Gözlerinden öpüyorum kardeşlerimi.
0: Evet, gerçekten hepsinin ayağına sağlık. Muhteşem. Aynı duygularla tüm sezon takıma destek olmaya devam edeceklerdir. Hiç şüphe yok. Tabii kulübümüzün de taraftarımıza bu özverileri için bir teşekkürü vardı. Kulübümüze tabii bu kombine kartların satış sürecinde ilgi gösteren, işte sıralara giren, saatlerce günlerce bekleyen taraftarımıza bu ilgi ve destekten dolayı bir teşekkürü var. Tabii kombine kartı alamayanlar sezon içerisinde yine bilet alarak maçlara gelebilecekler. Bu şekilde takıma tüm sezon boyunca destek vermeleri de tabii ki her zaman olduğu gibi bekleniyor. Dile getirildi. Bu teşekkürü biz de böyle altını çizerek bir kez daha taraftarımıza iletmiş olalım. Devam edelim. Basketbol diyelim artık. Zaman daralıyor. Süre hızlı geçiyor. Konu çok fazla demiştik. Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız hafta sonu derbi mücadelesinde final serisinin 4. maçında Beşiktaş'ta deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 80-77 mağlup ederek 4. kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonluk sevincini, coşkusunu yaşadı ve yaşattı camiamıza. Sen neler söylersin? Gerçekten bütün sezona da baktığımızda çok iyi bir performans var. Eurocup 1 şampiyonluğu, Türkiye Ligi şampiyonluğu, güzel bir sezon sonu yapmış oldu Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız.
1: Bu sezon yani açık ara en iyi yönetilen şubelerden biri. Oyuncuların en çok hangi camiada olduklarının tam olarak bilincinde olduğu şubelerden biri. Bütün sezon Arma'nın gururu oldular. Yani biz buradan yayında konuştuğumuzda hiç üzülmedik onlar sayesinde. Final serisinde de ilk maçı kaybettiler. Beşiktaş'ın sahasındaki ilk maçı.
0: Evet.
1: Fakat bu sefer Beşiktaş tarafında da topların el yaktığı noktada Avrupa şampiyonu takım olmanın verdiği o rahatlıkla kritik anlarda şutları sokmayı başardılar. Savunma sertliği inanılmazdı. Biz bazen konuşuyoruz bu spor bilmiyorum ama tüm spor branşları arasında en zor spor olabilir. Yani hem ciddi bir ağırlığı olan altınızdaki bütün ağırlık merkezini aşağı çeken bir sistem varken onu sürüklemek, aynı anda rakibinizle itişmek, alan sağlamak ve bir yandan müthiş bir güçle o topu göndermek zorundasınız. Rebound yarışı vesaire. O yüzden bu insanlara ne kadar teşekkür etsek bu sporculara az kalır. Bu sene bizi çok büyük gururlandırdılar. Sonrasında karanlıkta kupa kaldırmak zorunda kaldılar ama burada bir saattir. Yani bu yayının başından beri ne konuşuyoruz? Fenerbahçe budur. Bizim için ne şartlar var ne günün sonunda başarı başarısızlık bir kriter. Biz Fenerbahçeliyiz, takım tutmuyoruz. Onlar da Fenerbahçeli olmanın gururuyla keyifli bir şekilde hangi şartlarda olursa olsun kupalarını kaldırdılar. Şu anda keyifle izliyoruz.
0: Evet, o görüntüler de şu an ekrana
1: muazzam
0: geliyor. Senin de söylediğin
1: İki
0: gerçekten.
1: İki kupalı şampiyon takım.
0: Evet, muhteşem. Tüm o sporcu arkadaşlarımızın işte aslında tüm sezon boyunca ortaya koydukları emek, verdikleri mücadele bu an için. Evet. Dolayısıyla şu an onlardan daha mutlusu da yok. Bunu da dile getiriyorlar. Özellikle Fenerbahçe formasıyla mücadele etmenin, başarmanın onlar için verdiği gururu hep dile getiriyorlar. Serinin 4. maçına giderken şampiyon olmak için gidiyoruz demişlerdi. Buna inanıyorlardı. Bunu da başardılar. Tabii ki kolay değil. Bir final serisi, derbi mücadelesi ama sonunu iyi getirmeyi başardı Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız ve şampiyon oldu Fenerbahçe İstanbul Jet. Bizler de bir kez daha bu vesileyle tebrik etmiş olalım.
1: Abi
0: zaman...
1: sadece küçük bir şey eklemek isterim. Ya ben bir tık da böyle bir burukluk yaşadım çünkü ben son maçın içeride olmasını ve orada olmayı çok istiyordum. Ya bu takıma o zaferde yan yana olmayı isterdim. Hani daha kalabalık bir tribünle. Bu nasip oldu. Bizi germeden şampiyon olmak istediler. Tekrar teşekkür ederim.
0: O zaten hep böyle kafalardaki soru işaretidir değil mi Barbaros? Sen hani acaba deplasmanda mı olsak yoksa bir maç daha uzasa içeri gelsek içeride mi olsak?
1: Kucaklaşsak.
0: Ama o zaman nasıl olur? Hani
1: stres
0: neden? Evet, daha fazla stres. Bunu hep yaşıyoruz yani bu sıkıntıyı ama takımlarımız
1: bizi germeden hallettiler.
0: Evet, yani gidip deplasmanda da olsa işi bitiriyorlar. Şampiyonluğa ulaşıyorlar. çalışıyorlar. Amatör ve olimpik branşlarımızdan haberlerimiz var değerli izleyenler. Onları da süremiz çok az kaldı ama ekrana getirelim. Kürek şubemizin sporcuları gençler şampiyonasında başarılı sonuçlar aldı. Boks şubemizin sporcuları üst minikler turnuvasında şampiyonasında önemli başarılar elde etti. Bu haberleri ekrana getirelim. Onları da bir kez daha tebrik edelim ve devam edelim. Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları 26-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri 100. Yıl Kürek Parkuru'nda yapıldı. Kürek şubemiz yarışları toplam 6 kupayla tamamladı. Fenerbahçemiz U15, U17 ve U19 kızlarla U15 erkeklerde şampiyonluğa ulaşırken U19 erkeklerde ikinci, U17 erkeklerde ise üçüncü oldu. Üst Minikler Türkiye Şampiyonası 19-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlendi. 65 ilden 897 sporcunun katıldığı turnuvada 10 boksörle yer alan boks şubemiz 2 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı. 52 kiloda Emir Yılmaz ve 75 kiloda Hatice Kocabey altın, 48 kiloda Poyraz Çam gümüş, 57 kiloda Mustafa Atakan Saraçoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu. Evet, kürek ve boks şubemizin haberleri, detayları böyleydi. Yine atletizm şubemizin de İzmir'de düzenlenen organizasyonda Süper Lig 1. kademe yarışlarında başarılı sonuçlar aldığını, erkeklerde ve kadınlarda ikincilik elde ettiklerini belirtelim. 140 puan erkeklerde, 127 puan da kadınlarda toplamayı başardı atletizm şubemizin sporcuları. Tabii amatör ve olimpik branşlarda da her organizasyonda madalya, kürsü, Fenerbahçeli sporculardan görmeye zaten çok alışığız. Yine onların devamı geldi.
1: Şimdi burada bir konuda hak teslim edelim. Türkiye'de sadece Fenerbahçe demiyorum. Bu amatör branşlar ve tesisleşme kısımlarında Süleyman Seba'dır, Aziz Yıldırım'dır. Hı hı. Hiç bunun tartışması olmaz. İster muhalif olun, ister sevin sevmeyin. Tartışmasız. Fenerbahçe'nin köklerini alıp tekrar filizlendiren, bunu yeşerten Aziz Başkan tekrar burada olunca tabii ki bunları daha sık duyacağız bu sene büyük ihtimalle. Pek kişi bilmez, Harrington Kupası ile başladığımız için oralara kadar bağlayayım. İşgal kuvvetleri vaktinde Fenerbahçeli boksörler de çok büyük zaferler kazandı ki Yavuz İsmet dedik. Sevdiğim sporcuların olması sebebi İngilizleri onların yarattığı her sporda deviriyor olması. Evet. Dardanelle lakabı da sadece futbol değil yani hiçbir yerde devrilmeyen, aynı zamanda doktor olan muazzam bir adam. Herkese kim olduğunu, büyük efsane başkanı ve sporcumuzun bakılmasını öneririm Yavuz İsmetoğlu. Kürek de en eski şubelerimizden biri. 1910 evet. Sanırım kuruluşu. Futboldan sonraki kurulan branş. Dolayısıyla bu sporcuların ne kadar köklü bir kültürden şu an hala yarıştıklarını ve bu tecrübenin ne kadar her kürek, çünkü Fenerbahçe Kongresi'nde de önemli bir yerdedir. Fenerbahçe camiasında da önemli bir yerdedir. Dolayısıyla düzenli takip edilmesi gereken, önem vermemiz gereken branşlar. Sporcularımızı kutluyoruz. Umarım gelecekte yine olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp yine Fenerbahçe olacak her olimpiyatta. Bunun için bir daha Aziz Başkan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür edelim.
0: Evet, ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir saatlik dilimi geride bırakıyoruz. Hani programa girerken, başlarken bir saatimiz var. Konu başlıklarımız bunlar. Acaba hani nasıl yaparız? Az mı kalır? Konuşabilir miyiz bu kadar konu başlığını diye giriyoruz. Ama işte Fenerbahçe'nin sporcuları başarılar olunca da hani gerçekten süre ve zaman yetmiyor.
1: Hakkını verebildik mi emin değilim abi herkesin, yani bugün kürekçilerin.
0: Evet, yani yarın da devam edeceğiz. Evet. Hafta boyu Fenerbahçe günlüğü programı ekranlara gelmeye devam edecek. Hani bugün az değindiğimiz konu başlıklarımız varsa onları da önümüzdeki günlerde evet, daha detaylı bir şekilde aktarırız. Ağzına sağlık Barbaros.
1: Abi çok teşekkür ederim. Seninle de yayında olmak büyük gurur.
0: Evet, bugün seninle de birlikte
1: çocukluk kahramanlarımla aynı şeyde yayında olmak bana çok gurur veriyor. Teşekkür ederim.
0: Çok naziksin. Ağzına sağlık. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim ve izleyicilerimize de bu vesileyle vedamızı yapmış olalım. Bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
2: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
2: Mutlaka abi, çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya, fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
1: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin, sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
2: İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Abi burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş ve bence Türkiye'de zaten yok da hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
1: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün? Nasıl gelişti? Ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
2: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçelileri de tanır. Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benimle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almanca tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'de en son aradılar. İşte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz ben onu söyledim böyle böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu. Çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli.
2: Bütün
1: zaten.
2: Aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim bir teklifler vesaire falan bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
1: Evet tabii sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın Fenerbahçe'mizden ayrıldığında. Hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
2: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada o gerçekten yani topuk yaylasındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu sizler, tercümanlar vesaire herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Ama tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
1: Evet tabii burada İsmail hocamızla, Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
2: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu. Hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu. Doğru dedi ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulübü falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor böyle ikili mücadele, dar alan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: Evet tabii bir takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
2: Ya hepsi konuştum zaten böyle ilk geldiğimden beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu, orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti evet. Bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
1: Evet, aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappe'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
2: Ya tabii, şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak, ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım, bunu herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha dışında abilikse abilik vesaireyse o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
1: Taraftarlarımızla devam edelim artık. Seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Yani bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
2: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de eşimi de bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızın farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan, ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
1: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
2: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı, böyle dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım valla, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemişim.
1: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
2: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
1: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
3: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: bilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: Merhaba değerli izleyenler. Fenerbahçe Televizyon Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. 29 Haziran kulübümüzün tarihinde çok önemli bir gün. Bundan tam 103 yıl önce 29 Haziran 1923'te Fenerbahçe'miz İngiliz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı General Harrington Kupası maçından galip ayrılarak Türk spor tarihinin en anlamlı kupasını kazandı.
1: Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'yla savaştan çekildi. Ateşkes Antlaşması'nın hemen ardından ülke işgale uğramaya başladı. 13 Kasım günü İngiliz savaş gemileri İstanbul Boğazı'na gelmiş ve İstanbul işgale uğramıştı. Böylece 5 yıl sürecek olan işgal dönemi başladı. İşgal altındaki şehirde futbolda kaldığı yerden devam etmekteydi. Ancak farklı bir şekilde. Futbol maçları işgal güçleri olan İngiliz ve Fransız askeri takımlarına karşı yapılmaktaydı. Milli heyecanın da etkisiyle bu maçlara halkın ilgisi fazlaydı. İşgal kuvvetlerine karşı yapılan maçların büyük bölümünü Fenerbahçe yapmıştı. Kulübümüz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalarak büyük bir başarıya imza atmıştı. İngiliz işgal kuvveti takımıyla yapılan en önemli karşılaşma ise 29 Haziran 1923 tarihinde yapılan General Harrington Kupası maçı oldu. Bu tarihlerde Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmış, Yunan orduları Anadolu'dan atılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti Lozan'da barış görüşmelerini yapmaktaydı. İşgalin yakın zamanda sonlanacağının belli olmaya başladığı tarihlerde General Harrington bir Türk takımını mağlup ederek şehirden ayrılmak istiyordu. Bu sebeple kendi adını taşıyan bir kupa maçı düzenlemeye koyuldu. Harrington, İngiliz askerlerinin oluşturduğu takımlardan bir turnuva yaparak Türk takımıyla maç yapacak ekibi belirleyecekti. Turnuvanın sonunda 3 takım ön plana çıkmıştı. Irish Guards, Grenadiers Guards, Goldstream Guards. Ancak Harrington bunlardan herhangi birini seçmedi. Bu 3 takımın içinden en başarılı futbolculardan bir takım oluşturuldu. Oluşturulan bu takımın ismi Goldstream Guards ya da o dönem için bizce bilinen ismiyle Guardlar Karması olarak belirlendi. Harrington bu hazırlıkların ardından 80 santimlik gümüş bir kupa yaptırdı ve İstanbul gazetelerine bir ilan vererek Türk takımlarına davette bulundu. Ancak bu yalnızca davet değildi, bir çeşit meydan okumaydı. Türk kulüpleri diledikleri gibi takviye de alabilirler diyordu. Futbolun geçmişi ülkemizde çok eski olmadığından general kendinden çok emindi. Aslında istediği İngiliz takımlarını defalarca mağlup eden, saha içerisinde ve dışında kendisine birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe'ye gider ayak bir ders vermekti. Hatta bunu planladığından Mısır ve Malta'da askerlerini yapan İngiltere 1. Liginde forma giyen 4 Chelsea'li oyuncuyu da kadrosuna dahil etmişti. Biz de bu meydan okumaya gerekli cevabı anında verdik. Defalarca kulübü kapatılmış, cepheye silah kaçıran, yüzlerce şehit vermiş Fenerbahçe Spor Kulübü tereddütsüz bir şekilde bu meydan okumaya evet dedi ve ekledi. Fenerbahçe, İtilaf Kuvvetleri'nin maç teklifini koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder. Maça sadece kendi oyuncularıyla çıkacağını da belirtir. Hiçbir takviyeye gerek duymadan maça çıkacağımızı bu şekilde açıklıyorduk. Ve o gün geldi. 29 Haziran 1923 günü öğleden sonra saat 3'te Taksim Stadı'nda oynanacaktı karşılaşma. Takımımız Şekip Kulaksızoğlu, Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay, Kadri, İsmet, Fahir, Sabih, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Ömer Tanyeri, Bedri Gürsoy'dan oluşan kadrosuyla halkın çılgın tezahüratları arasında sahaya çıktı. Maçın ilk pozisyonuna Zeki Rıza ile biz girsek de İngilizler hakimiyeti çabuk ele aldılar. Dakikalar 30'u gösterdiğinde daha sonra Chelsea formasıyla 300'e yakın maç oynayacak İskoç kanat oyuncusu Willie Ferguson attığı golle takımını 1-0 öne geçiriyordu. İlk yarı bu tek golle bitti. İkinci devreye büyük bir şanssızlıkla başladık. Bedri ayağındaki sıkıntı nedeniyle sahaya çıkamayınca ikinci yarıyı güçlü rakibimiz karşısında 10 kişi oynamak zorunda kaldık. General Harrington nihayet kulübümüzden intikam alacağını düşünüyordu ki ikinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. İngilizler şaşkına dönmüştü. Atak üstüne atak yapıyorduk. Bunlardan birinde 60. dakikada Zeki Rıza Sporel'in muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum 1-1 oluyordu. Ancak beraberlik bizim için yeterli değildi. Ayağındaki sıkıntı giderilen Bedri'nin sahaya dönmesiyle Fenerbahçe İngiliz kalesini ablukaya almış, bunaltmaya başlamıştı. Beklenen gol 74. dakikada geldi. Golcümüz Zeki Rıza Sporel bir kez daha sahneye çıkarak aynı zamanda maçın sonucunu belirliyordu. 2-1. Son düdüğün ardından General Harrington 80 santimlik kupayı takım kaptanımız Hasan Kamil Sporel'e verdi. Hasan Kamil Bey kupayı ağır başlılıkla aldı ve seyircilere dönerek havaya kaldırdı. Halkımız sevinç çığlıkları atıyordu. Harrington bir kez daha Fenerbahçe'ye boyun eğiyordu. Halk sokaklara döküldü. Omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratları arasında Şişli'ye getirilip oradan Kadıköy'e uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa galibiyet haberiyle bir hayli rahatlayıp kulübümüzü tebrik eden bir telgraf çekilmesini istedi. Telgrafta şöyle diyordu: "Heyetimiz namına hepinizi meseretle tebrik eder, gözlerinizden öperim. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının özellikle sahalardaki kahramanı bir kez daha Fenerbahçe olmuştu."
0: Fenerbahçemiz yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası tesislerinde devam ediyor. Futbol takımımız günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Antrenman saat 10'da salonda güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. 40 dakika süren salon çalışmasının ardından sahaya geçen futbolcularımız ilk olarak koşu ve pas programları üzerinde durdu. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Marco Asensio ve Milan Škriniar sabah antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Günün ikinci antrenmanı saat 17.30'da başlayacak. 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerinin satışı yapıldı. Bir gün önceden satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenci taraftarlarımız kombin aldıkları için çok mutluydu. 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerine taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci taraftarlarımız kombineler için satıştan bir gün önce sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Taraftarlarımız sınırlı sayıdaki kombinelerden alabilmek için stadımızda bulunan kombine satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satış merkezi önünde saatlerce bekleyen taraftarlarımız kombinelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci taraftarlarımız duygularını televizyonumuzla paylaştı.
2: Cumartesi sabah 6.30'da geldim. 2 gün öncesinden cumartesi. İnşallah kombinemizi de aldık. Yeni sezonda takımımızın başında taraftar olarak desteklemeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk gelir diye düşünüyorum.
3: Ümidimiz çok yüksek. Çok şükür 3 günlük beklememize değdi. Yani her an her şey olabilir. Her şey güzel olacak. Aziz Başkan olsun. Yalnız bırakmadı bizi, geri geldi. İsmail Kartal geldi. Vallahi güzel şeyler olacak.
4: Tabii ki herkes gibi çok heyecanlıyız. Yeni sezonda takımdan hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım hem de şampiyonluk bekliyoruz. İsmail Kartal hocamıza, takımımıza ve en önemlisi başkanımıza da çok güveniyoruz.
5: Kesin olarak şampiyonluk bekliyoruz tabii ki. Yani başka bir ihtimal konuşulamaz. İsmail hocamıza, başkanımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu sene 29. şampiyonumuzu alacağız.
6: Çok heyecanlıyız. İlk defa kombine alıyorum. Bu sene gerçekten düzgün bir futbol izleyeceğimizi umuyorum. Şampiyonluk bekliyoruz. Heyecanlıyız.
7: Üçüncü kez alıyoruz. Çok şükür mutluyuz. Her zamanki gibi Fenerbahçe'mizin yanındayız. Şartlar ne olursa olsun. Yeni sezondan da beklentimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarı. Maç ve rakip seçmeksizin içeride dışarıda Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
8: Aynı şekilde 3 senedir ard arda alıyorum kombineyi. Önümüzdeki sene de alacağım.
9: Abi ilk kez kombine alıyorum. Şimdi kombinem sırası, yani ilk kez alacağım. Heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız bu sefer.
0: Kulübümüz genel satışı başlayan kombine kartlarına yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza yönelik teşekkür mesajı yayınladı. 2026-2027 sezonu kombine satışlarına gösterilen yoğun ilgiye teşekkürlerimizle. Büyük Fenerbahçe taraftarı, futbol A takımımızın 2026-2027 sezonunda Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine yenileme ve genel satış sürecine göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Yenileme döneminin ilk gününden itibaren ortaya koyduğunuz destek ve kısa sürede ulaşılan rekor seviyedeki kombine satışları, büyük Fenerbahçe taraftarının kulübümüze duyduğu bağlılığı ve takımımıza olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, tribünlerimizde oluşturacağınız atmosfer takımımızın en büyük güçlerinden biri olacaktır. Kombine satın alma imkanı bulunmayan taraftarlarımız için sezon boyunca her maç öncesinde bilet satışlarımız devam edecektir. Ayrıca kombine sahibi taraftarlarımızdan katılamayacakları karşılaşmalarda koltuklarını kulübümüze devrederek tribünlerimizin her maçta tamamen dolmasına katkı sağlamalarını rica ediyoruz. Yeni sezonda da takımımızın yanında olacak tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte nice zaferlere ulaşmayı diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü. 100. Gazi koşusunu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna İstanbul Veli Efendi Hipodromu ev sahipliği yaptı.
10: Biz bu cumhuriyete aşığız.
0: Bu yıl 100.sü düzenlenen yarışta 22 safkan mücadele etti.
10: Mustafa Kemal Atatürk için Asın Derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler.
0: Yarışı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
10: Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
0: 100. Gazi koşusunu Veli Efendi Hipodromu'nda 67.200 kişi takip etti. Değerli izleyenler, haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Stüdyolarımızda bir şampiyon takımımızı da ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımızı ağırlayacağız. Biliyorsunuz son karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek, orada deplasmanda mağlup ederek kupayı alıp buraya getirdik. Bu sezonu iki kupayla tamamladı. Hem Avrupa Kupası hem de gördüğünüz üzere Lig Kupası'nı aldı. Hemen hiç vakit kaybetmeden koçumuza ve tabii ki oyuncularımıza dönmek istiyorum. Önce koçumuz Can Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam, zor bir sezondu ve zor da bir final serisiydi. Gerçekten çok çekişmeliydi. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Yani bize güzel basketbol izlettirdiniz her iki takım olarak. Ama tabii ki kupa bizim müzemize geldi. Genel bir yorum alayım. Sizin için sezon nasıldı? Şampiyonluğu değerlendirelim. Hemen sizi dinleyelim hocam.
2: Tabii ki buraya gelmek için de bir sene ara verdik biliyorsunuz. Geçen sene şampiyon olmamıştık.
1: Olsun. Nazarlık olsun.
2: Bir sene aradan sonra tekrar buradayız çok şükür. Tabii ki biz ilk kampımızı Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bize her sene Kıbrıs Fenerbahçe Derneği bize sponsor olup orada bize kamp yaptırıyorlar sağ olsunlar. Ve bize de uğurlu geliyor gerçekten. İlk kampımızı orada başladık. Aslında sezona güzel başladık biz. Yani iyi bir kadro ile başladık. Geniş bir kadromuz vardı. Tabii sezon çok uzun olduğu için tabii mağlubiyetler de oluyor. Mesela ilk Galatasaray maçında bir şey olmuştu, yenilgimiz vardı. Beşiktaş'a yenilmiştik ilk yarıda. Tabii bu biraz bizi şey yaptı açıkçası, motivasyonumuzu düşürdü. Ama tabii biz gerçekten çok karakterli bir takımız. Yani bütün oyuncularım olsun, teknik ekibimiz olsun, herkes birbirine çok destek veriyorlar. Biz de o süreçte çocuklarımızla beraber o süreci çok güzel atlattık. Tabii orada şey de vardı, Avrupa Kupası maçları vardı. Tabii. Ona da sonradan anlatırız tabii ki.
1: Ona da değineceğiz. Nisan ayına da döneceğiz
2: vardı,
1: hocam.
2: Vardı derken aslında bu sezon boyunca gerçekten çok şeyler atlattık. Yani,
1: çok.
2: Şimdi 12 kişilik bir kadronuz var. Herkes yıldız oyuncu, herkes oynamak istiyor. Herkese süre vermek zorunda kalıyorsun. Tabii herkes süre almak istiyor. Şimdi 12 tane sporcu olunca da zaten süremiz 40 dakika. Yani 12 sporcuya bölüştüğünüz zaman çok fazla bir süre maalesef verilmiyor şeyde, basketbolda. Biraz onların gerçekten sıkıntısını yaşadık yani. Çünkü herkes oynamak istiyor.
1: Ama böyle sıkıntılarımız olsun hocam. Yani, hep böyle
2: ama
1: sıkıntılarımız
2: işte
1: olsun.
2: Aslında bu çok büyük bir sıkıntı. Yani,
1: sizin açınızdan çok zor.
2: Tabii çok zor.
1: Seçmek
2: yani şimdi
1: çok zor.
2: Her maça göre tabii ki farklı 5 çıkartıyoruz. Ona göre oyun düzenini kuruyorsun. Sağ olsun benim, yani çocuklar gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Sezonun ilk yarısını biz iki tane mağlubiyetle kapattık. Yani iki derbide kaybetmiştik.
1: Hiç sorun değil. Sonu güzel.
2: Yani ama ben takıma güveniyorum. Tabii yeni bir takım, yeni bir oluşum içerisindeydik. Yeni katılan arkadaşlarımız vardı. Sistemimiz tam oturmamıştı. Ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Galatasaray'la oynadık biz bir hafta sonra. Orada da kendi evimize de Galatasaray'a da yendik. Arkasından 5 yaşta tekrar oynadık. 5 yaşta yendik. Aslında şeyden sonra hiç bizim mağlubiyetimiz yok. İkinci yarıdan sonra. Tabii bu da bizi gerçekten böyle tam böyle şeye itti. Yani tam randımanlı bir şekilde
1: özgüven yükleniyor.
2: O sürece girdik yani. Aynen. Takım böyle tam rayına da girdi. Herkes o kadar çok istekli ki yani şampiyon olmak için. Tabii şey, hatta son başımız 5 yaşlıydı bizim. Bizim onları 3 sayı yememiz gerekiyordu. Hatta biz bir ara bir 10 sayı fark vardı, şeye düştü, 82-80'e düştü ve son top da bizdeydi. İşte faul yaptılar kaptana, orada kaptan iki atış kullandı, işte fark 4 sayı oldu derken.
1: Bir ara zaten son maçta da acaba uzuyor mu, bizim sahaya mı dönüyor falan derken,
2: evet, yani
1: oyuncularımız
2: tabii
1: uzatmadı maçı.
2: Yani orada şeyi alınca biz, maçı alınca tabii otomatikman her şey değişti yani ligde. Çünkü biz birinci olduk. Hesaplar bir anda çünkü değişti. Normalde Beşiktaş 1 diye kendine bakıyordu. İşte Galatasaray 2 olacaktı. Biz 3 diye başlayınca şey değişecekti tabii. Playoff'lardaki yarı finallerde eşleşmeler de çok değişecekti. Tabii biz büyük ihtimalle Galatasaray'la oynayacaktık ilk şeyi, yarı finalleri. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacaktık. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer şampiyon olmak istiyorsan artık herkesi yemek zorundasın. Aynen. Biz de o paralelde çıktı zaten. Biz 8 seneden beri de hiçbir zaman final kaybetmedik. Bir geçen sene finalde kaybetmiştik. Onda da artık nazar boncuğu diyelim. Yani bir şekilde oldu. Tabii ondan sonra şeye başladık. İşte bildiğiniz gibi playoff maçlarımıza başladık. İlk şeyde çeyrek finalde İzmir'le başladık. Ondan sonra Karagücü'yle oynadık. Ondan sonra da şeyle başladık işte. Finalde de Beşiktaş'ta başladık. Gerçekten bu sene şey de değişti bizim. Format da değişti. Eskiden biz 3 maç üzerinden 2 maç alan şampiyon oluyordu.
1: Evet.
2: Şimdi 5 maç üzerinden 3 maç alan şampiyon oluyor. Yani bir de tabii saçmalık, şöyle bir saçmalık var. Ben tabii bir bitirdiğim için normalde benim iki tane maçımı şeyde oynamam lazım.
1: Evet, o kendi biraz bu sene biraz lazım. Saçma oldu hocam. Normalde yani, evet. Ev sahibi iki maçı da orada oynuyor. Bir orada bir orada, evet. Biraz bizim de dengemiz çalıştı ki ikinci maçta zaten biraz oranın da atmosferiyle bir o da nazarlık olsun, evet. Ama yine de dediğiniz gibi o da bence biraz gereksiz oldu.
2: Evet, yani tabii gereksiz ama artık yapacak bir şey yok tabii. Artık onu mecbur oynamak zorundasın. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın ilk maçımızı aldık kendi sahamızda. İkinci maçta gerçekten o kadar çok kötü oynadık ki yani belki de sezonun en kötü maçıydı yani bizim için. Yani hem savunma anlamında hem hücum anlamında.
1: Ama çok yorucuydu yani sezon çok... yani hocam. Gerçekten hepinizin emeğinize sağlık ama gerçekten çok yoğun ve yorucu bir sezonu geride, evet. Bıraktık. Çok normal bu tarz.
2: Tabii şimdi yani
1: bir Türkiye de... Türkiye izlememiz.
2: Bir de yani şimdi savunma yapamayınca tabii biraz da şey oldu, maçta biraz fark oldu. Onun verdiği bile şey de oldu biraz, motivasyon olarak düştük, hı hı. Biraz ama biz hemen toparladık kendimizi, hemen işte akşama toplantımızı yaptık, işte ertesi gün şey yaptık, analizlerimizi yaptık, çok yazandık gerçekten maça, yani üçüncü maça biliyorsunuz ondan sonra üçüncü kendi sahamızda maçımızı kazandık ve deplasmana gittik. Ve bizim en büyük isteğimiz de maç, kupayı orada kaldırmaktı, gerçekten çok istedik yani orada kaldırmayı çünkü artık o kadar çok uzadı ki normalde artık bugün maç vardı biliyorsunuz.
1: Dün çok maç daha vardı. Keyifli olurdu tabii ki. Hani kendi
2: sahamızda keyifli olurdu ama
1: taraftarımızın önünde
2: o stresi,
1: ama
2: o stresi bilince sonra yani
1: bir daha
2: tabii ki.
1: Maç uzatmak, evet.
2: Yani çok şükür ki yani çocuklarım gerçekten müthiş oynadılar yani son iki maçta diyeyim yani şeyde. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Oynayanlar, oynamayanlar. Herkes karakterini koydu. Bir de tabii onların sahasında oynamak zor tabii. Çünkü kendi sahalarında oynuyorlar. Evet. Potaya çok alışıklar. Şey var, taraftar baskısı var. Dediğim gibi biz 8 sene bir final oynamaya alışık olduğumuz için bu çocukların hepsi alışık yani sonuçta.
1: Bir de Avrupa'da tabii, görüyorsunuz. Eller
2: titremeyince tabii ki son saniyelerde o toplar girdiği zaman da şampiyon oluyorsun. Tabii çok mutluyuz gerçekten.
1: Hepimiz çok mutluyuz.
2: Yani çünkü biliyorsun Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarısı değildir yani. Aynen. Hep şampiyon olman gerekiyor. Çok şükür bu sene de şampiyon olduk. Hatta çifte kupayla geldik bu sene de size tekrar. Hı hı. İnşallah önümüzdeki sene de hedefimiz çifte kupayla gitmek.
1: İnşallah.
2: İnşallah biraz tatil yapacak çocuklar ama biz yapmayacağız. Biz tabii milli takıma devam edeceğiz.
1: Hak ettiniz.
2: Biz Eylül'e kadar milli takıma devam.
1: Oha.
2: Ondan sonra da tekrar tabii lige döneceğiz bakalım.
1: Hayırlısı Allah yardımcınız olsun hocam. Evet, o gün B'ye gelmek istiyorum. Sağ içinde ne kadar bir mesai varsa siz de sağ dışında bir o kadar mesai harcıyorsunuz aslında. Ben bir ara gerçekten sizi ve ailenizin final maçındaki heyecanınızı izledim. Yani bayağı maçı bıraktım. İnanılmaz böyle bir sevinçle ve nasıl tam böyle maçın ruhunu yaşayarak izlediniz. Sizi de dinlemek istiyorum önce şampiyonluğu. Sonra aslında bu şampiyonluk yayınına ve de o sevince gölge düşürmeyeceğim ama tabii ki orada yaşadıklarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Önce şampiyonluk yorumunuzu alayım. Sonra oradakileri biraz izleyicilerimiz için bahsedelim.
3: Tabii ki. Açıkçası bu sene çok yorucu geçti. Çok. Dediğiniz gibi sadece sahada değil, saha dışında takımın oluşumu, hı hı. aşamasında, öncesinde, lojistik anlamda çok yorucu bir dönem geçirdik. Özellikle benim için de çok yorucuydu. 26 maç ligde oynadık. Hı hı. Çeyrekte 2, yarıda 2, 4'te finalde 30-34 maç oynadık. Yaklaşık bir 10-12 maçta Avrupa'da oynadık. Hı hı. Yani 40'ın üzerinde, 45'e yakın bir maç oynadık.
1: Çok ciddi bir tercih.
3: Çok ciddi bir, yani özellikle engelli sporu için bence, hı hı. çok ciddi bir maç trafiği. Ve bu şöyle bakın, hani çok da uzak deplasmanlarımız var. Urfa'ya gidiyorsunuz, İskenderun'a gidiyorsunuz. Ciddi uzak deplasmanlar var. Ama demek ki sonunu...
1: Profesyonel olunca aynen, bir şekilde evet, sonu geliyor.
3: Sonunu getirdik aynen. Çok şükür. Çok yani şükür. Verdiğimiz emekler, hepimizin, bütün herkesin verdiği emekler. Sonunda bu emeklerin karşılığını almak, hı hı. gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi biz ailece yaşıyoruz.
1: Evet.
3: Oğlumla, karımla biz çok yoğun yaşıyoruz. Çok uzun süredir bu sporun içindeyiz. O da ne bileyim bize bir şey veriyor. Beni itiyor açıkçası. Bir şey veriyor, heyecan veriyor, bir
1: motivasyon,
3: güç veriyor,
1: tabii
3: motivasyon
1: ki.
3: Veriyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sporun temeli 1990 yılında ilk Sakatlar Spor Kulübü ile atıldı. O dönemde de bu sporun gelişmesine ilk katkı veren Halis Sayar abimiz vardı. Dün kendisini kaybettik.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Kendisine buradan Allah rahmet etsin diyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
1: Amin.
3: Bu sporun gelişmesinde, bugünlere gelmesinde gerçekten kendisinin çok büyük emekleri var. Baktığınız zaman 1990 yılında İskenderun ve Sakatlar Spor Kulübü olarak kurulan ilk iki tane takım var. Sonra Sakatlar Spor Kulübü'nün ismi biraz böyle şeydi, hani sakat kelimesi ağır geliyor diye İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'ne çevrildi. 1996 yılında da ligler başlayıp bugün bu seviyeye geldi. Ne mutlu ki şu an 3 büyük kulüp de bu sporun içinde. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yaklaşık Türkiye'de 70'e yakın spor kulübü var. Bir o kadar engelli bu spordan faydalanıyor. Ne mutlu ki bugünlere gelmişiz.
1: Harika.
3: Bu anlamda da burada Halis abiden de bahsetmeden geçmek istemedim.
1: Harika. Şimdi sizin özellikle bahsetmenizi isteyeceğim. Koçumuz da o gün şahit oldu. Şimdi bir an ekranlarda da görebiliriz. Yönetmen arkadaşım birazdan bize oraları da verecektir. Şimdi istemediğimiz görüntülere maalesef maruz kaldık. Biz o gün Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı yayına girdiğimizde ilk anlara çok güzel sizin sevinçlerinizi gayet güzel verebildik. Ama sonra tam böyle Demre Bey'le röportaja geldiğimizde bir anda ışıklar söndü ve yüksek sesle de marşlar çalmaya başladı. Uzun bir müddette ışıklar açılmadı ve kupa ve madalya töreni gecikmeli oldu, evet. Ki olmayacaktı galiba. Yani olmaması için galiba uğraşıldı. Kupa ve madalya töreni orada olmaması için uğraşıldı. İzleyicilerimize detaylı bir şekilde bence bahsedelim. O görüntüleri zaten maç sonunda Fenerbahçe Televizyonu'ndan izlediler seyircilerimiz ama siz tarafından da dinlemek isteriz.
3: Şimdi açıkçası biz Beşiktaş'ta tabii ki final sürecinde Beşiktaşlı meslektaşımla çok iyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Hani bizim kendi sahamızdaki süreç olsun, Beşiktaş sahasındaki süreç olsun. İki süreçte aslında çok doğru bir şekilde yönetildi. Böyle düşünüyorum. Bizim şimdi federasyon nezdinde kendi aramızda şöyle alınmış bir karar var. Hı hı. Rakip takımın seyircileri kendi sahasında alınmıyor.
1: Evet.
3: Aileler alınıyor.
1: Çoğu branşta da böyle.
3: Yani hani bizde de aynı bir tatsız bir duruma
1: çoğu branşta genelde
3: düşmemek
1: böyle
3: uygulama açısından. Var. Evet, yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Ama işte sporcu aileler olsun, hı hı, ya da ne bileyim kendi takımının sembolünü üzerinde giymemiş sivil taraftarlar, hı hı, olsun. Bunlar girebiliyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Geldik 4. maçta Beşiktaş sahasına geldim. Ondan sonra o salonun görevlisi dedi ki hani bugün biliyorum siz kazanırsanız kupayı alacaksınız. Hı hı. Ama biz dedi burada size dedi kupa kaldırtmayız dedi. Siz dedi burada bu kupayı alamazsınız.
1: Gergin de olmadı dediğiniz gibi.
3: Yani hani süreçte bir gerginlik de yoktu.
1: İlk maçlarda da olmadı, son karşılaşmada da herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ne olduysa maç bitişi düdüğünden, evet, sonra ya, oldu.
3: Anladığım kadarıyla zaten onların planında varmış bu. Ben öyle anladım.
1: Olursa aldırmayalım, evet, gibi bir şey.
3: Sonra dedim olur mu öyle şey ya, maç bitecek, hı-hı, biz kupayı nerede alacağız yani? Bütün spor branşlarında bu böyledir. Maç biter,
1: evet,
3: bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Kazanan tarafa kupasını verirsin, olur biter. Yok dedi, biz dedi kaldırtmayız. İyi dedim, ben kendisiyle sürtüşmeye girmedim. Daha sonra federasyon yetkilisini aradım. Genel sekreterimiz var Murat Saltan, onu aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle söylüyor Beşiktaşlı yöneticiler. Dedi ki yok abi öyle bir şey olamaz dedi. Siz hiç merak etmeyin dedi. Biz her türlü önlemi de aldık. Orada o kupayı siz alacaksınız dedi. zaten federasyon olarak da yapması gereken buydu.
1: Ya biz canlı yayın yaparken de zorlandık. Yani yüksek sadece kupanın verilmemesi, ışıkların söndürülmesi değil. Orada canlı yayında sizin sevinçlerinizi vermeye çalışırken de yüksek sesle de Beşiktaş marşı çalındı orada. Yani herhalde ya canlı yayın yapamayalım diye ya da sizi engellemek adına onu da altını çizelim. Çünkü gerçekten ben kendi sesime size nasıl geçti bilmiyorum. İzleyiciler, izleyenler hatırlar mı? Gerçekten gerçekten böyle ne konuştuğumu duyamayacak kıvamdaydım. İnşallah bir hata yapmamışım.
3: Yaptık.
1: Hatta dediğim gibi yöneticilerimizden Emre Bey'le falan röportaj yaparken tamamen ışıklar gitti. Hani marş zaten çalınıyordu ama artık yani kamera ışığıyla yayın yapmak zorunda kaldık.
3: Ondan sonra baktım ki iş şeye gidiyor. Kötü duruma gidiyor. Sonra işte emniyetin spor şubesinin yetkilisiyle görüştüm. Dedim durum böyle böyle, eğer maçı biz kazanırsak bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen sizden rica ediyorum gerekli emniyet tedbirlerini alın. Onlar dedi ki siz hiç merak etmeyin. Biz her türlü önlemimizi aldık. Hiçbir problem olmaz.
1: Yani ondan sonra da bir gerginlik yaşanmadı.
3: Yaşanmadı. Çok şükür. Maç içinde de bir şey yaşanmadı.
1: Bir sürtüşme, bir kavga, herhangi bir şey de yaşanmadı Allah'a şükür yani.
3: Evet, çok şükür. Hani seyirci normal şartlarda şeyini yaptı. İşte ne bileyim taraftarlığını yaptı. Diğer seyirciler öyle olsun. Yönetim bir tarafta. Beşiktaşlı yöneticiler bir tarafta. Fenerbahçeli yöneticiler. Hiçbir şey çıkmadı. Ama gel gelelim maç bitti.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı ve bangır bangır Beşiktaş marşları çalmaya başladı. Şimdi bu sporun özünde baktığınız zaman mağlubiyeti de hazmetmek gerekiyor. Onu da kabullenmek gerekiyor.
1: Yani çünkü sonuçta bir taraf kazanacak.
3: Evet, yani bir kazanan ilk olacak, olacak, kaybeden olacak. Yani emin olun, bakın size çok ciddi söylüyorum. Aynı şey bizim kendi sahamızda gerçekleşseydi biz kenara çekilirdik, kupalarını alırlardı, alkışlardık ve gönderirdik. Hiç böyle bir şey yaşatmazdık onlar.
1: Bir de misafirperverlik diye de bir şey var. Yani,
3: yani şimdi o maçlar oynandı. Hak edilmiş galibiyetlerimiz var. Yani sen bizim çocukların alın terine mi şeyi tepki gösteriyorsun?
1: Camia olarak da herhangi, yani Beşiktaş camiasıyla da hiç öyle bir sürtüşmemiz olmadı bu zamana kadar yani.
3: Yok. Sağ olsunlar Cenk Beyler, Gökhan Beyler, Demre Beyler oradaydı hepsi. Ondan sonra hepsi arkamızda durdu. Özellikle dediler Beşiktaş yöneticileri, dediler ki biz sabaha kadar da burada dururuz, bekleriz. Ondan sonra hocam o kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz diye. Sonra federasyon görevlisiyle Beşiktaşlı görevliler kendi aralarında galiba bir şey olmuşlar, bir sulh yolu bulmuşlar. Bir demişler bir, işte, bir ufak ışık açarız. Bir 10 dakika içinde fazla işte abartmadan.
2: Loş ışıklar.
1: Öyle
2: loş
1: de oldu. Işıklar, evet. Ama en azından uzatmadık da. Yani uzamadı.
3: Yani biz de açıkçası.
1: Seremoni falan o sevinme çok uzamadı.
3: Yani abartmadık.
1: Evet.
3: Olması gereken sevincimizi yaptık. Hak edilmiş kupamızı aldık. Evimize gittik. Yapacak bir şey yok. Yani bir taraf yenecek, bir taraf kaybedecek.
1: Aynen öyle. Umarım hep kazanan biz oluruz.
3: Yani.
1: Umarım hep kazanan Fenerbahçe olur.
3: Açıkçası şu an bizim almadığımız bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. Bence hepimizin hedefi
1: adım o. Adım. Adım adım ona yaklaşıyoruz.
3: Adım adım
1: yaklaşıyoruz. Harikasınız. Evet Yamaç, kaptım sana gelmek istiyorum. Senin sevincin de muhteşemdi. Çünkü artık o bütün sezonun yorgunluğu, o stresi, her şey bitti. Artık kupayı kazandın. Gerçekten hepinizin suratında derin bir oh vardı. Çok şükür ki sonu mutlulukla bitti. Sen neler söylesin. Şimdi sakin sakin, o gün biraz değerlendirdik. Herkes nefes nefeseydi. Sakin sakin duygularını almak isterim.
4: Doğrudur. Öncelikle bu programda yer aldığımız için Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ediyorum sizlere de. Gerçekten çok yorucu bir sezon oldu bizim için. Hem yorucu oldu hem böyle çok mental olarak da biraz yorulduk. Fiziksel olarak da yorulduk yani. Çünkü her şeyimizi normal hayatımızda bile kollarımızla yapıyoruz. Yani tabii engelli olduğumuz için. Bir de sporumuzu da tekerlek sandalyede oynuyoruz. Ama sonu güzel oldu. Çok mutluyuz. Avrupa Kupası'nda şampiyon olduk. Ugun abinin dediği gibi, Can hocamızın anlattığı gibi bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak bundan sonra zaten. Ama çok mutluyuz gerçekten Avrupa Ligi'ni kazandığımız için. Çünkü orada ezeli rakibimiz Galatasaray'ı yendik. Sonra döndük. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Burada da yine ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş'ı yenerek serini 3-1 bitirdik. Şampiyon olduk. Emeği geçen herkes için çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani.
1: Harika. Sizin de emeklerinize sağlık. Gerçekten ekip işi, hani o gün Bey'e de söyledim. Şimdi Mehmet, seni de dinleyeceğim. Ekip arkadaşı olarak önce seni dinleyeyim hatta. Saha içinde bir o kadar emek varsa saha dışında da bir o kadar ekip ve emek var. Hep söylüyorum. Her branşta söylüyorum. Daha çok biliyorsunuz kadın futbol, kadın basketbol çoğu branş takip ettiğim için söylüyorum. Gerçekten bunu hiç boşuna söylemiyoruz. Kocaman bir aileyiz. İnanılmaz derecede birbiriyle koordineli, birbirine bağlı ekip arkadaşları ve oyunculara sahibiz. O yüzden seni dinlemek istiyorum Mehmet, bir ekip arkadaşımız olarak. Sen de saha dışında en az oyuncularımız kadar emek verdin. Neler söylemek istersin? Bu şampiyonlukları değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Öncelikle şöyle, sezon böyle biz milli takıma gitmiştik. Ben de milli takımda bir fizyoterapistim aynı zamanda. Can hocam, ben ve yaklaşık 6 sporcumuz vardı Türk milli takımında. İran'da da sporcularımız vardı. Zaten sezona çok yorgun bir şekilde geldiler. Avrupa Şampiyonası'ndan ve Asya Şampiyonası'ndan. Akabinde hemen sezon başladığı için çoğu oyuncumuz zaten yorgundu. Sürekli tedavilerimiz oldu. Çünkü lig çok önemli bizim için. Fenerbahçe adı altında sürekli biz şampiyonluğu hedefliyoruz zaten. Sporcularımızın da sakatlanmaması için ve bütün oyuncuların sahada olması için iş düşüyor bize de tabii ki. Biz de bunun için büyük bir özveriyle çalıştık. Bazı geceler deplasmanlarda uzun sürdü. 1'e 1,5'a kadar.
1: Bu arada sizin, ya ben deplasmanlara geldiğim için, kamplara gittiğim için biliyorum. Sizin işiniz, oyuncular ve hocalarımız yatsa da tedaviler devam ettiği için sizin mesai gün içerisinde hiç bitmiyor.
5: Evet, bizim mesaimiz biraz uzun sürüyor. Ben de bu anlamda elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Daha sonra hedefimiz çifte kupa olduğu için lige odaklanmıştık. Lige geldiğimizde de artık sporcular gerçekten çok yorulmuştu. Yani bütün sporcuların neredeyse omuzunda bir sakatlık oluşmaya başladı. Parmaklarında vesaire. Şöyle söyleyeyim size, son final maçından Beşiktaş'ta oynadığımız serinin 2-1 öndeyken ben hatırlıyorum, bütün sporcular tedaviye geldi. Bir sporcu çıkıyordu, diğer sporcu geliyordu. Bir sporcu çıkıyordu, diğeri geliyordu. Artık hepsinin bir yorgunluğu olduğu için final maçına da çok iyi hazırlamamız gerekiyordu.
1: Bedenen, ruhen, hani hep sizin tarafta işiniz çok çok daha zor.
5: Hem psikolojileri anlamda hem de fiziksel anlamda güzel hazırladığımı düşünüyorum ben de. Hepsinin de emeğine, yüreğine sağlık. Bütün fiziksel yorgunluklarına rağmen her şeylerini sahaya yansıttılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta yine Fenerbahçe ailemize armağan olsun.
1: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Müzemize bir hatta birkaç tane kupa kattığınız için. Sevimsel'le devam edelim. Ondan sonra reklama gideceğiz. Seni şampiyonluk yerini aldın mı almadın mı hatırlamıyorum. Çok karışıktı. Maç sonu konuşmadık galiba. Konuştuk. Konuştuk tamam. Hatta Yamaç'la birlikte susamışsınız vardı. Seni dinlemek istiyorum. Çok mutluydunuz, çok heyecanlıydınız, hak ettiniz. Artık şimdi tatil zamanı, biraz dinlenin. Yeni sezona bomba gibi bekliyoruz sizi, neler söylersin?
6: Ben bu takıma ikinci yarı geldim. Yani ben halen bunu heyecanlı yaşıyorum. Bir kere halen atlatamadım. Onun dışında ikinci yarı gelmeme rağmen gerçekten de çok stresli, zorlu bir süreç geçirdik.
1: Ama sen tam en böyle zor zamana dahil oldun.
6: Evet.
1: Hani en yoğun ve en bol seyahatli olan döneme dahil oldun.
6: Öyle antrenmanlara başladığım zaman ilk haftalarda şey oluyordu, böyle geliyordum, hani sürekli beni takıma katmaya çalışıyorlardı, sürekli bana destek veriyordu, hani bunun için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama böyle gitgide derbilere yaklaştığımızda, Avrupa kupalarına yaklaştığımızda senin kredin de oluyor, bak dikkat etmeye başla gibi uyarılar da alıyordum. Hani Gerçekten de harika bir takımız. Yani harika takım arkadaşlarına sahibim. Evet, harika oyuncularla öylesiniz. Çalışıyorum. Yani bana çok ciddi tecrübe kattılar. Bunun için her birine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hani bu finallere yaklaştığımızda playoff serisinde gerçekten de çok zorlandık. Hani sürekli bir maçtan çıkıyoruz. O maçtan çıktığımız gibi diğer maçı hedefliyoruz. Diğer maçı konuşmaya başlıyoruz. Hani bu tempo hiç
1: ya
6: bitmedi.
1: Şey, böyle nasıl anlatayım onu? O kafa yorgunluğu da bambaşka bir şey. Şimdi tamam hani maç yorgunluğu, deplasman yorgunluğu ayrı bir şey de o kafanın hiç durmaması, yani dinlenemiyorsun bile, uykunda bile düşünseniz bir ertesi günkü maçı düşünmek çok zor bir şey ya. Çok evet, stresli bir şey.
6: Kesinlikle, hatta bence yani bu sakatlıklarımızın en büyük nedenlerinden biri de o, sürekli stres içinde, stres evet, altında antrenman yapıyoruz.
1: Gerginlik değil mi, kendini
6: sürekli
1: sıkmaktan.
6: Sürekli bir gerginlik altındayız. Hani bunlardan da kaynaklanıyor ama yani sonuçta öyle ya da böyle hani 4 ayın sonunda şampiyon da olabildik. Şükürler olsun hani. Bundan sonra işte milli takım süreçleri için hazırlanmaya da devam edeceğiz hani.
1: Harikasınız. O zaman şöyle Ümit, sana gelmeden kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir ara verelim. Oyuncularımız biraz soluklansın. Ondan sonra aradan sonra yine canlı yayınımız devam edecek. Şampiyonlarımızı dinleyecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Oyuncularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Ümit bebeğiyle devam edelim. Nam diğer bebeği, arkadaşlar öyle söylüyor. Evet. Seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Senin için sezon nasıldı? Şampiyonluk nasıldı? Çok keyifsiniz, harika. İki kupayla kapattınız sezonu. Seni dinlemek isterim.
1: Evet, öncelikle çok gururluyuz. Bir şampiyonluk hikayesiyle birlikte yine buradayız.
0: Harika.
1: Takımımız çok iyi bir takımdı zaten. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da gerçekten çok yıldız denilecek oyunculardı hepsi. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sıkıntı çektiğimiz zamanlar çok oldu. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan, birbirimize destek olarak. Benim kendi düşüncem, sahada verdiğimiz mücadele elbette çok önemlidir ama saha dışı da çok çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Arkadaşlarımız hepimiz bir olduk. Herkes birbirinin problemiyle ilgilendi. Sorununu çözmeye odaklı devam ettik hep. Bunun sonucunda da şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Bütün arkadaşlarımla, yönetimimizle, hocamızla, o gün abiyle, FB TV ile hepsinin emeğine çok teşekkür ederim. Nice başarılarla, nice şampiyonluklarla tekrar görüşmek üzere.
0: İnşallah, inşallah. Önümüzdeki sezon bol bol yine Avrupa'da sizleri destekleriz. Yine tabii ki ligde hep destekleyeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz tabii ki bu güzel şampiyonluğu camiamıza yaşattığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: Harikasınız. Evet. Hasan Seyyar ile senle devam edelim. Neler söylersin? Seni de dinleyemedim bugün. O gün öyle bir karmaşa yaşadık ki hangi oyuncuyu aldım, hangisiyle konuştum inanın hatırlamıyorum. Evet, seni dinlemek istiyorum. Sen neler söylersin?
2: Çok uzun bir süreçti bizim için. Ama ilk başta bizim hedefimiz iki kupaydı. Ve söylediğimiz gibi o iki kupayı da getirdik. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuna kupalar burada. Ve çok mutluyuz.
0: Şu açıklıyor zaten. Şu iki tane kupa her şeyi açıklıyor. Tabii izleyicilerimiz ve ben o yüzden sizi ekstra dinlemek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz saha içindeki reaksiyonlarınızı, saha içindeki performanslarınızı görebiliyor. Ama saha dışında bütün sezon boyunca hem mental olarak hem de bedenen neler yaşadığınızı çok fazla göremiyor ama Fenerbahçe televizyonu iyi ki var diyorum. Her branşımızın perde arkasını izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Sizi de daha fazla yakından tanımak ve daha böyle bütün başarılarınıza şahit olmak istiyoruz. O yüzden bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum.
2: Yani saha içinde mücadele verdiğimiz gibi saha dışında da var. Psikoloji olarak da kendimizi hazır tutmamız lazım. Bazı zamanlarda oldu, oynadığımız bazı zamanlarda oldu. Yani dışarıda oynayan arkadaşlarımıza destek verdik. Tabii bu süreçte sakatlıklar da var ve çok hazır hissettiğin zamanlar da var. Sonu çok güzel bitti bizim için. Ve bu kupa komple bu sorunlar ve sıkıntıları üstüne kapatıyor ve mutlu.
0: Aynen öyle. Şunu görünce bütün o sezonda yaşadıklarını, olumsuzlukları unutuyorsun. Baran senle devam edelim. Evet, seni dinlemek istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi koskocaman, yorucu, yoğun, bol deplasmanlı sezonu geride bıraktık. Sen neler söylersin şampiyonluk hikayesi için?
3: Evet, bizim için çok uzun bir maraton oldu. Sanırım 10 ay gibi bir süreç. Çok uzun bir maraton. Normal basketboldan daha uzun bir süreç bizimki. Hı-hı. Ki biz dengeli spor yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
3: Bence bizim sporumuz daha yorucu. Çünkü insan kendi bir ağırlık kilosu var. Ben mesela 65-67 kiloyum. 7 kilom da sandalye. Bunu 40 dakika boyunca itiyorsunuz. Bu kolay bir spor değil yani.
0: Aynen öyle.
3: Bunun için bolca kondisyon, vücut ağırlık, fitness. Bu çok büyük bir emek. Mehmet Tosun da bunun için teşekkür ediyoruz ona. Hem fitness antrenörümüz, hem psikologumuz, hem fizyoterapimiz, her şeyimiz. İsveç çakısı gibi maşallah. Yani perde arkasında dediğiniz gibi çok büyük şeyler dönüyor. Taraftar sadece saha içini görüyor. Hı-hı. Sadece iki tane kupayı şampiyon olduk ama saha dışı perde arkasında çok büyük şeyler dönüyor. Sezona kötü başladık. İki ezeli rakibimizden mağlubiyet aldık. Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan. Ama ikinci yarı bunun emeğini ve motivesini kendi aramızda sağlayarak iki kupala döndük. Bizim için Avrupa Kupası anlamlı değil ki, orada Galatasaray'ın da olması daha çok anlam kazandırdı bize. Orada ama çok yorucu bir maçlar geçirdik. 3 günde 4 maç.
0: Çok
3: evet,
0: ciddi
3: 4 ya da 5
0: ya,
3: maç.
0: İnanılmaz
3: hani
0: bir
3: 24 saat.
0: Tempoydu ya. Evet. İnanılmazdı gerçekten.
3: 24 saatte bir maç da değil. 12-13 saatte iki maç oynuyoruz. 13-14
0: evet, evet.
3: saatte.
0: Gerçekten öyle denk geldi.
3: Evet, bu bizim için çok yorucuydu. Salim de dediği gibi otele geliyoruz. Maç bitti, kollarımız uyuştu. Ertesi gün daha zor bir rakiple oynayacağız. Ne yapacağız gibisinden psikoloji otomatikmen gidiyor. Orada çok zor rakiplerle oynadık. Fransa Ligi şampiyonu, İspanya Ligi'nden gelen ikinci takım. Hani biz zaten çok iyi bir takımız, Galatasaray var. Hani inanılmaz zor rakiplerle oynadık. Orada ama kupayı aldık. Oradaki özgüvenle geldik Galatasaray'ı ve Beşiktaş yenerek Türkiye'de de şampiyon olduk.
0: Harikasınız. Çok sizi seviyoruz. Evet Uğur, seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin?
3: Evet.
0: O gün seninle de konuştuk mu konuşmadık mı?
3: Evet, konuştuk.
0: Seninle de konuştuk, hatırlamıyorum.
3: Evet.
0: Değişik bir şampiyonluk yayını yaşadım ben de. Siz neler söylersiniz? Hiçbir şekilde sizin sevinciniz engellenemedi.
4: Yani değişik de olsa mutlu olan taraf bizdik.
0: Aynen
4: o yüzden
0: öyle.
4: Biz o tarafı çok da görmedik açıkçası.
0: Aynen öyle.
4: Evet, sezona iki kupa hedefiyle başladık. Onları da buraya getirdik. Ben şöyle demek istiyorum yani... Öyle bir takım kurulmuş ki yani evet, rakiplerimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de, onların da kadrosu gayet kaliteli.
0: Tabii.
4: Ama evet, biz çok düştüğümüz anlar oldu, kırıldığımız anlar oldu ama bu takım gerçekten bir karakter koydu ortaya.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Çok profesyonel olabilirsiniz dalınızda, oynadığınız belki de mükemmel işler yapabilirsiniz ama takım olarak karakter koymadan hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. İşte bu takım gerçekten sahada karakter koyuyor.
4: Evet, kesinlikle sahada bir karakter koyduk. Yani karakter koymadığın zaman maalesef
0: olmuyor.
4: Mağlup oluyorsun.
0: Olmuyor.
4: O yüzden
0: aynen
4: yani
0: öyle.
4: Burada menajerimizden, hocamıza, kaptanımıza, çünkü onlar da oyuncu grubunu her zaman destekledi. Biz de onları destekledik. O yüzden ilk kupayı aldık. Şimdiki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. İnşallah onu da alırız.
0: İnşallah.
4: Tabii buradan ufak bir sitem de etmek istiyorum.
0: Buyur.
4: Çok yorulduk. Ama şimdi hemen milli takıma gideceğiz. Bari 3-4 gün daha hocamız izin verseydi.
0: Hocam size söyleyeyim.
4: Birazcık bir dinlenseydik.
5: Kampta dinlenirler.
4: Umarım şimdiki hedefimizde...
0: Biz yine bir şansımızı deneyelim.
4: Denedik ama olmadı. Hedefimizde artık bundan sonra yazın. İşte Dünya Kupası'mız var.
0: Aynen.
4: Orada da inşallah.
0: Orada da hem Fenerbahçe'yi tabii ki hem de Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğinizi %100 biliyoruz.
4: İnşallah.
0: Ahmet, sana gelelim. Sen ne söylersin? Senin için bu şampiyonluk hikayesi nasıldı?
6: Ben bu takıma bu yıl katıldım ve çok mutlu oldum. Yani çok gurur verici bir şey. Süper Lig'de şampiyon oldum. Bir tek bu eksikti benim. Ama tabii ki seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de alacağız.
0: İnşallah.
5: İnşallah.
0: Ben tek o kaldı zaten hocam. Başlatma
5: evet.
0: Yani yapmadığımız hedef olarak
5: İnşallah.
0: Bir o kaldı.
5: İnşallah.
0: O da size güveniyoruz.
5: İnşallah.
0: Evet Murat, seni dinleyelim.
7: Arkadaşların dediği gibi çok uzun bir marathondu. Bizim için de hala bitmiş değil. Yani kulüp olarak şampiyon olduk ama şöyle bir şey anlatayım. Şampiyonluk yemeğinde yani maçtan bir 4 saat sonra falan biz masada kampı konuşuyorduk. Hani ne yapacağız diye.
0: Kafa hiç durmuyor.
7: Evet,
0: kafa hiçbir
7: yani,
0: şekilde durmuyor.
7: Lige aslında iyi başladık. Bazı mağlubiyetler aldık, 2 tane. Tabii ki her işte bir hayır
0: ya,
7: vardır yani.
0: Kocaman bir sezon diye bırakın o kadar da mağlubiyeti, robot değilsiniz yani. Çünkü biz artık bunu diğer branşlarda da yaşıyoruz, özellikle kadın baskette falan. Hiç yenilmemeye, namağlup şampiyon olmaya falan o kadar alıştırdı ki hani kızlarda, diğer branşlarımızdaki oyuncularımızda artık böyle bırakın şampiyon oluyoruz zaten ama niye namağlup değilsiniz de falan dönüyorlar. Hiç öyle bir sıkıntı değil, robot değilsiniz. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız ama işte oradan zaten kalkabilmek önemli yani.
7: Evet, Uğur'un bahsettiği gibi karakterli bir takımız ve yenildiğinde dağılan takımlardan değiliz biz.
0: Aynen öyle.
7: Kaybettiğimizde kendi derslerini çıkartabilen bir takımız. Bundan dolayı da takımdaki herkese, antrenörüme, menajerime, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Harcı iyi yorulmuş bir takımdı.
0: Oh, çok güzel.
7: O yüzden zaten hedefimiz buydu. Yani biz her zaman inandık Türkiye şampiyonu olacağımıza. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık. Euro Cup'ı aldık. Biliyorum ki buradaki olan herkesin tek hedefi hani bu kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldırmak ve bu kupayla gelmek.
0: Uluslararası arenada Fenerbahçe'nin ve sizlerin ismini duyurmak da bir çok çok büyük bir başarı. Yani o yüzden onu alamadık, bunu aldık falan diye bence hiç başarınızı küçümsemeyin yani.
7: Yani sporcu olarak hedeflerimiz var.
0: Tabii ki.
7: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buradaki herkesin en öncelikli hedefi. Evet. Bunun için çalışacağız. Bu kısmı bitti. Şimdi milli takıma gideceğiz. Takımımızdaki 6 oyuncu hocamızla.
0: Ya çok bir değişiklik olmayacak sizin için anladığım kadarıyla.
7: Her şey için herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet, Murtaza Abedi ile de konuşalım son olarak. Sonra Uygun Bey'in teşekkürleri olacak. Programımızı kapatmadan önce seni de dinlemek istiyorum. Sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Neler takımımıza da oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Neler söylersin?
5: Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ediyoruz gerçekten. Tek tek hepinizin emeğine sağlık. Bunu yayında da söyledim. En dipten en tepedekine, yani da malzeme sorumlumuzdan başkanımıza kadar o aradaki bu şampiyonluk için bir böyle emek veren herkesin eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Evet Uygun Bey, teşekkürlerimizi edelim çünkü çok fazla destekçimiz oldu. Çok fazla bizleri yalnız bırakmayan oldu. Onlara da teşekkür edelim.
8: Şimdi öncelikle biz çok güzel bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz. Düştüğümüzde düşenimizin elinden tutup kaldırmasını bilen bir aileyiz. Bence bugün bu iki kupanın gelmesindeki ana etken o olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
8: Çünkü hakikaten zor günler geçirdik. Neyse, bitti gitti.
0: Çok şükür.
8: Bizim malzemecimiz, şoförümüz, bizim her şeyimiz Mehmet abimiz. Rahatsızlandı süreç içerisinde. Şimdi kendisi çok iyi.
0: Harika.
8: İyileşme süreci devam ediyor. Buradan önce ona teşekkür ediyorum.
0: Evet.
8: Ondan sonra ederiz. Burak arkadaşımız geldi yerine. Ona teşekkür ediyorum. Mehmet'e teşekkür ediyorum. Can hocama teşekkür ediyorum. Hatice'm var. Hatice'm işlerimizi yapan. Ona teşekkür ediyorum. Bütün sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizim sosyal medya işlerimizi çok güzel yürüten Can arkadaşımız var. Ona teşekkür ediyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saadettin Başkan'a teşekkür ediyorum. Ali Başkan'a teşekkür ediyorum. Şimdi yeni başkanımız, Aziz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu takımın oluşması, bu takımın sürdürülebilir hale gelmesindeki ana etken sponsorlarımız. Başta İstanbul Jet'e çok teşekkür ediyorum. Kendileri 2 yılı tamamladık isim sponsorluğunda. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Özellikle bu sene Euro Cup 1'in finaline İtalya'ya, Sassari Adası'na giderken bir uçak krizi yaşadık. Kendileri uçak krizini çözdüler. Kendileri bize özel uçak ayarladılar. Başka türlü gidemeyecektik. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kupa gitmeseydik gelmeyecekti Avrupa Kupası.
0: Evet.
8: Çok önemli.
0: Ya da zorda kalsaydık mental olarak çökecektik falan.
8: Yaklaşık 20 sponsorumuz var. İrili ufaklı 20 sponsorumuz var. Hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Deplasmanlara gittiğimizde oradaki dernekler her zaman bize sahip çıktılar. Evet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bizi her sene sezon öncesi kamp için ağırlıyorlar. Bütün masraflarımızı karşılıyorlar. Tekerlek sandalye ihtiyacımız oluyor. Spor sandalyesi. onun alınmasında sponsorluk için destek oluyorlar. Kıbrıs'ta Ahmet Bey var. O bu sene çok büyük destekte bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi aklıma gelmeyen varsa sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
0: Görevimiz.
8: Unuttuklarım varsa da affetsinler.
9: Rıfat Bey var.
8: Rıfat Başkanıma çok teşekkür
0: Rıfat
8: ediyorum.
0: Rıfat Ferah ya, 1907 evet, dernek başkanı.
8: Yani derneğin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepsi geliyorlar, destek oluyorlar. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Ne bileyim, unuttuklarım varsa da
0: çok var ya.
8: Buradan çok özür diliyorum.
0: O kadar çok destekçimiz var ki hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hem eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, şimdiki mevcut yönetimimize, başkanımıza. O yüzden dediğim gibi boşuna söylemiyoruz, kocaman bir aileyiz diye.
8: Murat Hocama çok teşekkür ediyorum.
0: Murat emanet olduğu
8: evet,
0: da atlamayalım. O da son maçta bizi yalnız bırakmadı. Başka var mı kaldı?
8: Yok, bilmiyorum.
0: Unuttuysak da özür diliyorum. Özür dileriz gerçekten.
8: Kalbimizde, hepsi kalbimizde gerçekten.
0: Aynen öyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyoruz. Kocaman aileyiz. Biz bir spor kulübüyüz. Çok branşımız var, çok şampiyonluklarımız var, çok destekçimiz var. Camia olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seneye görüşeceğiz tabii ki, önümüzdeki sezon. Siz de sevgili seyircilerimiz, bizden ayrılmayın. Umarım bu stüdyolarda bol bol şampiyonluk yayınları yapmak ümidiyle i̇nşallah. Diyorum. Her i̇nşallah. Branşımızda inşallah.
8: İnşallah.
0: Görüşmek üzere. Ayağınıza teşekkür sağlık ederim. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür bizi kırmadınız. O yorgun argın stüdyolarımıza geldiniz. İzleyicilerimizle buluştunuz. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere her branşımızdan tüm detayları aktarmaya, böyle şampiyonluk yayınları yapmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

0: sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz, yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
1: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir ay zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
2: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
1: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
2: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim, yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma.

0: Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
1: Evet abi, şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
0: Yok. Gelmedim herhalde. Çünkü bence benim üçüncü gelişim ya da dördüncü gelişim buraya herhalde. Ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
1: Peki takım içi iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
0: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
1: Peki şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hüls, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiß-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiß-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
0: Bu süreçle ilgili...
1: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
0: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için, bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
0: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben.
1: Evet tabii, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
0: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de ben de hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet tabii, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim, uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
0: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki, hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam, tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz, hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Górnik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
0: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğim gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet abi, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
0: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var. Burada Topuk Yaylası tesislerimizde çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
0: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta ve günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Merhaba değerli izleyenler. Saatler 16'yı gösteriyor. Fenerbahçe Televizyon Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçemiz yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası tesislerinde devam ediyor. Futbol takımımız günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Antrenman saat 10'da salonda güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. 40 dakika süren salon çalışmasının ardından sahaya geçen futbolcularımız ilk olarak koşu ve pas programları üzerinde durdu. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Marco Asensio ve Milan Škriniar sabah antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Günün ikinci antrenmanı saat 17.30'da başlayacak. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünün devam ettiği Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kampın çok verimli geçtiğini belirten İsmail Kartal taraftarın beklediği ve Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takımı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Taraftarlarımız hücum eden Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Onların ne istediğini biliyorum diyen teknik direktörümüz İsmail Kartal, bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz şeklinde konuştu. Bu sene tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Kartal, transfer çalışmalarına da değinerek şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra geçecek değerlendirmesinde bulundu. Diego Carlos'undan oteli tutanak tuturduklarını belirten İsmail Kartal, yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı olur cümlelerini kullandı. Fenerbahçe ile 4. dönemine başlayan İsmail Kartal adaletli bir sezon geçirmek istediklerinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı. Aziz Başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz, dedi. Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığının olmayacağını aktaran İsmail Kartal, Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür, ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, teknik heyetiyle ilgili eleştirilere yönelik bir soruya ise, eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada, dedi. Yeni sezonda taraftarlardan destek beklediklerinin altını çizen Kartal, taraftarlarımıza vereceğim mesajlarım olacak. Başkanımızla da konuştuk. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 91. dakika gol atacak gibi taraftar bu sene destekleyecek takımı. 3 sene önce son İstanbulspor maçında hafta içi tüm taraftarlarımızı maça davet ettim ve 50 bin kişi geldi. Bir ilk oldu Fenerbahçe tarihinde. Şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hepsi oyuncularımızı alkışladılar. Bu çok değerliydi. Şampiyon olmasanız da sizden razıyız dediler. Bu sene de aynı şeyi yaratmak istiyoruz ama bu sefer şampiyon olacağız değerlendirmesinde bulundu. A milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki performansına da değinen İsmail Kartal, milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Bu olmamalıydı. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum dedi.
1: 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerinin satışı yapıldı. Bir gün önceden satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenci taraftarlarımız kombine aldıkları için çok mutluydu.
2: 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerine taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci taraftarlarımız kombineler için satıştan bir gün önce sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. taraftarlarımız sınırlı sayıdaki kombinelerden alabilmek için stadımızda bulunan kombine satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satış merkezi önünde saatlerce bekleyen taraftarlarımız kombinelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci taraftarlarımız duygularını televizyonumuzla paylaştı.
3: Cumartesi sabah 6.30'da geldim. 2 gün öncesinden cumartesi. İnşallah kombinemizi de aldık. Yeni sezonda takımımızın başında taraftar olarak desteklemeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk gelir diye düşünüyorum.
4: Ümidimiz çok yüksek. Çok şükür 3 günlük beklememize değdi. Yani her an her şey olabilir. Her şey güzel olacak. Aziz Başkan olsun. Yalnız bırakmadı bizi, geri geldi. İsmail Kartal geldi. Vallahi güzel şeyler olacak.
5: Tabii ki herkes gibi çok heyecanlıyız. Yeni sezonda takımdan hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım hem de şampiyonluk bekliyoruz. İsmail Kartal hocamıza, takımımıza ve en önemlisi başkanımıza da çok güveniyoruz.
6: Kesin olarak şampiyonluk bekliyoruz tabii ki. Yani başka bir ihtimal konuşulamaz. İsmail hocamıza, başkanımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu sene 29. şampiyonumuzu alacağız.
7: Çok heyecanlıyız. İlk defa kombine alıyorum. Bu sene gerçekten düzgün bir futbol izleyeceğimizi umuyorum. Şampiyonluk bekliyoruz. Heyecanlıyız.
8: Üçüncü kez alıyoruz. Çok şükür mutluyuz. Her zamanki gibi Fenerbahçe'mizin yanındayız. Şartlar ne olursa olsun. Yeni sezondan da beklentimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarı. Maç ve rakip seçmeksizin içeride dışarıda Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
9: Aynı şekilde 3 senedir arda arda alıyorum kombineyi. Önümüzdeki sene de alacağım.
10: Abi ilk kez kombine alıyorum. Şimdi kombinem sırası, yani ilk kez alacağım. Heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız bu sefer.
1: Gençler Türkiye Kupası kürek yarışlarında 6 kategoride mücadele eden Fenerbahçe kürek şubemiz 4 şampiyonluk, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük kazandı. Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları 26-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri 100. yıl kürek parkurunda yapıldı. Kürek şubemiz yarışları toplam 6 kupayla tamamladı. Fenerbahçe'miz U15, U17 ve U19 kızlarla, U15 erkeklerde şampiyonluğa ulaşırken U19 erkeklerde ikinci, U17 erkeklerde ise üçüncü oldu. Boks şubemiz Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı. Üst Minikler Türkiye Şampiyonası 19-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlendi. 65 ilden 897 sporcunun katıldığı turnuvada 10 boksörle yer alan boks şubemiz 2 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı. 52 kiloda Emir Yılmaz ve 75 kiloda Hatice Kocabey altın, 48 kiloda Poyraz Çam gümüş, 57 kiloda Mustafa Atakan Saraçoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu. Bir de atletizm şubemizden haberimiz var. Atletizmde Süper Lig 1. kademe yarışları İzmir'de düzenlendi. Yarışlar sonunda erkeklerde 140, kadınlarda ise 127 puan toplayan Fenerbahçe Atletizm Şubemiz Süper Lig 1. kademe müsabakalarını 2. sırada tamamladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. ve son maçında Belçika ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar 1 saat 25 dakika süren mücadeleyi 3-0 kazandı. Türkiye Milletler Ligi'nde 4 maç oynadığı 2. haftayı 3 galibiyetle noktaladı. Değerli izleyenler, haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Fenerbahçe Günlüğü programının tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Merhabalar değerli izleyenler, Fenerbahçe televizyon ekranlarında Fenerbahçe Günlüğü programıyla sizlerle birlikteyiz. Yeni haftanın ilk gününde ilk Fenerbahçe Günlüğü programıyla yine dop dolu bir program bizleri, sizleri bekliyor. Bugün Barbaros Ater'le birlikteyiz. Barbaros selam, nasılsın?
2: Merhaba abi, sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Yeni haftanın ilk günü seninle birlikteyiz. Yine dop dolu bir program, az önce de söylediğim gibi bizleri, izleyenleri bekliyor. Fenerbahçemizin gündemi yoğun. Tabii ki
2: her zamanki gibi.
1: Değil mi? Her zamanki gibi. Futbol ağ takımımız yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda Topuk Yaylası tesisinde yaptığı kamp programıyla değerlendiriyor. Orada hem antrenman notları hem dünün o güzel görüntüleriyle bugün yine izleyenleri bir araya getireceğiz ve haberdar edeceğiz neler olup bittiğine dair. Tabii Kadıköy'e geldiğimizde yine yeni sezon hazırlıklarını yapan taraftarlarımızın da kombine kartlarına ulaşmak için ortaya koydukları o muhteşem görüntüler, özveri var. Onlarla ilgili yine görüntüleri, ayrıntıları ekrana getireceğiz. Amatör branşlarda, olimpik branşlarımızda sporcularımızın yine ortaya koyduğu performanslar, aldığı önemli sonuçlar var. Tabii hafta sonunda şöyle bir dönüş yapacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın elde ettiği şampiyonluğu değerli izleyenler, bir kez daha konuşacağız. O ana geri döneceğiz. O coşkuyu, o heyecanı, duyguları bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Dünya Kupası'nda da tabii ki gelişmeler devam ediyor. Grup maçları tamamlandı. Son 32 turun mücadelesi heyecanı başladı. Orada da neler olmuş, bunları ekrana getireceğiz. Derken şöyle bir genel özetle de programa giriş yapmış oldum ama bugünün ayrı bir önemi var. Bu tarihin daha doğrusu bizler için, Fenerbahçe camiası için. 29 Haziran 1923'e şöyle bir döndüğümüzde o hepimizin hiçbir zaman unutmayacağı, futbolun yanı sıra ülkemizin o düşman işgalinden kurtulduğu, İstanbul'dan düşmanın gönderilmeden önce futbolda da son bir dersle onları buradan uğurladığımız bir tarih. General Harrington Kupası'nı hepimiz çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu mücadele, saha içi, saha dışı mücadelesi o günlerden bugünlere tabii ki taşındı. Bugün de onunla başlayalım istiyorum. Evet. Sen ne dersin diyeceğim ama dilersen bugünü şöyle bir hatırlayalım. General Harrington Kupası, o gardlara karşı alınan 2-1'lik galibiyet, o büyük coşku, zafer neler ifade ediyor? Bir kez daha ekrana getirelim, onun üzerine konuşalım.
3: Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'yla savaştan çekildi. Ateşkes Antlaşması'nın hemen ardından ülke işgale uğramaya başladı. 13 Kasım günü İngiliz savaş gemileri İstanbul Boğazı'na gelmiş ve İstanbul işgale uğramıştı. Böylece 5 yıl sürecek olan işgal dönemi başladı. İşgal altındaki şehirde futbolda kaldığı yerden devam etmekteydi. Ancak farklı bir şekilde. Futbol maçları işgal güçleri olan İngiliz ve Fransız askeri takımlarına karşı yapılmaktaydı. Milli heyecanın da etkisiyle bu maçlara halkın ilgisi fazlaydı. İşgal kuvvetlerine karşı yapılan maçların büyük bölümünü Fenerbahçe yapmıştı. Kulübümüz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalarak büyük bir başarıya imza atmıştı. İngiliz işgal kuvveti takımıyla yapılan en önemli karşılaşma ise 29 Haziran 1923 tarihinde yapılan General Harrington Kupası maçı oldu. Bu tarihlerde Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmış, Yunan orduları Anadolu'dan atılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti Lozan'da barış görüşmelerini yapmaktaydı. İşgalin yakın zamanda sonlanacağının belli olmaya başladığı tarihlerde General Harrington bir Türk takımını mağlup ederek şehirden ayrılmak istiyordu. Bu sebeple kendi adını taşıyan bir kupa maçı düzenlemeye koyuldu. Harrington, İngiliz askerlerinin oluşturduğu takımlardan bir turnuva yaparak Türk takımıyla maç yapacak ekibi belirleyecekti. Turnuvanın sonunda 3 takım ön plana çıkmıştı. Irish Guards, Grenadiers Guards, Gulfstream Guards. Ancak Harrington bunlardan herhangi birini seçmedi. Bu üç takımın içinden en başarılı futbolculardan bir takım oluşturuldu. Oluşturulan bu takımın ismi Goldstream Guards ya da o dönem için bizce bilinen ismiyle Guardlar Karması olarak belirlendi. Harrington bu hazırlıkların ardından 80 santimlik gümüş bir kupa yaptırdı ve İstanbul gazetelerine bir ilan vererek Türk takımlarına davette bulundu. Ancak bu yalnızca davet değildi, bir çeşit meydan okumaydı. Türk kulüpleri diledikleri gibi takviye de alabilirler diyordu. Futbolun geçmişi ülkemizde çok eski olmadığından general kendinden çok emindi. Aslında istediği İngiliz takımlarını defalarca mağlup eden, saha içerisinde ve dışında kendisine birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe'ye gider ayak bir ders vermekti. Hatta bunu planladığından Mısır ve Malta'da askerlerini yapan İngiltere 1. Liginde forma giyen 4 Chelsea'li oyuncuyu da kadrosuna dahil etmişti. Biz de bu meydan okumaya gerekli cevabı anında verdik. Defalarca kulübü kapatılmış, cepheye silah kaçıran, yüzlerce şehit vermiş Fenerbahçe Spor Kulübü tereddütsüz bir şekilde bu meydan okumaya evet dedi ve ekledi. Fenerbahçe, İtilaf Kuvvetleri'nin maç teklifini koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder. Maça sadece kendi oyuncularıyla çıkacağını da belirtir. Hiçbir takviyeye gerek duymadan maça çıkacağımızı bu şekilde açıklıyorduk. Ve o gün geldi. 29 Haziran 1923 günü öğleden sonra saat 3'te Taksim Stadında oynanacaktı karşılaşma. Takımımız Şekip Kulaksızoğlu, Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay, Kadri, İsmet, Fahir, Sabih, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Ömer Tanyeri, Bedru Gürsoy'dan oluşan kadrosuyla halkın çılgın tezahüratları arasında sahaya çıktı. Maçın ilk pozisyonuna Zeki Rıza ile biz girsek de İngilizler hakimiyeti çabuk ele aldılar. Dakikalar 30'u gösterdiğinde daha sonra Chelsea formasıyla 300'e yakın maç oynayacak İskoç kanat oyuncusu Willy Ferguson attığı golle takımını 1-0 öne geçiriyordu. İlk yarı bu tek golle bitti. İkinci devreye büyük bir şanssızlıkla başladık. Bedri ayağındaki sıkıntı nedeniyle sahaya çıkamayınca ikinci yarıyı güçlü rakibimiz karşısında 10 kişi oynamak zorunda kaldık. General Harrington nihayet kulübümüzden intikam alacağını düşünüyordu ki ikinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. İngilizler şaşkına dönmüştü. Atak üstüne atak yapıyorduk. Bunlardan birinde 60. dakikada Zeki Rıza Sporel'in muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum 1-1 oluyordu. Ancak beraberlik bizim için yeterli değildi. Ayağındaki sıkıntı giderilen Bedri'nin sahaya dönmesiyle Fenerbahçe İngiliz kalesini ablukaya almış bunaltmaya başlamıştı. Beklenen gol 74. dakikada geldi. Golcümüz Zeki Rıza Sporel bir kez daha sahneye çıkarak aynı zamanda maçın sonucunu belirliyordu. 2-1. Son düdüğün ardından General Harrington 80 santimlik kupayı takım kaptanımız Hasan Kamil Sporel'e verdi. Hasan Kamil Bey kupayı ağır başlılıkla aldı ve seyircilere dönerek havaya kaldırdı. Halkımız sevinç çığlıkları atıyordu. Harrington bir kez daha Fenerbahçe'ye boyun eğiyordu. Halk sokaklara döküldü. Omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratları arasında Şişli'ye getirilip oradan Kadıköy'e uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa galibiyet haberiyle bir hayli rahatlayıp kulübümüzü tebrik eden bir telgraf çekilmesini istedi. Telgrafta şöyle diyordu: "Heyetimiz namına hepinizi meseretle tebrik eder, gözlerinizden öperim. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının özellikle sahalardaki kahramanı bir kez daha Fenerbahçe olmuştu."
1: Değerli izleyenler, eminim ki ekranlarınızın başında tüyleriniz bir kez daha diken diken olmuştur. Gerçekten General Harrington Kupası, o kupanın anlamı, önemi Fenerbahçe camiası içinde, ülkemiz adına da, tüm vatandaşlarımız adına da gerçekten çok kıymetli. İşgal kuvvetlerinin ülke topraklarından gönderilmesi ve son olarak da İstanbul'dan gönderilmesi sırasında ülkeye, Türk halkına yeniden bir umut, yeni bir mutluluk kaynağı olduğu muhteşem bir zafer. 2-1 kazandığımız bir mücadeleydi ama hani olay sadece bir futbol karşılaşması ya da kazanılan bir kupadan çok daha öte. Barbaros, sen neler söylemek istersin? Senin de bu konuyla ilgili düşünceni, yorumunu almak isterim.
2: Yani tüylerim diken diken olmadan bu konuyu hatırlamak bile çok zor. Çünkü benim küçüklüğümde Aziz Başkan'ın ilk dönemiydi sanırım. Çok güzel belgesel hazırlanmıştı. Kuruluştan Kurtuluşa Fenerbahçe diye 3 bölümlük sanırım. İsteyen arkadaşlar internet ortamında rahatlıkla bulabilir. Orada da bu Harrington zaferinden bahsedilir. Ben ilk orada hani tam olarak ne olduğunu idrak etmiştim. Sonrasında çok güzel bir film çekildi. Orada da hani Harrington zaferini gördük. Fakat film çok izlenince ve biz Fenerbahçeliler olarak gurur duyunca, tarihimize baktığımızda işte Zeki Rıza efsanemize, bu maçta 2 gol atan Zeki Rıza kaptana soyadının Atatürk tarafından verildiğini, spor yapmak ve sporu Türkiye'de geliştirme görevlerinin Fenerbahçe ile birlikte kaptana da verildiğini herkes algılamaya başlayınca bu zaferin küçümsenmeye çalışıldığı dönemler oldu geçtiğimiz yıllarda. Aslında onunla ilgili bir şeyler anlatmak isterim.
1: Evet.
2: 86 Dünya Kupası'nda meşhur Tanrı'nın eli, Maradona'nın İngiltere'ye golü. O gole Maradona'nın Tanrı'nın eli demesinin ego ile aslında doğrudan bir ilgisi yok. Çünkü Maradona o gole farklı bakıyordu. 82'de Falkland Adaları Savaşı var Arjantin-İngiltere arasında. Ve bu savaş sonrasında Arjantin halkının çok gururu kırılıyor pek çok sebeple. Yanlarında kimseyi bulamıyorlar. Dolayısıyla İngiltere ile aynı bizim gibi onların oyununda uluslararası bir arenada karşılaşma şansı buluyorlar eşit şartlarda. Ve o maça çok büyük anlamlar yükleniyor. 52. dakikada Maradona aslında kural dışı bir gol atıyor.
1: Evet.
2: Ve diyor ki bu Tanrı'nın eli maçtan sonra. Bunu demesinin sebebi şu: o golden 3 dakika sonra hepimizin hemfikir olabileceği şekilde Dünya Kupası tarihinin en güzel golünü de İngiltere'ye atıyor. O ikinci gol. Çoğu kişi bilmez. Hep önce o gösterildiği için ikinci golü el sanarlar. Maradona da diyor ki eğer o haksız olsaydı Tanrı öbürünü attırmazdı. Daha da güzelini attırdı. Aslında oradaki mantık o. Aha. Şimdi
1: müthiş, harika özetledin. Gerçekten süper.
2: Ya o, buradan kalitesizleştirmeye ve anlamsızlaştırılmaya çalışılan bu maçın, bu kupanın önemini küçümseyemezsiniz. Onların oyununda gururumuzu kırmaya çalıştıkları senelerden sonra önce onları savaş alanında yendik. Sonra anlaşma masalarına bunu taşıdık. Sonra da onların oyununda futbol sahasında bir kere daha yendik. Hepsinin ruhu şad olsun. Fenerbahçe efsanelerinin, Galip Kulaksızoğlu'nun, Zeki Rıza Sporel'in, benim şahsen Fenerbahçe'nin de en sevdiğim, daha sonra başkanlık da yapan Yavuz İsmet Ulu'nun, Dardanel'le lakaplı boksör, aynı zamanda kürekçi, aynı zamanda futbolcu efsanevi başkanımız. Dediğim gibi ben hani daha konuşmayayım, konuşsam iyice duygulanacağım. Bu çok önemli bir zafer. İsmet Paşa'nın oradan takip ettiği gibi Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün

0: Bu gurur hepimizin. Ülke olarak, Fenerbahçe camiası olarak gerçekten bu büyük gururu yaşıyoruz. General Harrington Kupası gerçekten çok büyük anlamlar ifade eden bir kupa. Sadece bir futbol maçı değil, az önce benim de söylediğim, senin de çok güzel özetlediğin gibi. İşte o takımda yer alan Şekip Kulaksızoğlu, Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay, Kadri Göktulga, İsmet Ulu, Fahri Yeniçay, Sabih Arca, Bedri Gürsoy, Ömer Tanyeri, Zeki Rıza Sporel ve Alaaddin Baydar, ruhları şad olsun.
1: Şad olsun.
0: Onlar bizlere böylesine büyük bir emaneti bıraktılar.
1: Muazzam bir miras, bir gurur yani. Tüylerim diken diken olmadan ben bu konuyu konuşamıyorum. Onların sayesinde.
0: Evet. Hepsine bir kez daha teşekkür edelim. Bizlere de bir kez daha kutlu olsun bu büyük zafer diyelim tüm ülke olarak da. Devam edelim futbolla. Bugüne gelelim. Yani bugüne gelelim derken günümüze gelelim, evet. Ama dünden şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Gerçekten hafta sonu Topuk Yaylası kampında futbol A takımımız çok güzel bir gün geçirdi. Hem antrenman programları anlamında hem de taraftarlarımızla bir kez daha bütünleşmek ve bir araya gelmek anlamında. Dilersen Barbaros, ilk olarak dünkü antrenmanı, dünü çift antrenman programıyla değerlendirmişti takımımız. O antrenman notlarını ekrana getirelim, üzerine konuşalım. Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde devam ediyor. Günün ilk antrenmanı saat 10.30'da salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı. Takımımızla bir araya gelen futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Cihan Kamer'le futbol direktörümüz Oğuz Çetin, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla fotoğraf çektirdi. Günün ikinci çalışması saat 17.30'daydı. Antrenman salonda kor çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcularımız iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Dar alanda hücum oyunlarıyla süren antrenman dayanıklılık koşullarıyla noktalandı. Akşam antrenmanını başta Düzce olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda taraftarımız coşkuyla izledi. Günün erken saatlerinden itibaren tesisimizin çevresinde toplanan taraftarlarımız antrenmanın başlamasıyla meşaleler eşliğinde takımımıza tezahüratlarda bulundu. Taraftarlarımızı selamlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcularımız yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Teknik direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcularımız taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Değerli izleyenler, futbol takımımızın Topuk Yaylası kampından düne dair notlar, detaylar bu şekildeydi. Dün demişken oradan devam edelim Barbaros. Gerçekten yeni sezon 24 Haziran itibariyle ilk antrenmanla birlikte başladı takımımız adına. Oldukça da güzel geçiyor. Evet. Tabii bu güzel atmosfer, bu güzel ortam taraftarlarımızla daha da güzelleşiyor.
1: Evet.
0: Çok iyi bir başlangıç yaptık Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenman ve pazar günü özellikle taraftarlarımıza açık olarak gerçekleştirilen antrenmanla taraftarımız ve takımımız her zaman olduğu gibi yine bir araya geldi, bir bütünleşme gerçekleştirdi. Az önce görüntüler de ekrana gelmişti. Sen neler söylersin takımın yeni sezon hazırlıkları ve düne dair o güzel görüntülerle ilgili?
1: Yani Topuk Yaylası bir kere hepimiz için duygusal bir yer. 3 Temmuz hainliği sonrası da Topuk Yaylası bizim için bayrak bir yer oldu. Selçuk'un röportajını herhalde hala gözyaşları izleyen milyonlarımız var belki. Meşhur röportajı, yapamadığı röportajı. O günlerden bugüne yüzlerce kez atıf yapıldığı üzere İslam Çüpü'nün sözü akıllara geliyor. Yani Fenerbahçe büyüklüğü bambaşka diye. Hiçbir yere referanslanamıyor, hiçbir yere adreslenemiyor. Hakikaten bambaşka yani. Bazen ben de son söz sorulduğu zaman bu yayınlarda hep söylüyorum. Yani biz takım tutmuyoruz, biz Fenerbahçeliyiz diye. Bunu da görüyoruz. Yani bu umarım ya çok futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra büyük kulüplere gitse de, belki Avrupa'ya daha büyük kulüplere gitse de hep buranın kıymetini yeterince bilememiş gibi hissediyorum diyorlar. Umarım bugün bu oyuncular bunun kıymetini fark ediyorlardır. Ve bu ciddiyetle devam ederler bu yola. Çünkü bu gerçekten herkese nasip olacak bir şey değil. Yani hangi takımda oynadığınızın önemi yok. Şu

0: Enteresan. Bu futbol için böyle. Ama bizim voleybol takımımız da gittiği ülkelerde bunu
1: Evet,
0: yaşıyor.
1: evet.
0: Basket takımımız. Yani hiç kimse yalnız değil. Bu çok önemli bir şey. Gittiğiniz hiçbir yerde yalnız hissetmemek, her an sırtınızda bu taraftarın gücünü hissetmek. Bu gerçekten belki baskı çok yaratılıyor ama Michael Jordan'ın bir lafı var. Baskı hak etmek zorunda olduğunuz bir ayrıcalıktır diyor. Siz Fenerbahçe formasını giyerek az önce konuştuğumuz tarihin yükünü sırtlandınız ve bugün bu taraftarın önünde oynama ve bu baskıyı hissetme ayrıcalığına sahipsiniz. Yerinizde olmak isteyen milyonlar var. Umarım futbolcularımız bunun kıymetini biliyordur. Yani oraya giden herkese çok teşekkür ederim. Ben aynı takımı destekleyen, aynı takımı tutan biri olarak ya büyük bir gururla inanamadım gördüğüm görüntüye
1: Evet.
0: bu arada. Ya, muazzam yani gerçekten hayranlıkla yaklaşıyorum. Çok teşekkür ederim ve umarım dediğim gibi herkes farkındadır. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Dil kaydı şurada görmek beni çok heyecanlandırıyor yani.
1: Değil
0: Bilmiyorum kramponları yanındaysa aslında girse oynasa belki devam eder yani. Ben
1: Evet, değil
0: yorulacağını
1: mi?
0: zannetmiyorum. Onu
1: Evet, yani
0: söylemek
1: gerçekten
0: istedim.
1: dikkatin de tabii teknik ekibe dahil olması bizleri
0: Müthiş.
1: ayrıca mutlu etti. Senin de söylediğin gibi taraftarlarımızın müthiş coşkusu ki buna Vedat'ın yine Fenerbahçe TV ekranlarında günün röportajı programında Serhan Hayat'la yaptığı sohbette hani Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe taraftarını unutamadığını, Avrupa'da farklı ülkelerde çalışmış olsa da hani Türkiye'nin özellikle Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe camiasının çok farklı olduğunu, başka olduğunu, bunu da yine geriye döndüğü an itibariyle bir kez daha hissettiğini dile getirdi. Bunlar çok önemli, çok kıymetli.
0: Ki bu süreçte de sormuşlar Vedat'a başka büyük takımlardan da yani hani ilgilenir mi? Vedat kesinlikle ilgilenmeyeceğini zaten gerekli
1: Evet.
0: ilginin geldiğini onlara hızlıca belirtmiş, görüşmemiş bile. Bu da dediğini desteklemek için söylemek istedim
1: Evet.
0: abi. Kıymetli bir detay olduğunu düşündüm. Hani büyüklüğünü anlayan oyuncuların birinin dönmesi de ayrıca güzel yani bu açıdan
1: Kesinlikle.
0: aidiyet
1: Evet.
0: olarak.
1: Ve yine dün binlerce Fenerbahçe taraftarının Topuk Yaylası'nda bulunan Serkan Acar Özörten Spor Topuk Yaylası tesislerimize gitmesi, oraya akın etmesi, orada tabii onların o muhteşem büyük coşkusu, hani telefon hatlarını yine iptal etti, bizlerin canlı yayın cihazlarını iptal etti. Yani uydu bağlantısı bir şekilde kesildi. Orada herkes hani kalben, gönülden takıma bağlandı ve dış dünya ile olan bütün bağlantı da koptu. Hani dün 17 itibariyle başlayan ve Fenerbahçe TV ekranlarından da canlı yayınlayacağımızı duyurduğumuz antrenmanı bu
0: Yayınlayamadık.
1: sebepten dolayı yapamadık. Yani oradaki tüm bağlantılar yani
0: Abi şu
1: kapanmıştı.
0: görüntüye
1: Dolayısıyla evet, bu hani bize mesleki anlamda biraz zorluk yaşatsa da ama Fenerbahçe sevgisi için her şeye değer. Biz daha sonrasında o görüntüler bize televizyonumuza merkeze ulaştıktan sonra ayrıntılı bir şekilde işte ekrana da geliyor. İzleyicilerimizle, camiamızla bir kez daha paylaştık. Paylaşma fırsatını bulduk. Bugüne de geleceğiz. Bugün de Serhan Hayat'tan tabii bugünkü antrenmanla ilgili notları, detayları alacağız ama ben hemen yönetmenimize de bir sorayım. Öncesinde dünkü röportajlarla yine devam edelim mi dünün detaylarını yoksa bugüne gelelim. Tamam o zaman. Hemen Serhan Hayat'a sözü bırakalım çünkü bizleri bekliyor Topuk Yaylı sitesinde. Bakalım bugünün gelişmeleri, şu ana kadar neler olmuş, bundan sonra neler olacak? Tüm detayları Serhan Hayat bizlere aktarsın.
2: Teşekkürler Barış Yalçınsoy. Barbarossa'da sevgili Barbarossa Tayre'de selamlarımızı iletiyoruz. Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerinde sizlere ve tüm izleyicilerimize, dinleyenlerimize, herkese de çok güzel bir hafta geçirmelerini diliyoruz. Fenerbahçemizin Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla devam ediyor ve kampımızın bildiğiniz gibi 6. günündeyiz. Futbol takımımız bugünü çift antrenmanla geçirecek ve günün ilk antrenmanı sona ermek üzere saatler 10.30'u gösterdiğinde günün ilk çalışması salon programıyla başlamıştı ve oyuncularımız salonda yaklaşık 40 dakika süren güç ve dayanıklılık programları üzerinde durdu. Ardından sahaya geçildi ve sahada kısa bir koşu çalışmasının ardından pas çalışmaları ve antrenmanın son bölümünde de taktik provalar üzerinde duruluyor. Kampın 6. günündeyiz dedik. Tabii geçtiğimiz gün burası Topuk Yaylası tesislerimiz tarihi günlerinden birini yaşadı. Binlerce taraftarımız, takımımızı, teknik ekibimizi yakından görebilmek, onlardan imza alabilmek ve onlarla fotoğraf çektirebilmek için burada taraftarımıza açık antrenmanda bir araya geldiler. Onlarla yapmış olduğumuz röportajlar var. Cuma gününden, cumartesi gününden buraya gelip göl çevresinde kamp kuran taraftarlarımıza denk geldik. Ankara'dan, İstanbul'dan yine gün ağarmadan buraya gelen taraftarlarımızın olduğunu biliyoruz ve gerçekten tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz ki ben eminim programda da sizler de yine bu konu üzerinde duracaksınızdır. Uzun süre unutulmayacak görüntülere sahne oldu tesislerimiz. Bugünün ikinci çalışması ise saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak ve oyuncularımız böylelikle bugünü de noktalayacaklar ve perşembe gününe kadar hazırlıklar burada devam edecek bildiğiniz gibi ve cuma ve cumartesi günü izin yaptıktan sonra Fenerbahçe'miz bu kez pazar günü 10 günlük kamp programı ve 3 hazırlık maçı oynamak için bu kez de Avusturya'ya gidecek. Bizler Fenerbahçe'mizden, futbol takımımızdan tüm gelişmeleri an be an Fenerbahçe Televizyonu farkıyla hem YouTube kanalımızdan hem de Radyo Fenerbahçe aracılığıyla taraftarlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü merkez stüdyoya sevgili Barış Yalçınsoy'a ve Barbaros'a bırakalım.
1: Bizler de Serhan Hayat'a aktardığı bilgiler için, bizlerle paylaştığı notlar ve detaylar için teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Orada yoğun tempoda çalışmalar da tabii ki devam ediyor. Günün ilk antrenmanı tamamlanmış ve saat 17.30'da da günün ikinci antrenman programı yine gerçekleştirilecek. Detayları konuşacağız ama öncesinde kısa bir reklamımız.
3: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe günlüğü kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Serhan Hayat'a bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Futbol takımımızla ilgili notları, detayları bizlere aktardı. Günü çift antrenmanla değerlendireceğini söyledi. Barbaros Serhan takımımızın ilk antrenman programı tamamlandı. Saat 17.30'da da ikinci antrenman var. Sen takip edebiliyor musun antrenmanları? Takımın çalışma programı, yani çalışmalarını nasıl geçiyor sence?
0: Şimdi bunu geçen hafta da görüşmüştük ya, İsmail Hoca'nın çok kalın çizgileri var. Eğlenceli antrenmanlar yaptırdığından bahsediliyor. Daha yeni Ciku'nun röportajını takip etme şansı buldum. Orada Ciku hocanın ne kadar saha içinde özgürlük verdiğini, oyuncularla ne derece iyi iletişim kurduğunu ve ne kadar net olduğunu söylüyor. Bence bu çok basit bir kısmı gözüküyor röportajın ama geçen hafta da konuşmuştuk. Çok önemli bir detay İsmail Hoca için. İsmail Hoca oyuncularla sınırlarını çok net çizen biri. Yani dünya yıldızı olup olmamanız önemli değil. Onun o kalın çizgilerinin dışında kalırsanız gerçekten genel resminin dışına çıkarsınız. Fakat genel olarak şunu bekler. Emekçi bir adam, emekçi bir ailenin çocuğu. Hep bunu söylüyor zaten kendisi. Sahada emek görmek istiyor. Ben bunu şu ana kadar oyuncularda görebiliyorum. Yani hem eğlenceli antrenmanlar ama bir yandan itiş kakışın çok olduğu, herkesin şu an antrenmanda bu kısımdayız. Birazdan eğleneceğiz birlikte. Daha iyi arkadaş geliştireceğiz ama şu an burada dövüşmemiz lazım tabiri caizse. Evet. İşlerine saygı duyarak atletizmin yüksek olduğu antrenmanlar olduğunu görüyoruz. Dün de laktat testleri varmış. Meşhur bizim basınımız evet. Çok sever. Orada da oyuncular genel profili iyi çıkmış. Onu da takip etme şansım oldu. Archie Brown biraz birinciyle gurur duymuş haklı olarak. Zaten muazzam bir fizik. Bu arada bütün ailesini görme şansım oldu geçen sene maç öncesi. Yani bütün aile sahaya çıksalar futbolcu gibi görünmeyen kimse yok. Onu söyleyeyim. Hepsi evet. 1.80 üzerinde ve böyle. Müthiş fitti. Archie'nden hem bir ırsi durum var hem de belli ki çalışkan bir adam. O yüzden biz de tebrik edelim kendisini. Genel olarak evet. Antrenmanları iyi geçtiğini ve eğlenceli geçtiğini görebiliyoruz videolardan. Yani her gün takip etmeye gayret ediyorum.
1: Evet, gayet olumlu bir havada, atmosferde çalışmalar devam ediyor. Bunların da tabii ki daha yoğun tempolarda devam edecek. Hazırlık maçları desteklenecek. Sonrasında da sezona iyi bir başlangıç amacıyla bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Biz yine düne dönelim. Taraftarlarımız dün bahsetmiştik. Topuk Yaylası kampında takımımızın yanındaydılar. Antrenman taraftarımıza da açık olarak gerçekleştirildi. Tabii onun coşkusu, mutluluğu ve heyecanı da yansıdı her birine. Bizler de onların heyecanlarına ortak olmaya çalıştık. Neler hissettiklerini öğrenmeye çalıştık. Keyifli röportajlar var. Ekrana getirelim, devam edelim.
4: Hello.
2: Evet, Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Taraftarımızın Fenerbahçe'mizle yeni sezondaki ilk buluşması gerçekleşecek. Neler söylersiniz?
4: Yani gerçekten çok güzel bir ortam var. Yeni sezonda inşallah şampiyonluk parolasıyla başlayacağız. Şampiyon da olacağız diyorum.
5: Bu sene inşallah ipi göreceğiz. Aziz Başkanımıza güveniyoruz.
6: Öncelikle Aziz Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun bu sene. Her zamanki dilediğimiz gibi yine Aziz Başkan. İnşallah hoş geldi. Şampiyon oluruz. Şampiyonluk dileklerimiz bizimle olsun inşallah. Hayırlı bir senemiz olsun.
7: Ben Zonguldak Ereğli'den geliyorum. Böyle bir ortamda hakikaten futbolcularımızı görmek de nasip olur biraz sonra. İyi gidiyoruz inşallah.
8: Çok heyecanlıyız. Başkanımız hayırlı olsun inşallah. İsmail Kartal'la yeni başarılar bekliyoruz. Özlemi gidereceğiz inşallah. Yeni yılda yeni heyecan. Yeni kulüp başkanımız da çok güzel günler bekliyor bizi.
9: Yeni yılda inşallah çok güzel günler göreceğiz.
10: Sarı'nın ağacı çubuklu bir hasaret bu. Bilmeden ısırlık diye biçmersin. Çelikten beter şampiyonluk sevgilin. Taraftarımla halde şimdi bağırın. Fenerbahçe halde şimdi söyleyin. Fenerbahçe halde şimdi aykırın. Fenerbahçe gelecek şampiyonluklar pes etmeyince.
11: Yani bu sene artık şampiyonluk bekliyoruz. Biz her şartta her koşulda Fenerbahçe'nin yanındayız. Ama bu sene şampiyonlukla taşlandırırsak her şey bizim için daha güzel olacak.
12: Aziz Yıldırım sayesinde, başkanımız sayesinde şampiyon olacağız. Bu yüzden herkes çok mutlu. Çok seviniyor herkes. Yani mutluyuz.
13: Ya eski futbolcumuz Kaytı'yı da getirdiler yedek teknik direktör olarak. O yüzden ben de çok mutluyum bu yüzden. Yani bir yandan da şey de var. Diouf'u da getirdiler. Bize çok katkısı olacağını düşünüyorum ben.
14: İyi ki geldiler, buradalar. Biz de çok mutluyuz burada oldukları için, Düyücü'ye geldikleri için.
15: Bekliyordum zaten İsmail Hoca'yı. Bir Türk hocanın Fenerbahçe'nin başında olması gayet normaldir. Başarılar diliyorum. Aziz Yıldırım'ı seviyorum. Takım bu sene şampiyon olmasını bekliyorum.
16: Çok heyecanlıyız abi. İnşallah imza alacağız bugün.
17: Bayağı heyecanlıyız abi ya.
18: Abi ben Asensio'dan imza çok istiyorum.
2: Yeni sezonla ilgili neler söylersiniz?
16: İnşallah bu sene şampiyon biz oluruz. Yani çok büyük bir beklentim var. Tabii Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal da geldi. 99 puan da topladık 2024'te. O yüzden büyük bir beklentim var İsmail Kartal'da.
17: Aziz Yıldırım geldiği için şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
18: Biz güzel transferler yaparak mesela kendi kadromuzu güzelleştiririz. Aziz Yıldırım mesela bazı transferler yaparak kadromuz güzelleşir. Ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
19: Abi Fenerbahçe şampiyon olacak.
20: Abi Fenerbahçe kalbimizde şampiyon Fenerbahçe.
21: İnşallah bu yıl şampiyon olacağız. Kalbimizde Fenerbahçe var abi.
22: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Kalbimizde Fenerbahçe.
23: Çok heyecanlıyız. Yeni sezonda da inşallah bu yıl şampiyonluk kutlamak istiyoruz artık. Öyle bekliyoruz oyuncuları 5'e kadar.
24: Heyecanlıyız. Aziz Yıldırım'ın başkan olmasıyla İsmail hocamız da geldi. Bu sene kesin şampiyonuz diye düşünüyorum.
25: Takımımıza başarılar diliyoruz. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. En büyük Fenerbahçe.
26: En büyük Fenerbahçe'ye bu sene şampiyonluk bekliyoruz.
27: Bu sene yepyeniden yeni bir sayfa açıp yeni şampiyonluklar elde etmek istiyoruz. Takımıza başarılar.
28: Yeni sezonda güzel bir sezon bekliyorum. İnşallah şampiyonluğumuzu kutlayacağız bu sene. En büyük Fener.
29: Bu sene inşallah şampiyonuz. Düzce'de başladık bugün. İnşallah bu sene şampiyonuz. Diğer takımlar da görecek. Bu sene, o sene, bu sene.
2: Taraftar olarak bugün açtık biz de sezonu. Hafta başından beri takımımız buradaymış. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a çok güveniyoruz. İnşallah bu sene.
29: İnşallah bu sene şampiyonuz.
27: Bu sene yeni sezon, yeni heyecan. İnşallah Aziz Başkanımızla beraber bu sene gümbür gümbür liderliği alıp şampiyon olacağız inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağız. Teşekkür ederim.
30: 10 sene bu sene inşallah bu sene olacağız. Aziz Yıldırım'la beraber, İsmail Kartal'la beraber. Omuz omuza şampiyonla.
31: Yeni sezona yeni formayla girdik. İnşallah o sene bu sene şampiyon olacağız. Aziz Yıldırım'a güveniyoruz.
32: İnşallah şampiyon oluruz.
33: İnşallah şampiyon oluruz.
34: En büyük Fener.
35: Her çok zaman en büyük Fener.
36: Bu sene daha da bir umutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız.
37: İnşallah şampiyon oluruz.
38: İnşallah maşallah yok. İsmail hocamızı bekliyorduk zaten. Bu sene kesinlikle şampiyonuz.

0: Evet değerli izleyenler, Topuk Yaylası tesislerimizde de taraftarlarımız işte o antrenman programını beklerken duygularını, düşüncelerini bu şekilde bizlerle paylaştılar. Her zaman olduğu gibi en güzel duygularını paylaştılar. Takımımıza olan güvenlerini, onlara olan sevgilerini, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'a olan güveni, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a olan inancı gerçekten dile getirdiler. Güzel görüntülerdi.
1: Muazzam. Ya orada bir hanımefendi, ben aslında onunla aynı düşünüyorum. Yani öyle maşallah yok bu sene. Hani
0: İnşallah yok değil mi?
1: İsmail Hoca da sıkılmıştır artık hani oluyor gibi olup olmadığı kısmından. Bu sene özel odaklandığını düşünüyorum onun da. İnşallah bu sene bu işi bitireceğiz. Ama onun dışında ben bir bir araştırma görmüştüm. Resmi bir bu anket işleri çok popüler ya Türkiye'de. Bir anket şirketi taraftarlıkla alakalı bir araştırma yaptı Türkiye'de. Araştırmada şuna dayanıyor. Taraftar profillerinin nasıl oluştuğu ile ilgili. Mesela Fenerbahçe taraftar profili en çok aile içinde geçiş olan. Yani büyük ihtimalle babanız, anneniz Fenerbahçeli ise Fenerbahçeli oluyorsunuz. Bir korunan bir büyük bir iskeleti var Fenerbahçe'nin. Aslında bunu gördüğümüz bir aile etkinliği olarak gidildiği bir senaryo gördük. Bu benim babamın ailesinde de böyleymiş. Benim ailemde de böyle oldu. Onun dedesinde de böyleymiş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin neden Yeşilçam'da bu kadar ilgi gördüğü, neden bu kadar güzel görüntüleri sadece bizim verebildiğimizi anlatan güzel bir araştırma olduğu için onu da paylaşmak istedim. Bunu burada kanıt olarak görmek ayrıca keyifli.
0: Kesinlikle. Tabii yeni sezon öncesinde güzel görüntüler ekrana geliyor. Takımımızın antrenmanlarından, taraftarlarımızla bir araya geldiği anlardan. Serhan'dan da yine takımla ilgili detayları aldık az önce. Kombine kartların satışı geçtiğimiz hafta başlamıştı. Genel satışa çıktı. Bugün de öğrenci kombineleri için yine yoğun bir ilginin olduğunu, satışın başladığını biliyoruz. Dolayısıyla günler öncesinden yine gelen, stadın etrafında buluşan, o ilk dakikaları bekleyen taraftar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Onlar neler hissediyor, neler yaşamışlar? Öğrenci kombineleriyle ilgili de detayı, ayrıntıyı ekrana getirelim.
2: 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerine taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci taraftarlarımız kombineler için satıştan bir gün önce sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Taraftarlarımız sınırlı sayıdaki kombinelerden alabilmek için stadımızda bulunan kombine satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satış merkezi önünde saatlerce bekleyen taraftarlarımız kombinelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci taraftarlarımız duygularını televizyonumuzla paylaştı.
3: Cumartesi sabah 6.30'da geldim. 2 gün öncesinden cumartesi. İnşallah kombinemizi de aldık. Yeni sezonda takımımızın başında taraftar olarak desteklemeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk gelir diye düşünüyorum.
4: Ümidimiz çok yüksek. Çok şükür 3 günlük beklememize değdi. Yani her an her şey olabilir. Her şey güzel olacak. Aziz Başkan olsun. Yalnız bırakmadı bizi, geri geldi. İsmail Kartal geldi. Vallahi güzel şeyler olacak.
5: Tabii ki herkes gibi çok heyecanlıyız. Yeni sezonda takımdan hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım hem de şampiyonluk bekliyoruz. İsmail Kartal hocamıza, takımımıza ve en önemlisi başkanımıza da çok güveniyoruz.
6: Kesin olarak şampiyonluk bekliyoruz tabii ki. Yani başka bir ihtimal konuşulamaz. İsmail hocamıza, başkanımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu sene 29. şampiyonumuzu alacağız.
7: Çok heyecanlıyız. İlk defa kombine alıyorum. Bu sene gerçekten düzgün bir futbol izleyeceğimizi umuyorum. Şampiyonluk bekliyoruz. Heyecanlıyız.
8: Üçüncü kez alıyoruz. Çok şükür mutluyuz. Her zamanki gibi Fenerbahçe'mizin yanındayız. Şartlar ne olursa olsun. Yeni sezondan da beklentimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarı. Maç ve rakip seçmeksizin içeride dışarıda Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
9: Aynı şekilde 3 senedir arda arda alıyorum kombineyi. Önümüzdeki sene de alacağım.
10: Abi ilk kez kombine alıyorum. Şimdi kombinemin sırası yani ilk kez alacağım. Heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız bu sefer.
0: Evet, öğrenci arkadaşlarımızın da heyecanları bu şekildeydi, düşünceleri bu şekildeydi. Onların da tüm taraftarımız gibi takımımız olan inancı, yeni sezondan güzel dilekleri, beklentileri var. Onlar da duygularını bizle paylaştı. Sen neler hissettin bu görüntüleri izlerken?
1: Ya, biraz tabii benim de o yaşlardaki halim aklıma geldi. Evet. Ama yani bu arkadaşlara hem teşekkür etmemiz lazım hem tebrik etmemiz lazım. Onlar daha zor belki bir dönemde. 3 Temmuz hainliğinin sonrasında Fenerbahçeli. Dolayısıyla bunu hala koruyabiliyor olmaları, başarı odaklı değil de renk ve ruh odaklı oldukları için teşekkür ederim. Bu arkadaşlar bu başarıları artık hak ediyor. Umarım bu sene İsmail Hoca, Dirk Kayt, Aziz Başkan, Oğuz Çetin, efsaneler hep birlikte bu işi bitirecekler ve bu arkadaşların yüzü daha da gülecek. Seneye 2-3 gün önceden girmeleri gerekecek. Belki bir hafta önceden o kuyruğa girmeleri gerekecek. Gönülden teşekkür ediyorum hepsine. Gözlerinden öpüyorum kardeşlerimi.
0: Evet, gerçekten hepsinin ayağına sağlık. Muhteşem. Aynı duygularla tüm sezon takıma destek olmaya devam edeceklerdir. Hiç şüphe yok. Tabii kulübümüzün de taraftarımıza bu özverileri için bir teşekkürü vardı. Kulübümüze tabii bu kombine kartların satış sürecinde ilgi gösteren, işte sıralara giren, saatlerce, günlerce bekleyen taraftarımıza bu ilgi ve destekten dolayı bir teşekkürü var. Tabii kombine kart alamayanlar sezon içerisinde yine bilet alarak maçlara gelebilecekler. Bu şekilde takıma tüm sezon boyunca destek vermeleri de tabii ki her zaman olduğu gibi bekleniyor. Dile getirildi bu teşekkürü. Biz de böyle altını çizerek bir kez daha taraftarımıza iletmiş olalım. Devam edelim. Basketbol diyelim artık. Zaman daralıyor. Süre hızlı geçiyor. Konu çok fazla demiştik. Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız hafta sonu derbi mücadelesinde final serisinin 4. maçında Beşiktaş'ta deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 80-77 mağlup ederek 4. kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonluk sevincini, coşkusunu yaşadı ve yaşattı camiamıza. Sen neler söylersin? Gerçekten bütün sezona da baktığımızda çok iyi bir performans var. Eurocup 1 şampiyonluğu, Türkiye Ligi şampiyonluğu, güzel bir sezon sonu yapmış oldu Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız.
1: Bu sezon yani açık ara en iyi yönetilen şubelerden biri. Oyuncuların en çok hangi camiada olduklarının tam olarak bilincinde olduğu şubelerden biri. Bütün sezon Arma'nın gururu oldular. Yani biz buradan yayında konuştuğumuzda hiç üzülmedik onlar sayesinde. Final serisinde de ilk maçı kaybettiler. O Beşiktaş'ın sahasındaki ilk maçı.
0: Evet.
1: Fakat bu sefer Beşiktaş tarafında da topların el yaktığı noktada Avrupa şampiyonu takım olmanın verdiği o rahatlıkla kritik anlarda şutları sokmaya başardılar. Savunma sertliği inanılmazdı. Biz bazen konuşuyoruz bu spor... bilmiyorum ama tüm spor branşları arasında en zor spor olabilir. Yani hem ciddi bir ağırlığı olan altınızdaki bütün ağırlık merkezini aşağı çeken bir sistem varken onu sürüklemek, aynı anda rakibinizle itişmek, alan sağlamak ve bir yandan müthiş bir güçle o topu göndermek zorundasınız. Rebound yarışı vesaire. O yüzden bu insanlara ne kadar teşekkür etsek bu sporculara az kalır. Bu sene bizi çok büyük gururlandırdılar. Sonrasında karanlıkta kupa kaldırmak zorunda kaldılar ama burada bir saattir. Yani bu yayının başından beri ne konuşuyoruz? Fenerbahçe budur. Bizim için ne şartlar var ne günün sonunda başarı başarısızlık bir kriter. Biz Fenerbahçe'yiz, takım tutmuyoruz. Onlar da Fenerbahçeli olmanın gururuyla keyifli bir şekilde hangi şartlarda olsa olsun kupalarını kaldırdılar. Şu anda keyifle izliyoruz.
0: Evet, o görüntüler de şu an ekrana
1: muazzam
0: geliyor. Senin de söylediğin
1: İki
0: gerçekten...
1: İki kupalı şampiyon takım.
0: Evet, muhteşem. Tüm o sporcu arkadaşlarımızın işte aslında tüm sezon boyunca ortaya koydukları emek, verdikleri mücadele bu an için. Evet. Dolayısıyla şu an onlardan daha mutlusu da yok. Bunu da dile getiriyorlar. Özellikle Fenerbahçe formasıyla mücadele etmenin, başarmanın onlar için verdiği gururu hep dile getiriyorlar. Serinin 4. maçına giderken şampiyon olmak için gidiyoruz demişlerdi. Buna inanıyorlardı. Bunu da başardılar. Tabii ki kolay değil. Bir final serisi, derbi mücadelesi. Ama sonunu iyi getirmeyi başardı Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız ve şampiyon oldu Fenerbahçe İstanbul Jet. Bizler de bir kez daha bu vesileyle tebrik etmiş olalım.
1: Abi zaman... sadece küçük bir şey eklemek isterim. Ya ben bir tık da böyle bir burukluk yaşadım çünkü ben son maçın içeride olmasını ve orada olmayı çok istiyordum. Ya bu takıma o zaferde yan yana olmayı isterdim. Hani daha kalabalık bir tribünle. Bu nasip oldu. Bizi germeden şampiyon olmak istediler. Tekrar teşekkür ederim.
0: O zaten hep böyle kafalardaki soru işaretidir değil mi Barbaros? Sen hani acaba deplasmanda mı olsak yoksa bir maç daha uzasa içeri gelsek içeride mi olsak?
1: Kucaklaşsak.
0: Ama o zaman nasıl olur? Hani
1: stres
0: neden? Evet, daha fazla stres. Bunu hep yaşıyoruz yani bu sıkıntıyı ama takımlarımız
1: bizi germeden hallettiler.
0: Evet, yani gidip deplasmanda da olsa işi bitiriyorlar. Şampiyonluğa ulaşıyor. Amatör ve olimpik branşlarımızdan haberlerimiz var değerli izleyenler. Onları da süremiz çok az kaldı ama ekrana getirelim. Kürek şubemizin sporcuları gençler şampiyonasında başarılı sonuçlar aldı. Boks şubemizin sporcuları üst minikler turnuvasında şampiyonasında önemli başarılar elde etti. Bu haberleri ekrana getirelim. Onları da bir kez daha tebrik edelim ve devam edelim.
2: Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları 26-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri 100. Yıl Kürek Parkuru'nda yapıldı. Kürek şubemiz yarışları toplam 6 kupayla tamamladı. Fenerbahçemiz U15, U17 ve U19 kızlarla U15 erkeklerde şampiyonluğa ulaşırken U19 erkeklerde ikinci, U17 erkeklerde ise üçüncü oldu. Üst Minikler Türkiye Şampiyonası 19-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlendi. 65 ilden 897 sporcunun katıldığı turnuvada 10 boksörle yer alan boks şubemiz 2 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı. 52 kiloda Emir Yılmaz ve 75 kiloda Hatice Kocabey altın, 48 kiloda Poyraz Çam gümüş, 57 kiloda Mustafa Atakan Saraçoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu.
0: Evet, kürek ve boks şubemizin haberleri, detayları böyleydi. Yine atletizm şubemizin de İzmir'de düzenlenen organizasyonda Süper Lig 1. kademe yarışlarında başarılı sonuçlar aldığını, erkeklerde ve kadınlarda ikincilik elde ettiklerini belirtelim. 140 puan erkeklerde, 127 puan da kadınlarda toplamayı başardı atletizm şubemizin sporcuları. Tabii amatör ve olimpik branşlarda da her organizasyonda madalya, kürsü, Fenerbahçeli sporculardan görmeye zaten çok alışığız. Yine onların devamı geldi.
1: Şimdi burada bir konuda hak teslim edelim. Türkiye'de, sadece Fenerbahçe'de demiyorum. Bu amatör branşlar ve tesisleşme kısımlarında Süleyman Seba'dır, Aziz Yıldırım'dır. Hı hı. Hiç bunun tartışması olmaz. Evet. İster muhalif olun, ister sevin sevmeyin. Tartışmasız. Fenerbahçe'nin köklerini alıp tekrar filizlendiren, bunu yeşerten Aziz Başkan tekrar burada olunca tabii ki bunları daha sık duyacağız bu sene büyük ihtimalle. Pek kişi bilmez, Harrington Kupası ile başladığımız için oralara kadar bağlayayım. İşgal kuvvetleri vaktinde Fenerbahçeli boksörler de çok büyük zaferler kazandı ki Yavuz İsmet dedik. Sevdiğim sporcuların olması sebebi İngilizleri onların yarattığı her sporda deviriyor olması. Evet. Dardanelle lakabı da sadece futbol değil, yani hiçbir yerde devrilmeyen, aynı zamanda doktor olan muazzam bir adam. Herkese kim olduğunu, büyük efsane başkanı ve sporcumuzun bakılmasını öneririm Yavuz İsmetoğlu. Kürek de en eski şubelerimizden biri. 1910 evet. Sanırım kuruluşu. Futboldan sonraki kurulan branş. Dolayısıyla bu sporcuların ne kadar köklü bir kültürden şu an hala yarıştıklarını ve bu tecrübenin ne kadar her kürek, çünkü Fenerbahçe Kongresi'nde de önemli bir yerdedir. Fenerbahçe camiasında da önemli bir yerdedir. Dolayısıyla düzenli takip edilmesi gereken, önem vermemiz gereken branşlar. Sporcularımızı kutluyoruz. Umarım gelecekte yine olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp yine Fenerbahçe olacak her olimpiyatta. Bunun için bir daha Aziz Başkan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür edelim.
0: Evet, ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir saatlik dilimi geride bırakıyoruz. Hani programa girerken, başlarken bir saatimiz var. Konu başlıklarımız bunlar. Acaba hani nasıl yaparız? Az mı kalır? Konuşabilir miyiz bu kadar konu başlığını diye giriyoruz. Ama işte Fenerbahçe'nin sporcuları başarılar olunca da hani gerçekten süre ve zaman yetmiyor.
1: Hakkını verebildik mi emin değilim abi herkesin, yani bugün kürekçilerin.
0: Evet, yani yarın da devam edeceğiz. Evet. Hafta boyu ancak Fenerbahçe günlüğü programı ekranlara gelmeye devam edecek. Hani bugün az değindiğimiz konu başlıklarımız varsa onları da önümüzdeki günlerde evet, daha detaylı bir şekilde aktarırız. Ağzına sağlık Barbaros.
1: Abi çok teşekkür ederim. Seninle de yayında olmak büyük gurur.
0: Evet, bugün seninle de birlikte
1: çocukluk kahramanlarımla aynı şeyde yayında olmak bana çok gurur veriyor. Teşekkür ederim.
0: Çok naziksin. Ağzına sağlık. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim ve izleyicilerimize de bu vesileyle vedamızı yapmış olalım. Bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, Yakın Takip programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerimizden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin tesislerimizdeki kamp programı tüm hızıyla

0: Devam ediyor ve bugünün akşam antrenmanı başlamak üzere. Oyuncularımız, teknik ekibimiz şu an sahadalar ve günün ikinci çalışması başlıyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde takımımız bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta çarşamba günü tesislerimize geldi ve kamp süreci başladı. Yeni sezon hazırlıkları başladı ve Fenerbahçe'miz hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde takımımız günün ilk antrenmanını gerçekleştirmişti. Antrenmanın ilk 40 dakikalık bölümü salonda yapılan çalışmalarla başlamıştı ve salonda yapılan güç ve dayanıklılık çalışmalarının ardından Fenerbahçe'miz sahaya çıkmış ve sahada da oyuncularımız önce koşu çalışmaları, ardından da pas çalışmaları, pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durmuş. Antrenman yine dar alanda yapılan çift kale maçla sona ermişti. Sabah antrenmanı esnasında hissettiği ağrı nedeniyle Sarı Lacivertli ekibimizin oyuncularından Vedat Muriç'in MR görüntülemesi gerçekleştirildi ve sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci de başladı. Bu bilgiyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım ve Vedat Muriç'e de bizler de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Akşam antrenmanının ısınma bölümünde Sarı Lacivertli oyuncularımız topuk yaylası tesislerimizde, takımımız şu ana kadar çift antrenman gerçekleştirdiği günlerde, ki toplamda 3 gün takımımız çifter antrenman gerçekleştirdi ve bu antrenmanların tamamında sabah saatlerinde salonda yapılan çalışmalar en az 40 dakika sürdü. Kamp programında oyuncularımız geride bıraktığımız cumartesi günü ise teknik ekibimiz tarafından bir takım testlere tabi tutulmuştu. Günün ikinci çalışması ısınma hareketleriyle başlamış durumda. Oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde günün ikinci çalışmasına başlamış durumdalar. Fenerbahçe'mizin topuk yaylası kampı perşembe günü sona erecek ve takımımız cuma ve cumartesi günleri izin yapacak. Pazar günü ise ikinci kamp çalışmaları, ikinci kamp programı için futbol takımımız bu kez Avusturya'ya gidecek ve orada da 3 hazırlık maçı oynayacak. Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker'le 8 Temmuz'da, 11 Temmuz'da Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon takımıyla ve kampın son gününde de 14 Temmuz'da Fenerbahçe'miz bu kez geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz'le özel maçta karşı karşıya gelecek. Ardından çalışmalar Cambartu tesislerimizde İstanbul'da devam edecek ve Fenerbahçe'miz yeni sezonun ilk resmi maçına 21 Temmuz tarihinde Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda stadımızda taraftarlarımızın önünde Konik Zabje karşısında çıkacak. Oyuncularımız ısınma hareketlerine devam ediyorlar. Salon çalışmalarında güç ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yaparken Fenerbahçe'miz sağ çalışmalarında da yine kondisyon yüklüyor. Oyuncularımız ve aynı zamanda da yine taktiksel provalar üzerinde de çalışılmaya başlanmış durumda. Taraftarlarımız tesisimizin çevresinde sürekli olarak takımımız özellikle antrenman saatlerinde gelerek destek oluyorlar ki yine sabah saatlerinde gerçekleşen antrenmanı da tesisimizin hemen dışında taraftarlarımız takip etmişlerdi. Akşam antrenmanında da yine benzer şekilde taraftarlarımızın takımımızın antrenmanını takip etmek için buraya geldiklerini söylememiz gerekiyor. Hafta sonu özellikle pazar günü tabii Fenerbahçe'miz taraftarımızla buluşmuştu tesislerimizde ve binlerce taraftarımız tesisimize gelip oyuncularımızı yakından görme fırsatı buldular. Teknik ekibimizi hem sevgi gösterilerinde bulundular, meşaleler seçtiğinde takımımızı antrenman süresi boyunca desteklediler ve antrenman bittikten sonra da oyuncularımız, teknik ekibimiz hem taraftarlarımıza imza dağıttı hem de onlarla fotoğraf çektirdim. Oldukça tarihi günlerinden birini yaşadım. Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerimiz şimdi ısınma bölümünde bu kez pas çalışması gerçekleşiyor. Oyuncularımız günün ikinci çalışmasında pas çalışmalarıyla birlikte ısınma bölümüne devam ediyorlar. Yakın mesafede pas organizasyonları üzerinde duruyor Fenerbahçe'miz. Sarı lacivertli oyuncularımız pas çalışmalarına devam ediyor. Günün ikinci antrenmanında Topuköy Yaylası tesislerimizde oldukça güzel iklim koşulları altında çalışmalarını gerçekleştirdiğini de söylememiz gerekiyor. Futbol takımımızın tesislerimizde hava sıcaklığının çok yüksek olmaması, havanın rüzgarlı olması ve akşam saatlerinde de oldukça serin olması ki yaklaşık 1200 metrenin üzerinde rakımlı bir bölgeden bahsediyoruz. Akşam saatlerinde de havanın serin olması şüphesiz oyuncularımız için de çok büyük bir avantaj. Burada oksijen depoluyor diyebiliriz Fenerbahçe'miz için. Koşu çalışmasının ardından yakın mesafede pas çalışmasıyla oyuncularımız günün ikinci çalışmasına devam ediyorlar. Takımımızın antrenman programında çift antrenman gerçekleşmesi halinde sabah saatlerindeki ilk çalışmasının salon bölümünün 40 dakika sürdüğü bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Sahaya da çıktıktan sonra oyuncularımız yaklaşık 1 saat 20 dakika sahada çalışıp günün ilk antrenmanını yaklaşık 2 saatlik bir süreyle noktalıyorlar ki akşam antrenmanlarında da benzer durumun olduğunu söylememiz gerekiyor. Sarı lacivertli ekibimiz akşam antrenmanının ısınma bölümünü şu an için tamamlamış durumda. Burada Topuk Yaylası tesislerimizde UEFA standartlarında 3 saha bulunuyor ve takımımız bu sahaların tamamında antrenmanlar yapıyor. Yine Fenerbahçe'mizin kampı sona erdikten sonra kadın futbol takımımız da yeni sezon hazırlıkları için buraya gelecek ve yine yaz boyunca hatta Eylül ayının ortalarına kadar hem ülkemizden hem de yine Avrupa'dan, Asya'dan birçok takımın burada kamp yapacağı bilgisini de sizlerle paylaşalım. Isınma bölümünün ardından şimdi pas çalışmaları başlıyor. Takımlar halinde pas çalışması saha içerisinde devam ediyor. Futbol takımımız da yine dar alanda yapılan pas çalışmasıyla beraber günün ikinci çalışması devam ediyor. Tesislerimizde yine antrenörlerimiz de oyuncularımıza bu çalışmada eşlik ediyorlar. İki grup halinde pas çalışması karşı yarı sahada devam ediyor. Fenerbahçe'mizde takımımız yeni sezon hazırlıklarını büyük bir motivasyonla sürdürmeye devam ediyor. Topuk yaylası kampımız perşembe günü sona erecek ve Fenerbahçe'miz hazırlık maçları oynamak için 5 Temmuz pazar günü Avusturya'ya gidecek. 10 gün sürecek Avusturya kampı ve Fenerbahçe'miz Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Yavaş yavaş taktiksel provaların olduğu bölüme geçildiği için bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Topuk yaylası tesislerinde futbol takımımızın kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de Fenerbahçe Televizyonu farkıyla takımımızdan son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bugünlük hoşçakalın.
1: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
2: İşte hesaplarımız.
1: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Tarih ve Fenerbahçe programına hoş geldiniz. Fenerbahçe Kulübümüzün tarih danışmanı Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamız, araştırmacı, yazar ve kongreyimiz Barış Eymen'le beraber bugün milli takımımızın 1954 Dünya Kupası finallerinin macerasını sizlerle paylaşacağız. Hocam, 1954 Dünya Kupası'nı bugün konuşacağız. Aslında Türkiye 1950'de de Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'na gitme hakkını elde ediyor. Ama bu hakkını kullanamıyor. Gerekçe çok uzak olması, maddi sıkıntılar vesaire. Bu sürece değinebilir miyiz? Böyle başlayalım. Sonra 1954 Dünya Kupası'na bir geçiş yapalım.
1: Evet, şimdi Dünya Kupası'ndaki gelişmelere baktığımızda aslında 1930 yılında ilk defa bir Dünya Kupası organizasyonunun yapıldığını görüyoruz. Tabii bunun bir anlamı var ve sebebi de var tabii ki. Şimdi büyük bir dünya savaşından çıkmış bütün dünya ülkeleri ve dolayısıyla o siyasi gerginlik de devam ediyor. Şimdi bu siyasi gerginliği kısmen azaltabilmek, işte toplumların birbirine daha yakınlaşmasını sağlayabilmek, işte bir taraftan olimpiyatlar var ama şimdi olimpiyatlarda katılımlar şu anlamda sınırlı oluyor. Çünkü amatör sporcular katılıyor. Şimdi Jules Rimet 1921'de FIFA başkanı olduğu zaman bu konuda bir fikir geliştiriyor. Yani şimdi olimpiyatların da ötesinde hem amatör hem de profesyonellerin de katılabileceği böyle organizasyonlar yapalım ve dolayısıyla toplumlar birbirlerini tanısınlar. Ona göre birbirlerine olan bakış açıları daha yumuşasın ve buna yönelik olarak da daha kalıcı bir barış ortaya çıksın ve en azından o Birinci Dünya Savaşı'nın gerginlikleri ortadan kalksın. Bunun aracı da futbol haliyle. Toplumları birbirine yaklaştıracak şekilde. Ve işte bir Dünya Kupası niye tertiplenmesin şeklinde bir düşünce ortaya atıldıktan sonra evet, gerçekten bu taraftar buluyor. Ve dolayısıyla zaten uzun süre bu Jules Rimet Kupası olarak da Dünya Kupası'nın anıldığını biliyoruz. Ve şimdi ilk defa nerede yapılacak? Tabii bir organizasyon gerçekleşecek ama ilk defa nerede yapılacak? Uruguay seçiliyor bu anlamda. Onun sebebi de şu. 2 yıl önce yapılan, yani 1928'de yapılan olimpiyatlarda Uruguay futbolda şampiyon oluyor. Dolayısıyla orada bir ispatı vücut etmiş oluyor. O yüzden de ilk bir Dünya Kupası'nın genel kabul gördükten sonra tabii ki Uruguay'da yapılması kararlaştırıldı. Tabii birçok dünya ülkesi için de çok uzak bir mesafe tabii. Uruguay'a gitmek, onun getirdiği maddi yük. Zaten de buraya katılım aslında davet usulüyle oldu. Yani öncesinde bir eleme müsabakaları ve elemeleri kazanan takımların finallere katılması diye bir şey söz konusu olmadı. Davet usulüyle takımlar çağrıldılar. Gidebilenler gitti. Ki burada 13 ülkenin takımının mevcut olduğunu görüyoruz. Yani böylece işte 1930 yılından itibaren başlamış olan bir Dünya Kupası serüveni karşımıza çıkıyor. Mesela ilk bu turnuvayı Uruguay kazandı. Finalde Arjantin'i 4-2 mağlup etmek suretiyle. Sonrasında da artık hep 4 yılda bir Dünya Kupası müsabakalarının sürdürüldüğünü görüyoruz. Tabii giderek rekabet de artıyor. Ülkeler Dünya Kupası'nı kazanmak için müthiş bir çaba gösteriyorlar. Çünkü aynı zamanda bir müthiş bir reklam vesilesi tabii ki Dünya Kupası'nı kazanıyor olmak. Ve 4'er yıl periyotlarla yapılıyor ama tabii ki bütün o her ne kadar işte futbol barış getirir falan ama Birinci Dünya Savaşı'nın gerginliği, siyasi gerginliği halen devam ediyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın hesapları tam olarak görülmemişti. Mesela Almanya çok ezildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Diğer mağluplar çok ezildi. Türkiye milli mücadeleyi yapmasaydı gene büyük zararlara uğrayacaktı ama yani şimdi diğer ülkelerin yapamadığını Türkiye yapıp işte milli mücadeleyle kendi kaderini tayin etmişti. Şimdi işte ezilen ülkeler, özellikle de Almanya burada tabii belirleyici faktör. Onlar tekrardan, yani Birinci Dünya Savaşı'nın hesaplarının yeniden görülmesi düşüncesinde oldukları için o olay nereye gitti? İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açtı 1939'da. Şimdi savaş çıkınca da gene futbol gelişmelerini olumsuz etkiledi. Yani mesela olimpiyatlar nasıl o İkinci Dünya Savaşı boyunca ertelendiği gibi, yapılamadığı gibi dünya şampiyonları da 1942 ve 1946'da yapılamadı. Ve sonrasında tekrar işte savaş bitecek. Yeniden bu organizasyonların yapılması söz konusu olacak. Ve ancak tabii ki 1950 yılında tekrardan bir Dünya Kupası'nın organizasyonunun yapılması mümkün olabildi. Bu defa Brezilya seçiliyor ev sahibi ülke olarak. Ve şimdi burada Türkiye'yi de görüyoruz. Yani 1950 finallerine katılmak üzere Türkiye önce tabii eleme müsabakalarını yapacak. İlk eleme turunda Türkiye'nin rakibi Suriye. Bu 20 Kasım 1949 tarihinde yaptığımız bir maç Türkiye Suriye'yi 7-0 mağlup ediyor. Ve ikinci maça gerek kalmıyor. Çünkü ilk maçta 7-0 yenilen Suriye şeyden çekiliyor. Turnuvadan çekildiğini ilan ediliyor. Böylece eleme turnu Türkiye geçmiş oluyor.
2: Güzel bir havada oynadık Dolmabahçe'de. Saha çok güzeldi. Çok kalabalıktı. Bizden daha hafif bir ekip olduğu için çok da iyi oynadık o gün. 7 tane de zaten attığımız gollerden de belli. O gün de iyi oynadı. Zaten herkes iyi oynadı. Herkes iyi oynayınca tabii bir şeyler çıkıyor meydana. Yani bizim o günkü sistemimizde açık oyuncuları daha çok hazırlayıcı. Yani asist yapan oyuncular bugünkü tabirle. Onun için gol atmaları her zaman mümkün değil. Az gol atarlar. Ama işte iyi bir pozisyon geldiği zaman da iyi bulursanız kaçırmazsınız tabii. İyi yere atıyorsanız topu.
1: Bu defa final turunda rakibi Avusturya. Avusturya da turnuvadan çekiliyor. O dönemlerde tabii savaştan yeni çıkmış olan birçok ülke aslında ekonomik anlamda da sıkıntılar çekiyor. Yani dolayısıyla Brezilya'ya gitmek çok maliyetli bir şey onlar için. Avusturya'da çekilince Türkiye o zaman finallere gitmek hakkını kazanmış oldu daha 1950 yılı itibariyle. Fakat işin enteresan tabii tarafı Türkiye'de gidemedi. Yani işte Brezilya çok uzak. Ayrıca ciddi bir maliyeti var ve o dönemin şartlarına baktığımızda ülke ekonomisi bunu kaldıracak durumda değil. O yüzden Türkiye'de hak kazanmış olmasına rağmen, yani finallerde bulunma hakkını kazanmış olmasına rağmen buraya gidemedi.
2: Bir moral enjeksiyonu bu tabii kazandığınız zaman bir maçı. Ama sonra zamanla bir takım patırtılar, gürültüler, baktık ki gidemiyoruz. Ne yapalım dedik, demek ki bu işin şeysi, talihi de böyleymiş. Gidemedik, sağlık olsun ama iyi de kazandık. Gidemememizin sebebi daima bu ekonomik sebeplerdir. Yoksa başka bir sebep yok, her şey çalışmalar iyiydi, herkes hazırlandı elinden geldiği kadar.
1: Burada da 1950 yılındaki turnuvada tabii en büyük favori Brezilya, hem ev sahibi ama ve çok da iddialı, ama buna rağmen bu final maçında Uruguay Brezilya'yı 2-1 mağlup ediyor ve ikinci şampiyonluğunu kazanmış oluyor. Yani 54'e gelene kadar ki genel süreç bu şekilde cereyan etti.
0: Hocam size tam bu noktada bir şey sormak isterim. İlk Dünya Kupası'nın Uruguay'da yapıldığını söylediniz. Davet usulüyle 13 ülke gitti. Avrupa'nın en güçlü ülkeleri de biraz protesto ederek ya da sizin dediğiniz gibi mali sıkıntılardan dolayı gidemediler. Bugün Dünya Kupaları tarihi konuşulurken o Dünya Kupası sayılmasın falan diyen var mı?
1: Evet, hiçbir şey yok tabii ki. Yani özellikle de bunu tabii Türkiye'de 1959'dan önce futbol olmadığını iddia edenlerin hatırlatmak lazım. Yani işte 13 ülke katılmış, davet usulü katılmış. Bazı kıtalardan hiç
0: Afrika ve Asya Kupası'ndan katılan yok.
1: Yani şimdi bunlar hiç ortada yoklar. Buna rağmen tabii ki yani bütün dünyanın kabul ettiği bir husus, ilk Dünya Kupası 1930'da yapıldı. İşte ilk şampiyon Uruguay. Şimdi tartışmasız bir gerçek. Dolayısıyla demek ki dünyanın bütün ülkelerinin katılması gerekmiyormuş. Yani organizasyonun Dünya Kupası olarak adlandırılması açısından. Ve nitekim işte katılamayan kıtalar bile olması aslında dönemin şartlarının her zaman için dikkate alınması gerektiğini bir göstergesidir bu. Somut bir göstergesidir aynı zamanda. Dolayısıyla Türkiye açısından meseleye baktığımızda da işte Türkiye'de futbol 1959'da başladı diye düşünenler veya bunu iddia edenlerin iddiaların ne kadar temelsiz olduğunu bu bahsetmiş olduğunuz olay gerçekten ortaya koyuyor. Evet, kimse işte mesela 1950'den, ben 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'den başlasın şeklinde bir iddiası olmuyor. Davet usulüyle geldiler. Evet, bir resmi bir turnuvadır. Herkes onu kabul ediyor. Diğer şeye, 1950'ye takımlar eleme usulüyle geldiler. Birbirlerine maç yaparak finallere katıldılar. O da geçerli, o da geçerli. Yani meseleye böyle baktığımız zaman her şey net bir şekilde anlaşılır aslında. Ama tabii ki Türkiye'ye gelince farklı, dünyaya gelince farklı bakış açıları maalesef olabiliyor. Yani bu da kulüpçülükten kaynaklanan bir şey. Yani futbol tarihinin gerçekleri değil de hani bizim kulüp bu konuda kar mı eder, zarar mı eder? İşte şampiyonluk sayılarımız azalır mı, çoğalır mı falan. Bu bakış açısına bakıldığında tabii ki sağlıklı bir sonuca varmak mümkün değil.
0: Hocam, sizin bir sözünüz var, öyle her dönemi kendi şartlarıyla değerlendirmek lazım diye, ama o şartları tabii da bir bilip öğrenmek, okumak da lazım.
1: Kesinlikle tabii, haklısınız. Yani evet, yani her o dönemin şartları neydi, onu bilmeden bir takım şeylere iddia etmek aslında işte bazen komik duruma düşülmesine yol açıyor. Bazen ben şunu da söylüyorum, yani cahil cesareti diye. Evet. Maalesef bu da gerçek. Yani bilinmeyince cesaretle ortaya çıkıp işte şöyle oldu, böyle oldu demek mümkün ama yanlış yani. Yanlış ama bunun cesaretle ortaya atılabilmesi de biraz komik duruma düşülmesine yol açıyor tabii ki.
0: Evet. Barış, senin eklemek istedikleri neler?
3: Bıraktığınız yerden ben başlayayım. Canlandırma yapalım. Bir küçük. FIFA dünya futbolunun başı. Günün birinde 1930 yılında diyor ki arkadaşlar diye bir dünyaya sesleniyor. Bütün dünya ülkeleri efendim abi diyorlar FIFA'ya. Ben diyorlar bir dünya kupası tertip ediyorum. Tamam ama Uruguay'da. Hayda diyor hepsi. Ya şimdi orası uzak veyahut da işte biz protesto ediyoruz. Gelemiyoruz, gidemiyoruz. 13 tane takım katılıyor. Hatta yanılmıyorsam bir sonrakine mi Uruguay'da siz bana gelmediniz ben de size gelmiyorum diyerek katılmıyor. Şimdi böyle bir organizasyon var ortada. Oynanıyor her halükarda. Devam da ediyor. 34-38 diye. Şimdi gelin dünya kupası yapalım çağrısı açık. Yani resmi değil demiyorum ama böyle başlamış. Bir geçmişi de var şüphesiz ama bir çaba var. Bunlar hep size tanıdık gelecek. Şimdi mesela dönüp de ya 4-5 maçta Dünya Kupası'nı kazanmışsınız arkadaş diyen kimse mesela bu ülkelere yok. Aynen, topu evet. Topu.
1: Sadece bizde oluyor bunlar. Yani.
3: Evet. Veyahut da evet. Hocam işte statü burada da sürekli değişiyor. Yani bir sabit bir grup var bir grup yok. İşte katılım şartları ona göre. Ara deseniz burada da var. 38'den 50'ye kadar şimdi bizde ne diyor? Yapılmamış ki. Yani ama bizde şöyle bir şey yok ki. Arkadaşlar bu sene karar verdik biz bunu yapmayalım. Hayır, hep bir mücbir sebep. Dolayısıyla biz tabii, bunu tabii yapmıyoruz. Bunun içine mali de dahil, başka şeyler de dahil, içtimai de dahil. Şimdi öz cümle Dünya Kupası'na hasbelkader yapıldı, mevzuatı yok demek doğru değil. Ama bizimkiler de hani hep deniyor ya 1959 öncesi şampiyonluklar için ya nerede kanun, kararname falan. Ya bir mevzuat varsa bizde Dünya Kupası'na nazaran kralı var 1959 için. Yani herkes için içinde neredeyse noktasına virgülüne kadar tren yolculuklarına kadar sabit bir mevzuat var. Kanunlar var, sarih. Biz esasında hani dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsunuz diyecekler ama çok vurucudur. Bir yandan trajikomiktir bir yandan da. Fenerbahçe'nin tarih tezini inşa ederken iki tane şey söylüyorduk. Birincisi herhangi bir hak gazete küpürüyle alınmaz. Yani bir gazete küpüründe Türkiye şampiyonu Fenerbahçe yazıyor diye kimse bize 8 kupayı veremez. Ama aynı şekilde X bir gazete küpüründe Y bir şey yazıyor diye de kimse 8-9 tane şampiyonluğu Fenerbahçe'den alamaz. Gene buna benzer yurt dışı örneklerinin asla önemsizliği demiyorum. Ama hadi aynı anlama gelse de biraz ehemmiyetsiz kaldığı bir nokta vardı. Yani şimdi İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya işte 5 büyüklük, 4 büyüklük ne yapıyorsa yapsın bizim kendi bir gene aynı kelimeyi söyleyeceğim mevzuatımız var. Bunlara dönüp de bakmayı biz çok uygun bulmuyorduk. Çünkü dönemin şartları kadar ülkelerin şartları da önemli. Bizim şartlarımızda yapılmış resmi, ulusal, düzenli, tertipli organizasyonlardı bunlar ve biz mesela şöyle bir şey oluyor 1939 senesinde Demirspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın tek Türkiye şampiyonluğu, dönüp FIFA'ya soruyorlar. Ya biz ne yapalım, hani böyle bir şey yaşıyoruz. Rakip 1-0 öndeyken rakip kalecisi gidiyor, hakemi dövüyor, tartaklıyor, maç yarıda kalıyor. Biz ne yapacağız? Diyor ki FIFA, arkadaş hani her ne sebeple olursa olsun müsebbip o takım olduğu için o takım hükmen mağluptur diyor ve konu kapanıyor. Şimdi orada FIFA'ya soruyoruz. FIFA Dünya Kupası düzenliyor ama biz yok 1959'dan öncesini çok umursamıyoruz. Bu 54 senesinde bir evrak var devlet arşivlerinde. 25 Mart 1954 evrakın tarihi, kararname. Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzalı. 14 Mart 1954'te fotofilm uzmanlarının çektiği Türkiye-İspanya maçı görsellerinin yurt dışına çıkışı ile alakalı bir şey. Evrak bu. İzin verilsin, tamam bunlar çıksın maç görüntüleri de. Şimdi Sinema Genel Müdürlüğü'nde de belki vardır kayıtları o senelerin. Bunu da şunun için söylemek istedim. Türkiye'de futbolun yasak dendiği işte başlangıç döneminde 20. yüzyılın başında, bu nasıl yasaksa gazetelerde böyle bir sürü spor haberi, futbol kadroları falan yayınlanıyor. İşte çok büyük istibdat var denen dönemde devletin bir hassasiyeti vardı. Bir güvenlik hassasiyeti. Bu lokal, yerel bir güvenlik olabilir. Milli bir güvenlik olabilir. Aynı hassasiyetin yaklaşık yarım asır sonra hala devam ettiği, futbolun devlet evraklarında, devletin nazarında takip edildiği ama sırf bu güvenlik sebebiyle takip edildiği bir süreci görüyoruz burada da. Artık 50'li yıllar geldiğinde devlet kontrolü tamamen sporun üzerindedir. Ve şunu söylemekle bence gurur duyabiliriz. Türkiye'de spor teşkilatının durumu ve 1959 öncesi şampiyonlukların statüsü Dünya Kupası'ndan bile sağlamdır. Dolayısıyla o nasıl kabul ediliyorsa bunun da bugün aynı şekilde hakkının verilmesi, kabul edilmesi lafını kullanmayı hiçbirimiz doğru bulmuyoruz. Yani insanların ve takımların, kurumların hakkının teslim edilmesi gerekir. Bu kurumlara sadece kulüpler ve futbolcular dahil değil, devlet kurumları da birebir bu işin içinde diye düşünüyorum.
0: Evet, ağzına sağlık. Hocam tekrardan size dönmek istiyorum. 1954 Dünya Kupası finalleri İsviçre'de yapılıyor. Türkiye bu defa katılacak. Kolay da katılmıyor Türkiye.
1: Evet.
0: İspanya'yla 3 maç yapıyoruz. Evet. En sonunda Kura'yla gitme hakkını elde ediyoruz. İspanya'nın çok güçlü bir takım olduğu da o dönemde malum. Türkiye bu başarıyı nasıl yakaladı? Sizden bu konuda bilgi alalım.
1: Evet. Şimdi Barış'ın biraz önce söylediği gibi her Dünya Kupası'nda neredeyse değişik bir statü var yani aslında. Dolayısıyla ama hepsi de geçerli tabii ki. Mesela burada 1954 Dünya Kupası'nda Türkiye ile İspanya aynı grupta, sadece iki takım yani. Diğer gruplarda da 3 takım, 2 takım bu şekilde. O dönem itibariyle mevcut statü bu şekilde uygulanmış. Dolayısıyla Türkiye İspanya'yı da maç yapacak. Şimdi revanşlı maçlar, yani işte 2 maç yapılacak. Fakat o dönemde avalanş sistemi uygulanmıyor. Dolayısıyla şimdi avalanş sistemi uygulanmadığı için taraflar eğer birer galibiyet alırsa o zaman ne olacak? Üçüncü bir maç daha yapılacak. Dolayısıyla şimdi bu işte finallere katılabilmek için Türkiye ile İspanya arasındaki müsabakalarda böyle cereyan etti aslında. Şimdi o aslında Fenerbahçe'nin de güçlü bir takımı var. Yani bazı en azından kamuoyunun bir kısmı Fenerbahçe katılsa daha iyi olur şeklinde bile değerlendirmeler yapabilir. Yani takım olarak katılabilir pekala diye. Netice itibariyle tabii ki oluşturulan bir milli takım var o dönemde. Tabii bunu da Türkiye Futbol Federasyonu belirliyor. Yani milli takımı. İlk maç tabii ki İspanya'da yapılıyor. Bugün Santiago Bernabéu stadı meşhur. O zamanki ismiyle Charles Martin stadında yapılan bir müsabaka. Takımın şimdi 18 kişilik bir milli takım kadrosu buraya gitti. 16 futbolcu var. Diğer idarecilerle beraber 18 kişi. Tabii şimdi Federasyon Başkanı Orhan Şener bak bu şeye gitmedi. İleride çok şey yapacak. Eleştirilecek. Yani bu yurt dışındaki maçlara gitmiyor olması. Şimdi mesela kadrosuna bir bakalım. Milli takımın kadrosuna. Çünkü değişik takımlardan oluşan bir kadro. Şükrü Ersoy var Ankara Karagücü'nden. Bülent Eken Galatasaray'dan. Müjdat Yetkiner Fenerbahçe'den. Eşref Beşiktaş'tan. Ali İhsan Karayiğit Beşiktaş'tan. Robert Eryol Galatasaray'dan. Lefter Fenerbahçe'den. Mehmet Ali As Fenerbahçe'den, Recep Adanır Beşiktaş'tan, Fahrettin Beşiktaş'tan, Burhan Saygun Fenerbahçe'den. Yani bizim 11 kişilik takım kadromuz bu şekilde. Tabii ki İspanyollar çok önem veriyorlar, çok kalabalık bir seyirci kitlesi var. Zaten stadyum da bir aile büyük. Diğer taraftan da orada yaşayan, Avrupa'nın değişik şehirlerinde yaşayan Türk öğrenciler ve Türkler de maça gelmişler. Tabii İspanya güçlü. Zaten genel anlamda bu eşleşme yapıldığı zaman itibaren herkesin kafasındaki şey İspanya rahat eler. Hatta İspanyollar da o derece bu konuda özgüvenli ki finaller İsviçre'de de yapılacak. Kendi otellerini falan şimdiden ayırtıyorlar. Yani biz kendilerini şeyde görüyorlar. Finallerde görüyorlar. Ve ilk maçı da gerçekten 4-1 kazandı. İspanya 4-1 kazandı. Ve Recep Adanır, Türkiye'nin golü Recep Adanır tarafından atıldı. Hatta ilk yarı 1-1 bitiyor ama ikinci yarı İspanya üstünlüğünü kabul ettiriyor.
4: Oradaki maçı ilk devre 1-1 bitti ve iyi oynuyorduk. Fena da değildik. Ondan sonra fakat ikinci devre adamlar çok hızlı başladılar ve seyircinin aşırı motivasyonu İspanya takımını diriltti ve neticede 4-1 mağlup olduk.
1: Rövanş maçı İstanbul'da yapılacak. Şimdi hem ümitsizlik var hem ümit var. Şimdi ikinci maçı İspanya bir kere güçlü. Mağlup edemeyiz. Fakat son yıllarda da Türkiye'nin belirli böyle başarıları olmuş. Mesela Almanya'yı işte 1951'de meşhur o maçta Berlin'de 2-1 mağlup etmiş mesela. Hani niye tekrar olmasın, böyle bir başarı niye kazanılmasın şeklinde. Sonra İsviçre'yi mağlup etmiş, İsveç'i mağlup etmiş Türk milli takımı. Hatta 1952 yılında İspanya ile İstanbul'da bir özel maç var. Orada da 0-0 berabere kalınmış. Yani demek ki pekala İspanya'yı yenebiliriz düşüncesi de bir şekilde zihinlerde yer ediyor. Ve dolayısıyla şimdi İstanbul'da 10 Mart 1954'te İspanyol takımı İstanbul'a geldiler. Birkaç gün ziyaretlerle geçti. 14 Mart 1954'te de Mithat Paşa stadında rövanş maçı yapılacak. Müthiş bir kalabalık. Stad 25 bin kişilik. Tıklım tıklım dolu. Hatta yani ayakta duracak bile yer olmadığı ifade ediliyor. Ve ilk maçta tabii 4-1 mağlup olunduğu için kadro değişmiş. O maçtan sadece kimler var? Lefter var, Burhan ve Robert var. Onun dışında bambaşka bir kadro ile çıkıyor bu şeye, milli takımımız. Turgay Şeren Galatasaray'dan, Rıdvan Balatlı Ankara Karagücü'nden, Bastı Fenerbahçe'den, Mustafa Ankara Karagücü'nden, Çetin Kasımpaşa'dan, Robert Galatasaray'dan, Lefter Fenerbahçe'den, Suat Galatasaray'dan, Feridun Fenerbahçe'den, Burhan Fenerbahçe'den, Coşkun Beşiktaş'tan. Yani bu anlamda şunu da görüyoruz. Aslında geniş bir yelpazeden milli takım seçilmiş. Yani sadece İstanbul takımlarından seçilmiş değil. Ve tabii çok heyecanlı bir ortam. Çok coşkun bir seyirci. 15. dakikada Burhan Türkiye'nin golünü atıyor. Golden sonra tabii ki İspanya'nın baskıları var ama netice itibariyle Türkiye bu maçtan 1-0 galip çıkmayı başarabiliyor.
5: Ben sol içi oynuyordum. Santrafor Feridun, sağ iç Suat Mamat Galatasaray'la. Oyunun 14. dakikasında bir akınımızda top 18'in dışına doğru havadan bize geldi. Suat Mamat da bana topu önüme indirirken ben topu inmeden evvel voley şutla deniz tarafında kaleye 14. dakikada İspanya'ya golü attım. Ne ben gördüm ne kaleci gördü. Seyirci de az görmüştür. Yani top Allah rast getirdi. Çok güzel. Tabii arkadaşlarımın sayesinde. Bunları hep kendime mal edemem ben. Onların hepsinin alın teri vardır.
1: Ha şimdi böyle olunca da bu defa artık 3. bu maç oynanması lazım. Çünkü avaraj usulü o dönemde uygulanmıyor. Ve 3. maç Roma'da yapılacak bu defa. Tam 3 gün sonra 17 Mart'ta tamamen aynı kadroyla çıkıyor Türkiye. Yani İstanbul'daki kadronun aynısı bu maçta da sahaya çıkıyor. Ve gene İspanyollar aslında bu defa kazanabileceklerini düşünüyorlar. Fakat şöyle bir oyunun gidişatı var. Başlangıçta Türkiye biraz tutuk. Dolayısıyla önce İspanyollar 1-0 öne geçiyor. Buna karşılık o ilk golü yedikten sonra Türkiye oyunu dengeliyor ve 24. dakikada Burhan beraberliği sağlıyor. Hatta ikinci yarıda gene Türkiye üstünlük sağlıyor ve Suat'ın golüyle Türkiye 2-1 öne geçmiş oluyor. Sonra da gene İspanyolların atakları yoğunlaşınca beraberlik golünü atıyorlar ve maç 2-2 bitiyor. Şimdi dolayısıyla maçın 2-2 ve bitmesi aynı zamanda uzatma anlamını da taşıyor yani. Şimdi bu arada normal sürenin bitmesine 7 dakika kala Turgay Şeren sakatlandı. Şimdi o dönemin kuralları gene mesela işte dönemin şartlarına göre her şeyi değerlendirdiğimiz için. Şimdi bir oyuncu sakatlanırsa oyuncu değiştirme şansı yok. Yani kural öyle. Oyuncu değişmiyor yani. Sadece bu kaleciler için böyle bir istisnai durum var. Öyle olunca Turgay sakatlanınca Şükrü kaleyi koruyor. Ve uzatmalarda da bu 2-2 beraberlik değişmiyor. Ve sonuçta olay nereye geliyor? 3 maçta da takımlar birbirine üstünlük sağlayamadığına göre kura çekilecek. Evet, burada da işte Türkiye'nin şansı rol oynayacak. Takımların isimlerini birer kağıda yazıyorlar ve ondan sonra onu bir kuponun içine koyuyorlar. Oradan tesadüfen seçilen bir çocuk, Franco isimli bir çocuk, gözü kapalı olarak şeyi seçiyor. O iki kağıttan birini alıp çekiyor ve oradan Türkiye ismi çıkıyor. Öyle olunca da Türkiye kurayı kazanmış olarak 1954 Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde etmiş oluyor.

0: vincitori a Madrid per 4-1, sconfitti a Istanbul per 1-0, mentre vediamo ora spagnoli e turchi nel monumentale stadio romano. Arbitro l'italiano Bernardi, spettatori 50.000. 11 minuti di gioco sono sufficienti agli spagnoli per andare in vantaggio. Ha segnato Arteghe e il pubblico imparzialmente applaude. Ma al 25esimo minuto Biosca devia un tiro del turco Buram. Il portiere Carmelo non sa darsi pace dell'autogol. Pareri divisi fra questi giovani spettatori di lunga vista. Ne riparleremo. Verso la metà della ripresa il mezzo destro Suat riporta la Turchia in vantaggio. Sventola gioiosa la bandiera con la mezzaluna. Ma poco dopo la mezz'ora, su calcio d'angolo battuto da Gainza, il centravanti Escudero ristabilisce il pareggio. A pochi minuti dallo scadere dei tempi regolamentari, il portiere turco Turgay è colpito alla testa da Escudero. Incidente fortuito, ma tale per la sua apparente gravità da provocare una vivace reazione dei turchi. Al posto di Turgay entrerà il portiere di riserva Sucru. E i ragazzini, scendendo a valle da Monte Mario per godersi sempre gratis i tempi supplementari, lo ammireranno per questo portentoso salvataggio che lascia le due squadre alla pari 2-2. Alla fine uno dei cinque è chiamato ad essere protagonista di un fatto importantissimo. Lui, Franco Gemma, è la sua mano che estrae il biglietto portante la scritta Turchia, ammessa così per sorteggio al girone finale del campionato del mondo. Divenuto di colpo portafortuna dei turchi, Franco ha ora molte probabilità di godersi qualche partita in Svizzera. Gratis, naturalmente.
1: Hocam hatta o çocuğu daha sonra büyüdüğü vakit tabii. İstanbul'a da davet ediyoruz. Bir milli maçımıza konuk ediyoruz diye hatırlıyorum.
2: Evet. Hatta maskot olsun diye İsviçre'ye de götürmüşler. Şimdi işin enteresan tarafı da bir taraftan da ekonomik sıkıntılar var. Yani Türkiye'den 54 atmosferi, bir taraftan seçim atmosferi var, bir taraftan Kıbrıs olayları var. Yani böyle çok da rahat bir ortamda değil ekonomik olarak. Mesela o şeyi Franco'yu İsviçre'ye götürecekler. Fakat maliyetini kim karşılayacak? O bayağı bir mesele oluyor ama İsviçre'ye de götürdüler yani. Sonrasında da tabii ki böyle yani futbol tarihimiz için çok önemli bir olayda Türkiye'ye avantaj sağlamış bir çocuk veya daha sonra genç bir nevi ahde vefa gösterilmiş oluyor yani.
1: Barış, senin bu konuda eklemek istediğin neler var?
3: Benim bu konuda değil ama çerçevenin biraz dışına çıkayım. Tarife Fenerbahçe deyince bir sürü Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Birçok Fenerbahçe'nin adı geçiyor. O Fenerbahçe'nin 54 Dünya Kupası'na giden yoldaki böyle yapı taşlarını, milatları biraz anlatayım isterim. Rüştü abinin notlarından, rahmetli Rüştü Dalroğlu'nun notlarından çok faydalandım. Bu 26 Ekim 1952 tarihinde Fenerbahçe'yi yıkıp yerine geçmek isteyen yazmış adalet için Rüştü abi. Onlara böyle bir 3-0'lık bir galibiyetimiz var net. O konunun üzerine çizgiyi 52 senesinde çekmişiz 52'nin sonunda. Aynı yıl bir 15-20 gün sonra vefalı Melih Ilgaz'ın, Faruk Ilgaz'ın da rahmetli kardeşi, ikisi de nur içinde yatsın, Fenerbahçe'ye transferini yazmış. 16 Kasım'da bir Beşiktaş maçımız var. 3-1 kazanıyoruz maçı. Ama galibiyetin eskilerin deyimiyle en büyük amillerinden bir tanesi Melih abi oluyor. Melih abi de Rüştü abi bir gün önce 15 Kasım'da muvakkat yani geçici lisansla bölgeden çekip alıyor Fenerbahçe'ye bir gün önce kazandırdığı Melih Ilgaz. Aralık ayında 52'nin Fenerbahçe'nin 20. İzmir seyahati var. Geçen de İzmir'le alakalı bir program yapmıştık. İnşallah Bedri Cumhurdoğu Karşıyaka tarihçisi hocamız da gelir. Onunla da bir tafsilatlı evet, program olur. Yaparız. İzmir'de Fenerbahçe'nin alakası gerçekten çok büyük. Biyografik ilgisi de öyle. İçinde ismi geçen bir sürü birçok oyuncuyla. Rüştü abi defterlerine bir 1952 kupa yekûnu koymuş. Tek sayfaya sığdırmış onu. Fenerbahçe kulübü o sene çeşitli branşlarda toplam 29 kupanın sahibi olmuş. 1953 Fenerbahçe'nin yenilmeden İstanbul şampiyonu olduğu sene. Küçük şeytanlar. Malum o adalet kriziyle giden kıdemli oyuncuların yerine gelen genç oyuncularla kazanılan hiç yenilmeden İstanbul şampiyonluğu önemli bir sene. 36. Ankara seyahati 1953 yılının içine girmiş. Bayağı bir gitmişiz Ankara'ya biz o vakte kadar demek ki. Tabii milli kümenin devreye girmesiyle bu seyahatler çoğaldı. Bir parantez Adana seyahatiyle alakalı. Fenerbahçe 1953 yılında ilk kez Adana'ya gidiyor. Kulakları çınlasın. İkisinin de kıymetli Kazım Çelikkaya abimiz çok iyi bir Adanalı taraftar. Tarihi tam netleyemedim. Daha yeni konuştuk. Kendisi köy enstitüleri mezunu bir büyüğümüz. Bildiğim kadarıyla evden kaçıp İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'yi görmek için. Fakat kendisi daha doğrusu anlatır. İnşallah buraya gelir. Yakın zamanda da konuşma şansımız olur. Meğer kendinin İstanbul'a kaçtığı günlerde de Fenerbahçe Adana'ya gitmiş. Çok semeresiz bir kaçış olmuş evden. Haydarpaşa evet. Garı'nda hani Fenerbahçe'yi arıyorum deyince Fenerbahçe Adana'da demişler. Ne hissettiğini hala merak ediyorum o anda. Bir de Hayri hocamız, Hayri Kozanoğlu hocamız. Kendisi de çok iyi bir Fenerbahçeli malum. Adana'da Toros Spor'un bir Fenerbahçe Galatasaray şeyi vardır, rekabeti vardır. 30'lu yıllarda bile bu rekabet var. Hatta İbrahim Dıblan Beyefendi, yanılmıyorsam akrabalık bağını karıştırmıyorsam dayıları oluyor kendilerinin. Fenerbahçe'de müessis üyelerimizden bir tanesi. Senelerce 30'lu 40'lu yıllarda kongre divan başkanlığı falan da yapmış. O Toros Sporlu. Hatta bizim Yavuz İsmet, Esirşehir'i moral kaynağı takımın meşhur oyuncusu, başkanımız sonraki yıllarda. Orada bir vesileyle görevli, tabip olduğu için kendisi. İlk Adana seyahatini de Fenerbahçe o 30'lardan 20 yıl sonra 50'lerde yapmış. Kulakları çınlasın Kazım abiyle Hayri abinin. Aynı sene 53'te bizim müzemizin en ağır kupası Çanakkale Abide Kupası'nı Fenerbahçe kazanıyor. O belgeselle alakalı arkadaşlarımızı da burada konuk etmiştik. İnşallah o belgesel de çekilecek yakın zamanda. Atina'ya ikinci kez gidiyoruz. Yunanistan seyahatimiz var 53'te. Bayağı yoğun. Enteresan, araştırmaya açık bir konu. Küçük Fikret'in, Fikret Kırca'nın bir mahkemesi oluyor 53 senesinde. Oldukça ses getiren. Bir yurt dışına çıkış esnasında bavulunda 10 tane 10 dolar bulununca orada gerçekten evet. Türkiye'de kulüpçülüğün nereye geldiğini bir hakkın anlatan bir hadisedir. Resmen kendisini mahkemeye sevk ettirecek kadar rakip takım devreye giriyor ve uzun bir süre bu spor kamuoyunu meşgul ediyor. Ona ayrıca bir program yapmak gerekir. Şampiyon teknik direktör Zekeli 53 senesinde Fenerbahçe'den ayrılıyor. İz bırakan bir teknik direktör. Çok enteresan bir şey daha var. Eskişehir Atatürk Stadı'nın açılışına gidiyoruz Fenerbahçe olarak. Fakat başka hiçbir vasıta bulamadığı için Fenerbahçe kafilesi buradan 4 tane otomobile doluşup gidiyor. Ben zannetmiyorum Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde, belki de dünya spor tarihinde de azdır, hadi şuraya gidelim de 4 otomobille doluşup gidelim şeklinde bir şeyin olduğunu. İlk İngiltere'deki Türk takımı galibiyeti de aynı seneye sığmış. Güzel bir tesadüfle 6 Ekim 1953 tarihinde Hull City'yi yenmişiz deplasmanda. Fikret Kırcan'ın ve Lefter Küçükandoyadis'in golleriyle. Aynı senenin sonunda da 27 Aralık 1953'te Fenerbahçe bir Brezilya takımını, Cruzeiro'yu 5-2 yenmiş. Hocamın biraz evvel söylediği bu uluslararası başarılar, o yoğunluk esasında Fenerbahçe'nin maçlarında da kendini göstermiş. Nitekim hocam herhalde anlatacaktır. 54 Dünya Kupası'nda milli takımımızın gollerinde de Fenerbahçelilerin payı çok büyük.
4: Hocam size geçmeden önce bir kısa ara vermek istiyorum. Tabii. Kısa bir ara, ardından tekrar beraberiz.

Tarih ve Fenerbahçe programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1954 Dünya Kupası macerasını konuşuyoruz Türkiye'nin. Hocam 1954 Dünya Kupası finalleri İsviçre'de 16 Haziran 1954 tarihinde Brezilya'nın Meksika'yı 5-0, Yugoslavya'nın Fransa'yı 1-0 yendiği maçlarla başlıyor. Uruguay Çekoslovakya 2-0, Avusturya İskoçya'yı 1-0 yeniyor. 4 Temmuz'da da Almanya Macaristan finaliyle turnuva sona eriyor. Macaristan aslında favori olarak kabul ediliyor ama Almanya rakibini 3-2 mağlup edip kupayı alma başarısını gösteriyor. Şimdi milli takımımıza gelecek olursak, milli takımımız bu turnuvada hangi ülkelerle oynadı bir onu konuşalım istiyorum. Alınan sonuçlar ülke kamuoyu

kupaları. Aslında birçok organizasyon da öyle oluyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nin statüsü zaman zaman değişiyor. UEFA Ligi zaman zaman değişebiliyor. Ve burada da şimdi Türkiye'nin grubunda 4 takım var Türkiye ile beraber. 4 takım. Almanya, Macaristan, Türkiye ve Güney Kore. Şimdi Almanya ve Macaristan bir kere çok güçlü takımlar. Macaristan zaten turnuvanın en iddialı takımı. Yani kupayı alabilecek ölçekte güçlü bir takım olarak görülüyor. Şimdi statüs şöyle. Seri başı takımlar oluşuyor. Şimdi 4 takım var ya, onun ikisi seri başı olacak. O seri başı takımlar birbirleriyle oynamayacaklar. Böyle bir statü çerçevesinde. Dolayısıyla Türkiye ilk maçını Almanya ile yaptı bu anlamda. Tabii ki İsviçre'ye gitmeden önce de bir hazırlık dönemi var. O hazırlık döneminde önce Bursa'da bir kamp yapıldı. Sonra İstanbul'a gelindi. Orada kampa devam ettiler. Diğer taraftan İstanbul Ligi var mesela. İşte İstanbul Ligi'ne ara veriliyor. Ve böylece yani Enikon'u bir hazırlık süresinden geçmiş oluyor. Bu arada bir de federasyon başkanı değişikliği oldu. Daha önceki İspanya maçları vesilesiyle olan Şeref Apak çok eleştirilmişti. Bu defa Ulvi Yenal Federasyon Başkanı ve onun başkanlığında işte Türkiye bu kupa hazırlıklarını sürdürdü, final hazırlıklarını sürdürdü. 14 Haziran 1954'te İsviçre'ye gidiyor Türk kafilesi. 19 futbolcumuz var. Kafilede 4 de idareci var. Şimdi tabii ki Türkiye seri başı olmak için orada bir mücadele veriyor ve oluyor. Yani ilk takım arasında girmeyi başarabiliyor. Ve bu durumda işte Macaristan'la oynamayacak, Almanya'yla ve Güney Kore'yle maç yapacak. Şey bu, statü görevi bu. Ve ilk maçı 17 Haziran 1954'te Almanya ile yaptı. O maçın kadrosunda şöyle bir şey yapalım. Çünkü 19 futbolcu var, 11 futbolcu. Öncelikle işte ilk 11'de yer alıyorlar. Turgay Şeren Galatasaray'dan, Rıdvan Bolatlı Ankara Gücü'nden, Basri Fenerbahçe'den, Mustafa Karagücü'nden, Çetin Kasımpaşa'dan, Robert Galatasaray'dan, Erol Adalet Spor'dan, Suat Galatasaray'dan, Feridun Fenerbahçe'den, Burhan Fenerbahçe'den, Lefter Fenerbahçe'den. Gene ağırlık olarak bir Fenerbahçe ağırlığını görüyoruz. Şimdi bu Almanya ile yapılan maçta aslında başlangıçta iyi bir futbolla başlıyor Türkiye. Henüz ikinci dakikada Suat Mamat'ın golüyle 1-0'da öne geçiyor. Bilahare Almanlar beraberliği sağlayınca ilk devre 1-1 beraberlikle sonuçlanıyor. Fakat ikinci devre Almanya'nın üstünlüğünü görüyoruz ve netice itibariyle yani kaleci Turgay'ın birçok kurtarışına rağmen 4-1 mağlup oldu Türkiye. Fakat her şey bitmiş değil. Yani Almanya'ya 4-1 mağlup olması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü bilahare Macaristan çok güçlü olduğu için Almanya'yı yenerse Macaristan, Türkiye'nin gene şansı olacak. Çünkü ikinci maçta biz Güney Kore ile oynuyoruz. Yani Güney Kore kolay bir rakip. Rakip yani. Nitekim zaten 7-0 Türkiye bu maçı kazanıyor. Güney Kore ile yaptığı maçı kazanıyor. Onun da kadrosuna bir bakalım. Turgay, Rıdvan, Basri, Mustafa, Çetin, Robert, Erol, Suat, Necmettin, Burhan, Lefter. Gollerimizde Suat, Lefter, Burhan, Suat, Burhan, Erol, Burhan. Yani hat-trick yapmış oluyor. Fenerbahçe'nin önemli bir futbolcusu o dönemlerde. Şimdi böyle olunca şimdi Türkiye ile Almanya puan puana geldi. Çünkü Macaristan Almanya'yı yendi. Şimdi öyle olunca puan puana gelince gene işte o dönemin statüsü. Eşit puanda olan takımlar birbirleriyle bir maç daha yapacaklar. Ve bu durumda Almanya ile biz tekrar karşılaşacağız. Ve bu maçta işte bir kısım futbolcular yorgunluk, sakatlık. O yüzden Suat, Burhan ve Turgay kadroda yer alamadılar. Bu Almanya ile yapılacak olan maçta yer alamadılar.
Ve bu sefer tabii İsviçre olduğu için müthiş bir Alman seyirci ağırlığı

0: var maçta. Ve onların çok yoğun tezahüratları var. O yüzden daha hemen maçın başında Almanya 2-0 öne geçiyor. Sonrasında 21. dakikada Mustafa 2-1 yapıyor durumu. Fakat şöyle bir handikap da var. Maçın hakemi son anda değişiyor. Son anda değişiyor ve İspanya'da 4-1 kaybettiğimiz Fransız hakem bu maça verilince Türkiye için biraz da moral bozucu durum oluyor bu hakemin taraflı olacağı düşüncesiyle. Diğer taraftan da bizim önemli müdafi oyuncularımızdan biri Çetin sakatlanıyor. Şimdi işte o dönemin statüsü, yani bugün tuhaf da gelebilir, yani bir oyuncu sakatlandığı zaman yerine başka bir oyuncu alamıyorsun. Ha, dolayısıyla şimdi Çetin sakat oynamak zorunda. Ne yapıyorlar? Mesela müdafaanın önemli bir oyuncusu. Hadi sen sağ açığa git, orada oyalan. Yani yapacak fazla bir şey yok. Orada ne yapabilirsen yap. Tabii ki bir süre orada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama devam edemiyor. Yani Türkiye aşağı yukarı uzun bir süre maçı, 90 dakikası uzun bir süresini 10 kişi oynamak zorunda kalıyor. Şimdi öyle olunca da Çetin'in sakatlanması, Almanya bir gol daha atıyor. 3-1 birinci devre bitti. İkinci devrede ise gene Almanya'nın üstünlüğü. Zaten bir futbolcu eksik. Ve Almanya 4 gol daha atıp 7'ye çıkarıyor gol adedini. Lefter en son olarak bir gol atınca maç 7-2 Türkiye'nin mağlubiyetiyle bitiyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin turnuvadan elenmesi anlamına geliyor.
1: İkinci maçta ben oynadım kalede. Fakat şanssız bir bizim Çetin vardı. Allah rahmet eylesin, şimdi vefat etti. Ondan sonra Kasımpaşa'da oynadı bir stoper. O ilk devre sakatlandı. Oyuncu değişimi yok. Olmadığı için biz 10 kişi de devam ettik. Ve yine ilk devre güzel mücadele ettik. Ve ilk devre 2-1'di zannediyorum. Tabii çok sene geçti de 2-1'di. Malum ikinci devre bu 10 kişi oynamanın şeysiyle Almanlar da o zamanın en güçlü takımı. Maç bitti, giyindik. İşte otobüsümüz maçı sahanın önünde bekliyor. Ben üzgün vaziyette otobüse binerken İlbi Yener böyle sırtımı okşadı. Ya dedi, Şükrü dedi, üzülme dedi. Ben de dedi, o da kaleciydi futbol ederken, ben dedi 6 tane yedim, hep bunun ezintisi altındaydım ama sen 7 deyince dedi, ben dedi bu üzüntü yüzümden attı dedi. Böyle şaşırdım kaldım, hiç dedi sen merak etme, bu bir kaleciliğin şansıdır bu dedi, içeri gittim. Ondan sonra aklımda benim bütün futbol hayatımdaki, ondan sonraki futbol hayatımda hep bekliyordum. Yani bir yandan da tabii iyi bir şey değil ama benden fazla yiyecek bir milli kaleci bekliyordum. Baktım 8-0 şeyden sonra Yaşar, bizim kulağı çınlasın, Yaşar 8 yiyince ben de Yaşar'a gittim, oh be dedim, benim üstümden gitti bu yük. Ondan sonra Allah senin üstünden de o yükü kaldırmasın de, böyle bir hatıram da var yani. Tatlı bir hatıradır.
0: Tabii bu mağlubiyet aslında ağır bir mağlubiyet. Tabii takım Türkiye'ye döndükten sonra birçok eleştiri de görüyoruz. Çünkü yani şimdi Almanya'yı yenmesi halinde ilerleyecek ve belki de derece alacak takım. Yani güveniliyordu aslında. Ve o yüzden mesela Türkiye'de herkes radyonun başında. Maçın oynandığı saatlerde herkes maçı dinliyor. Öyle de bir şey var. Tabii mağlubiyet olunca da basın bu defa çok sert eleştiriler yapıyor. Öncelikle tabii maçın hakemi, Fransız hakem Raymond Vincenti, bu eleştiriliyor. Yani işte çok taraflı olmakla, Almanların sert oyunun neticesinde işte bizim futbolcumuz sakatlandı, buna hakem göz yumdu. FIFA niye son anda hakemi değiştirdi, bu hakemi verdi şeklinde. Öncelikle hakemin ve FIFA'nın eleştirisi var. Sonra Türkiye'ye Almanya'nın attığı gollerden biri offside olduğu iddia ediliyor. Sonra Türkiye'nin kritik bir anda penaltısının verilmediği iddia ediliyor. Ve böyle bir hakem uluslararası bir hakem olamaz. Niye bizim maça verildi diye. Bu dışarıya yönelik bir eleştiri. Ama tabii orada sınırlı değil eleştiriler. Türkiye'nin antrenörü Sandro Puppo. Yoğun bir eleştiri de Sandro Puppo üzerinde. Takımı iyi oynatmadı, iyi hazırlamamış. Uyguladığı taktikler çok sıradan taktiklerdi şeklinde. Antrenörün de kendini bir savunma mekanizması var, enteresan. Bir kere tabii 10 kişi kalmış olmak onu bir handikap olarak görüyor. Sonra başka bir mevzu üzerinde duruyor. Bizim futbolcularımız İsviçre yemeklerine alışamadılar diyor. O yüzden oyuncularımız bir aylık kilo kaybetti ve enerjileri düştü. Bu da bizim yenilgimize sebep oldu şeklinde. Ki bu maçtan sonra zaten milli takım antrenöründen ayrılacak. Şimdi eleştirilen odak noktalarından biri de doğrudan Federasyon Başkanı Ulvi Yenala. O da tabii kendini müdafaa etme derdinde. Bazı futbolcularımız çok yorulmuştu diyor. Bazıları maçın ağırlığını kaldıramayacak kadar çok asabi hareket ettiler diyor. Sonra bir futbolcumuzun sakatlanması için 10 kişiye düşmemiz önemli bir handikaptı bizim için diyor. Halbuki diyor biz 1951'de bu Almanları yenmiştik. Şimdi ondan sonra Almanlar futbolunu geliştirmiş, biz ise yerimizde saymışız diye bir öz eleştirisi yapmış oluyor. Mesela Gündüz Kılıç'ın şöyle bir değerlendirmesi var. Bizim bu konuda çok mesafe almamız lazım diyor daha Gündüz Kılıç. Çünkü biz kendimizi her zaman dev aynasında görüyoruz. Boyumuzdan vazgeçmemiz lazım. Yani bu aldığımız sonucu çok yadırganacak bir şey yok şeklinde. Tabii bazı gazetelerde bu şeyi, farklı bir mağlubiyeti, milli itibarın zedelenmesi olarak değerlendirdiler ve bir aile eleştirdiler. Ve neticede tabii turnuvaya katılmış olmak için aslında Türkiye için başlı başına önemlidir. Ve aslında favori Macaristan final maçında, o 4 Temmuz'da oynanan final maçında 2-1 öne geçmesine rağmen Almanya'ya 3-2 mağlup ediyor ve Almanya da ilk defa bu 1954 yılında ilk şampiyonluğunu kazanmış oluyor. Böylece bir hikayesi var. Yani 1954 yılında demek ki biz Dünya Kupası'nda yer alabilecek şekilde bir takım oluşturabilmişiz. Bu da önemlidir tabii ki.
2: Hocam ağzınıza sağlık. Başka eklemek istediğiniz var mı?
0: Evet, belki şuna da değinmek lazım. Yani bir Dünya Kupası serüveninden bahsettiğimize göre Türkiye'nin. Şimdi mesela Futbol Federasyonu'na şu soruyu sormak lazım. Türkiye'nin mesela 1954 yılında Dünya Kupası finallerine katıldıklarından acaba haberdar mı Türkiye Futbol Federasyonu? Şimdi haberdar değilseler bu vesileyle biz şeyi anlatmış oluyoruz. Yani bilgilendirmiş oluyoruz. Ama tabii haberdar olmamaları mümkün değil. Yani İran'ı yapıyoruz bir taraftan. Şimdi tabii ki haberdar. Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Milli Futbol Takımı'nın 1954 yılında İsviçre'de yapılan finallere katıldığını biliyor. Şimdi bunu bilmesine rağmen Futbol Federasyonu Türkiye Ligi'ni niye 1959'da başlatıyor? Yani bunu sormak lazım. Şimdi o milli takımı, yani 1954 yılındaki milli takımı kim oluşturdu? Futbolcular nereden seçildi? Yani şimdi hani şöyle bir düşünce var ya, bunlar mahalle maçlarıydı. 59 öncesindeki bütün şeyler mahalle maçıydı. Öyle bakılıyor yani en azından bir kesim tarafından. Şimdi federasyon da 59 öncesi maçlarını saymayarak bu görüşe katıldığını düşünüyoruz. Yani 59 öncesi hepsi mahalle maçıydı. O zaman bu futbolcular mahalleden toplanıp mı getirildiler? Yani o İsviçre'ye öyle mi götürüldüler? Tabii bunlar hiç şeyi yok. Yani 59 öncesi var saymadı, yok varsaydınız oranda bunların hiçbir anlamı yok. Yani sen 1954 yılında senin milli takımın Dünya Kupası finallerine katılmış. Yani daha ne olsun ülkede futbolun ne kadar önemsendiğini ve ne kadar çok organize olduğunu şey yapabilmek için, söylemek için her şey geçerli tabii ki. Ama yani şimdi buna rağmen işte Barış'ın biraz önce söylediği gibi yani bir hakkın teslim edilmesi lazım. teslim edilmesi, yoksa herhangi bir şeyin kabul edilmesi değil. Fenerbahçe'nin bir hakkı var. 1959 öncesindeki kazanmış olduğu birçok şampiyonluk var. Bu hakkın teslim edilmesi en doğal talebidir Fenerbahçe'nin. İşte o kadar da çok ortada belge var ki. O zaman Dünya Kupası maçlarında biz hiç kale almamamız lazım. İşte 50'de de katılma hakkı kazanmış mesela. 54'te fiilen maçlarda yer almış. Ama buna rağmen Türkiye'de futbol 1959'da başladı. Yani bu derece çelişkili bir şey. Mümkün değil. Yani bu dolayısıyla yani futbol tarihinin demek ki gerçeklerine vakıf olmak gerekiyor bunun için. Yani Futbol Federasyonu bu konuya biraz eğilip şu meselelere biraz bakması lazım. Yani 59 öncesinde neler oldu, neler bitti? Futbolun gerçekleri nedir? Bunlara bakması lazım. Aksi halde bir yere varmak mümkün değil. Bugünkü sürecin devam etmesi halinde.
2: Hocam çok bilgilendirici bir program olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Barış, senin de öyle. Sağ olun. Tarih ve Fenerbahçe'nin ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: Merhabalar, Fenerbahçe Televizyonu ana haber bültenimizle birlikteyiz. Bizleri ekran başından izleyen, Radyo Fenerbahçe'den dinleyen herkese, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte iyi akşamlar diliyorum. Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar, Resort ve Spor Topuk yer seslerimizde bildiğiniz gibi sürdürüyor. Ekibimizin kampıyla ilgili ayrıntıları Serhan Hayat bizlere aktaracak. İyi akşamlar diliyorum ve hemen sözü sevgili Serhan'a bırakıyorum.
1: Teşekkürler Turan Seven. Topuk Yaylası'ndayız. Fenerbahçe'mizin toplamda 9 gün sürecek kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi takımımız geçtiğimiz çarşamba günü kamp çalışmaları için buraya gelmişti ve Sarı Lacivertli ekibimiz bugünü çift antrenmanla noktaladı. Sabah saatlerindeki antrenman saatler 10.30'u gösterdiğinde başladı ve takımımız yaklaşık 40 dakika boyunca salonda güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu. Ardından da Sarı Lacivertli ekibimiz sahaya çıktı ve sahada da kısa bir koşu çalışmasının ardından dar alanda pas ve top kapma çalışmalarının ardından günün ilk antrenmanı dar alanda yine yapılan çift kale maçla sona erdi. Takımımız akşam saatlerinde de ikinci antrenmanını gerçekleştirdi ki günün ikinci çalışması az önce sona erdi. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde Fenerbahçe'miz günün ikinci çalışmasını da sahada gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde duruldu ve yine dar alanda taktiksel provalar yapıldı. Günün ikinci çalışmasındaki bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanda kulübümüzden de yapılan resmi açıklamayla beraber Vedat Muriç'in sakatlık durumu söz konusu. Kendisine bizler de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampı Perşembe günü sona erecek ve bizler de Fenerbahçe Televizyonu farkıyla takımımızdan tüm gelişmeleri an be an sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü yeniden Merkez Stüdyo'ya sevgili Turan Seven'e bırakalım.
0: Serhan Hayat'a çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teknik direktörümüz İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kampın çok verimli geçtiğini belirten İsmail Kartal, taraftarın beklediği ve Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takımı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.
2: Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Onların ne istediğini biliyorum diyen teknik direktörümüz İsmail Kartal, bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz şeklinde konuştu. Bu sene tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Kartal, transfer çalışmalarına da değinerek şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temaslı olduğumuz oyuncular var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek değerlendirmesinde bulundu. Diego Carlos konusunda noteri tutanak tutturduklarını belirten İsmail Kartal, yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı olur cümlelerini kullandı. Fenerbahçe ile 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, adaletli bir sezon geçirmek istediklerinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı. Aziz Başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz, dedi. Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığının olmayacağını aktaran İsmail Kartal, Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür, ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, teknik heyetiyle ilgili eleştirilere yönelik bir soruya ise, eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada, dedi. Yeni sezonda taraftarlardan destek beklediklerinin altını çizen Kartal, taraftarlarımıza vereceğim mesajlarım olacak. Başkanımızla da konuştuk. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 91. dakika gol atacak gibi taraftar bu sene destekleyecek takımı. 3 sene önce son İstanbulspor maçında hafta içi tüm taraftarlarımızı maça davet ettim ve 50 bin kişi geldi. Bir ilk oldu Fenerbahçe tarihinde. Şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hepsi oyuncularımızı alkışladılar. Bu çok değerliydi. Şampiyon olmasanız da sizden razıyız dediler. Bu sene de aynı şeyi yaratmak istiyoruz ama bu sefer şampiyon olacağız değerlendirmesinde bulundu. A milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki performansına da değinen İsmail Kartal, milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Bu olmamalıydı. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum dedi.
0: Antrenmanda ağrı hisseden yeni transferimiz Vedat Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada yeni sezon hazırlıklarını Serkan Hoca Resort ve Spor Topukkale tesislerimizde sürdüren futbol takımımızda gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriç'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit eden oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. Sevgili Vedat Muriç'e acil şifalar diliyoruz. Vedat'a ihtiyacımız var. 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerinin satışı yapıldı. Bir gün önceden satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenci taraftarlarımız kombini aldıkları için çok mutluydu.
2: 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerine taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci taraftarlarımız kombineler için satıştan bir gün önce sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Taraftarlarımız sınırlı sayıdaki kombinelerden alabilmek için stadımızda bulunan kombine satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satış merkezi önünde saatlerce bekleyen taraftarlarımız kombinelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci taraftarlarımız duygularını televizyonumuzla paylaştı.
3: Cumartesi sabah 6.30'da geldim. 2 gün öncesinden cumartesi. İnşallah kombinemizi aldık. Yeni sezonda takımımızın başında taraftar olarak desteklemeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk gelir diye düşünüyorum.
4: Ümidimiz çok yüksek. Çok şükür 3 günlük beklememize değdi. Yani her an her şey olabilir. Her şey güzel olacak. Aziz Başkan olsun. Yalnız bırakmadı bizi, geri geldi. İsmail Kartal geldi. Vallahi güzel şeyler olacak.
5: Tabii ki herkes gibi çok heyecanlıyız. Yeni sezonda takımdan hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım hem de şampiyonluk bekliyoruz. İsmail Kartal hocamıza, takımımıza ve en önemlisi başkanımıza da çok güveniyoruz.
6: Kesin olarak şampiyonluk bekliyoruz tabii ki. Yani başka bir ihtimal konuşulamaz. İsmail hocamıza, başkanımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu sene 29. şampiyonumuzu alacağız.
7: Çok heyecanlıyız. İlk defa kombine alıyorum. Bu sene gerçekten düzgün bir futbol izleyeceğimizi umuyorum. Şampiyonluk bekliyoruz. Heyecanlıyız.
8: Üçüncü kez alıyoruz. Çok şükür mutluyuz. Her zamanki gibi Fenerbahçe'mizin yanındayız. Şartlar ne olursa olsun. Yeni sezondan da beklentimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarı. Maç ve rakip seçmeksizin içeride dışarıda Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
9: Aynı şekilde 3 senedir arda arda alıyorum kombineyi. Önümüzdeki sene de alacağım.
10: Abi ilk kez kombine alıyorum. Şimdi kombinemin sırası, yani ilk kez alacağım. Heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız sefer.
0: Öğrenci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize aldıkları kombinelerin hayırlı ve uğurlu olmalarını diliyoruz. 12. adam olarak bu sezon bu desteğe, bu güce fazlasıyla futbol takımımızın ihtiyacı var. Kulübümüzde kürek şube sorumluluğu görevine Mert Kaan Kartal'ın getirildiği duyuruldu. Açıklamada uzun yıllar boyunca Fenerbahçe Kürek Şubemizde görev alan eski milli sporcumuz Mert Kaan Kartal, Fenerbahçe Kürek Şubemizin yeni şube sorumlusu olmuştur. Kürek sporunun mihenk taşı olan Fenerbahçe'mizde tarihi başarılara imza atan Mert Kaan Kartal'a yeni görevinde başarılar diliyor, kulübümüze ve kürek şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz ifadeleri kullanıldı. ...29 Haziran kulübümüzün tarihinde çok önemli bir gün. Tam 103 yıl önce 29 Haziran 1923'te Fenerbahçe İngiliz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı General Harrington Kupası maçından galip ayrılarak Türk spor tarihinin en anlamlı kupasını kazandı.
11: Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'yla savaştan çekildi. Ateşkes Antlaşması'nın hemen ardından ülke işgale uğramaya başladı. 13 Kasım günü İngiliz savaş gemileri İstanbul Boğazı'na gelmiş ve İstanbul işgale uğramıştı. Böylece 5 yıl sürecek olan işgal dönemi başladı. İşgal altındaki şehirde futbolda kaldığı yerden devam etmekteydi. Ancak farklı bir şekilde. Futbol maçları işgal güçleri olan İngiliz ve Fransız askeri takımlarına karşı yapılmaktaydı. Milli heyecanın da etkisiyle bu maçlara halkın ilgisi fazlaydı. İşgal kuvvetlerine karşı yapılan maçların büyük bölümünü Fenerbahçe yapmıştı. Kulübümüz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalarak büyük bir başarıya imza atmıştı. İngiliz işgal kuvveti takımıyla yapılan en önemli karşılaşma ise 29 Haziran 1923 tarihinde yapılan General Harrington Kupası maçı oldu. Bu tarihlerde Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmış, Yunan orduları Anadolu'dan atılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti Lozan'da barış görüşmelerini yapmaktaydı. İşgalin yakın zamanda sonlanacağının belli olmaya başladığı tarihlerde General Harrington bir Türk takımını mağlup ederek şehirden ayrılmak istiyordu. Bu sebeple kendi adını taşıyan bir kupa maçı düzenlemeye koyuldu. Harrington, İngiliz askerlerinin oluşturduğu takımlardan bir turnuva yaparak Türk takımıyla maç yapacak ekibi belirleyecekti. Turnuvanın sonunda 3 takım ön plana çıkmıştı. Irish Guards, Grenadiers Guards, Goldstream Guards. Ancak Harrington bunlardan herhangi birini seçmedi. Bu 3 takımın içinden en başarılı futbolculardan bir takım oluşturuldu. Oluşturulan bu takımın ismi Goldstream Guards ya da o dönem için bizce bilinen ismiyle Guardlar Karması olarak belirlendi. Harrington bu hazırlıkların ardından 80 santimlik gümüş bir kupa yaptırdı ve İstanbul gazetelerine bir ilan vererek Türk takımlarına davette bulundu. Ancak bu yalnızca davet değildi, bir çeşit meydan okumaydı. Türk kulüpleri diledikleri gibi takviye de alabilirler diyordu. Futbolun geçmişi ülkemizde çok eski olmadığından general kendinden çok emindi. Aslında istediği İngiliz takımlarını defalarca mağlup eden, saha içerisinde ve dışında kendisine birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe'ye gider ayak bir ders vermekti. Hatta bunu planladığından Mısır ve Malta'da askerlerini yapan İngiltere 1. Liginde forma giyen 4 Chelsea'li oyuncuyu da kadrosuna dahil etmişti. Biz de bu meydan okumaya gerekli cevabı anında verdik. Defalarca kulübü kapatılmış, cepheye silah kaçıran, yüzlerce şehit vermiş Fenerbahçe Spor Kulübü tereddütsüz bir şekilde bu meydan okumaya evet dedi ve ekledi. Fenerbahçe, İtilaf Kuvvetleri'nin maç teklifini koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder. Maça sadece kendi oyuncularıyla çıkacağını da belirtir. Hiçbir takviyeye gerek duymadan maça çıkacağımızı bu şekilde açıklıyorduk. Ve o gün geldi. 29 Haziran 1923 günü öğleden sonra saat 3'te Taksim Stadı'nda oynanacaktı karşılaşma. Takımımız Şekip Kulaksızoğlu, Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay, Kadri, İsmet, Fahir, Sabih, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Ömer Tanyeri, Bedri Gürsoy'dan oluşan kadrosuyla halkın çılgın tezahüratları arasında sahaya çıktı. Maçın ilk pozisyonuna Zeki Rıza ile biz girsek de İngilizler hakimiyeti çabuk ele aldılar. Dakikalar 30'u gösterdiğinde daha sonra Chelsea formasıyla 300'e yakın maç oynayacak İskoç kanat oyuncusu Willy Ferguson attığı golle takımını 1-0 öne geçiriyordu. İlk yarı bu tek golle bitti. İkinci devreye büyük bir şanssızlıkla başladık. Bedri ayağındaki sıkıntı nedeniyle sahaya çıkamayınca ikinci yarıyı güçlü rakibimiz karşısında 10 kişi oynamak zorunda kaldık. General Harrington nihayet kulübümüzden intikam alacağını düşünüyordu ki ikinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. İngilizler şaşkına dönmüştü. Atak üstüne atak yapıyorduk. Bunlardan birinde 60. dakikada Zeki Rıza Sporel'in muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum 1-1 oluyordu. Ancak beraberlik bizim için yeterli değildi. Ayağındaki sıkıntı giderilen Bedri'nin sahaya dönmesiyle Fenerbahçe İngiliz kalesini ablukaya almış, bunaltmaya başlamıştı. Beklenen gol 74. dakikada geldi. Golcümüz Zeki Rıza Sporel bir kez daha sahneye çıkarak aynı zamanda maçın sonucunu belirliyordu. 2-1. Son düdüğün ardından General Harrington 80 santimlik kupayı takım kaptanımız Hasan Kamil Sporel'e verdi. Hasan Kamil Bey kupayı ağır başlılıkla aldı ve seyircilere dönerek havaya kaldırdı. Halkımız sevinç çığlıkları atıyordu. Harrington bir kez daha Fenerbahçe'ye boyun eğiyordu. Halk sokaklara döküldü. Omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratları arasında Şişli'ye getirilip oradan Kadıköy'e uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa galibiyet haberiyle bir hayli rahatlayıp kulübümüzü tebrik eden bir telgraf çekilmesini istedi. Telgrafta şöyle diyordu: "Heyetimiz namına hepinizi meseretle tebrik eder, gözlerinizden öperim. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının özellikle sahalardaki kahramanı bir kez daha Fenerbahçe olmuştu."
0: Bir haber de sınır ötesinden paylaşalım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Los Angeles Stadyumunda karşılaştı. Mücadeleyi Portekizli hakem João Pinheiro yönetti. İlk devrede savunma güvenliğini ön planda tutan iki ekip geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda 6 pas önünde Bombito kafayı vurdu. Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanan yakın mesafeden sert vurdu. Bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi. İkinci yarıda da ağırlığını koyan Kanada'ydı ve beklenen gol maçın son anlarında geldi. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Öztakyo'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Rakibine karşı 1-0'lık skorla kazanan Kanada, son 16'da kiminle eşleşeceğini 29 Haziran'a 30 Haziran'a bağlayan gece saat 04'te oynanacak Hollanda-Fas maçının sonucuyla öğrenecek.
0: Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşça kalın.

0: sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Stüdyolarımızda bir şampiyon takımımızı da ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımızı ağırlayacağız. Biliyorsunuz son karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek, orada deplasmanda mağlup ederek kupayı alıp buraya getirdik. Bu sezonu iki kupayla tamamladı. Hem Avrupa Kupası hem de gördüğünüz üzere Lig Kupası'nı aldı. Hemen hiç vakit kaybetmeden koçumuza ve tabii ki oyuncularımıza dönmek istiyorum. Önce koçumuz Can Hoca ile başlayalım. İstiyorum. Hocam, zor bir sezondu ve zor da bir final serisiydi. Gerçekten çok çekişmeliydi. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Yani bize güzel basketbol izlettirdiniz her iki takım olarak. Ama tabii ki kupa bizim müzemize geldi. Genel bir yorum alayım. Sizin için sezon nasıldı? Şampiyonluğu değerlendirelim. Hemen sizi dinleyelim hocam.
2: Tabii ki buraya gelmek için de bir sene ara verdik biliyorsunuz. Geçen sene şampiyon olmamıştık.
1: Olsun. Nazarlık olsun.
2: Bir sene aradan sonra tekrar buradayız çok şükür. Tabii ki biz ilk kampımızı Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bize her sene Kıbrıs Fenerbahçe Derneği bize sponsor olup orada bize kamp yaptırıyorlar sağ olsunlar. Ve bize de uğurlu geliyor gerçekten. İlk kampımızı orada başladık. Aslında sezona güzel başladık biz. Yani iyi bir kadroyla başladık. Geniş bir kadromuz vardı. Tabii sezon çok uzun olduğu için tabii mağlubiyetler de oluyor. Mesela ilk Galatasaray maçında bir şey olmuştu, yenilgimiz vardı. Beşiktaş'a yenilmiştik ilk yarıda. Tabii bu biraz bizi şey yaptı açıkçası, motivasyonumuzu düşürdü. Ama tabii biz gerçekten çok karakterli bir takımız. Yani bütün oyuncularım olsun, teknik ekibimiz olsun, herkes birbirine çok destek veriyorlar. Biz de o süreçte çocuklarımızla beraber o süreci çok güzel atlattık. Tabii orada şey de vardı, Avrupa Kupası maçları vardı. Tabii. Onu da sonradan anlatırız tabii ki.
1: Ona da değineceğiz. Nisan ayına da döneceğiz
2: vardı,
1: hocam.
2: Sıkıntılar vardı derken aslında bu sezon boyunca gerçekten çok şeyler atlattık. Yani,
1: çok.
2: Şimdi 12 kişilik bir kadronuz var. Herkes yıldız oyuncu, herkes oynamak istiyor. Herkese süre vermek zorunda kalıyorsun. Tabii herkes süre almak istiyor. Şimdi 12 tane sporcu olunca da zaten süremiz 40 dakika. Yani 12 sporcuya bölüştüğünüz zaman çok fazla bir süre maalesef verilmiyor şeyde, basketbolda. Biraz onların gerçekten sıkıntısını yaşadık yani. Çünkü herkes oynamak istiyor.
1: Ama böyle sıkıntılarımız olsun hocam.
2: Yani,
1: hep böyle
2: ama
1: sıkıntılarımız
2: işte bu çok,
1: olsun.
2: Aslında bu çok büyük bir sıkıntı. Yani,
1: sizin açınızdan çok zor.
2: Tabii çok zor.
1: Seçmek
2: yani
1: için
2: şimdi,
1: çok zor.
2: Her maça göre tabii ki farklı beş çıkartıyoruz. Ona göre oyun düzenini kuruyorsun. Sağ olsun benim, yani çocuklar gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Sezonun ilk yarısını biz iki tane mağlubiyetle kapattık. Yani iki derbide kaybetmiştik.
1: Hiç sorun değil. Sonu güzel.
2: Yani ama ben takıma güveniyorum. Tabii yeni bir takım, yeni bir oluşum içerisindeydik. Yeni katılan arkadaşlarımız vardı. Sistemimiz tam oturmamıştı. Ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Galatasaray'la oynadık biz bir hafta sonra. Orada kendi evimize de Galatasaray'a da yendik.

0: Arkasından Beşiktaş'ta tekrar oynadık. Beşiktaş'ta yendik. Aslında şeyden sonra bizim mağlubiyetimiz yok. İkinci yarıdan sonra. Tabii bu da bizi gerçekten böyle tam böyle şeye itti. Yani tam randımanlı bir şekilde
1: özgüven yükleniyor.
0: O sürece girdik yani. Aynen. Takım böyle tam rayına da girdi. Herkes o kadar çok istekli ki yani şampiyon olmak için. Tabii şey, hatta son başımız Beşiktaş'ıydı bizim. Bizim onları 3 sayı yememiz gerekiyordu. Hatta biz bir ara bir 10 sayı fark vardı. Şeye düştü. 82-80'e düştü. Hı-hı. Ve son top da bizdeydi. İşte faul yaptılar kaptana. Orada kaptan iki atış kullandı. İşte fark 4 sayı oldu derken.
1: Bir ara zaten son maçta da acaba uzuyor mu, bizim sahaya mı dönüyor falan derken,
0: evet, yani
1: oyuncularımız tabii uzatmadı maçı.
0: Yani orada şeyi alınca biz maçı alınca tabii otomatikman her şey değişti yani ligde. Çünkü biz birinci olduk. Hesaplar bir anda çünkü değişti. Normalde Beşiktaş 1 diye kendine bakıyordu. İşte Galatasaray 2 olacaktı. Biz 3 diye başlayınca şey değişecekti tabii. Playoff'lardaki yarı finallerde eşleşmeler de çok değişecekti. Tabii biz büyük ihtimalle Galatasaray'la oynayacaktık ilk şeyi, yarı finalleri. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacaktık. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer şampiyon olmak istiyorsan artık herkesi yemek zorundasın. Aynen. Biz de o parayla çıktı zaten. Biz 8 seneden beri de hiçbir zaman final kaybetmedik. Bir geçen sene finalde kaybetmiştik. Onda da artık nazar boynu diyelim yani, bir şekilde oldu. Tabii ondan sonra şeye başladık. İşte bildiğiniz gibi playoff maçlarımıza başladık. İlk şeyde çeyrek finalde İzmir'le başladık. Ondan sonra Karagücü'yle oynadık. Hı hı. Ondan sonra da şeyle başladık işte. Finalde de Beşiktaş'ta başladık. Hı hı. Gerçekten bu sene şey de değişti bizim. Format da değişti. Eskiden biz 3 maç üzerinden 2 maç alan şampiyon oluyordu.
1: Evet.
0: Şimdi 5 maç üzerinden 3 maç alan şampiyon oluyor. Yani bir de tabii saçmalık, şöyle bir saçmalık var. Ben tabii bir bitirdiğim için normalde benim iki tane maçımız şeyde oynamam lazım.
1: Evet, o kendi biraz bu sene biraz lazım. Saçma oldu hocam. Normalde yani, evet. Ev sahibi iki maçı da orada oluyor. Bir orada evet. Biraz bizim de dengemiz çalıştı ki ikinci maçta zaten biraz oranın da atmosferiyle bir o da nazarlık olsun, evet. Ama yine de dediğiniz gibi o da bence biraz gereksiz oldu.
0: Evet, yani tabii gereksiz ama artık yapacak bir şey yok tabii. Artık onu mecbur uymak zorundasın. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın ilk maçımızı aldık kendi sahamızda. İkinci maçta gerçekten o kadar çok kötü oynadık ki yani belki de sezonun en kötü maçıydı yani bizim için. Yani hem savunma anlamında hem hücum anlamında.
1: Ama çok yorucuydu yani sezon çok... yani hocam. Gerçekten hepinizin emeğinize sağlık ama gerçekten çok yoğun ve yorucu bir sezonu geride, evet, bıraktık. Çok normal bu tarz.
0: Tabii şimdi yani bir
1: Türkiye
0: de
1: ezlememiz.
0: Bir de yani şimdi savunma yapamayınca tabii biraz da şey oldu, maçta biraz fark oldu. Onun verdiği bir şey de oldu biraz, motivasyon olarak düştük, hı hı, biraz ama biz hemen toparladık kendimizi, hemen işte akşama toplantımızı yaptık, işte ertesi gün, hı hı, şey yaptık, analizlerimizi yaptık. Çok iyi hazırlandık gerçekten maça, yani üçüncü maça. Biliyorsunuz ondan sonra kendi sahamızda maçımızı kazandık ve deplasmana gittik. Ve bizim en büyük isteğimiz de kupayı orada kaldırmaktı. Gerçekten çok istedik yani orada kaldırmayı çünkü... Artık o kadar çok uzadı ki normalde artık bugün maç vardı biliyorsunuz.
1: Dün çok maç daha var. Keyifli olurdu tabii ki. Hani kendi
0: sahamızda keyifli olurdu ama tabii
1: taraftarımızın önünde
0: o stresi bildiğimiz sonra yani
1: bir daha
0: tabii ki
1: maç uzatmak, evet.
0: Yani çok şükür ki yani çocuklarım gerçekten müthiş oynadılar yani son iki maçta diyeyim yani şeyde. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Oynayanlar, oynamayanlar, herkes karakterini koydu. Bir de tabii onların sahasında oynamak zor tabii. Çünkü kendi sahalarında oynuyorlar. Evet. Potaya çok alışıklar. Şey var, taraftar baskısı var. Dediğim gibi biz 8 sene bir final oynamaya alışık olduğumuz için bu çocukların hepsi alışık yani sonuçta.
1: Bir de Avrupa'da tabii, görüyorsunuz. Eller
0: titremeyince, aynen, tabii ki son saniyelerde o toplar girdiği zaman da şampiyon oluyorsun. Tabii çok mutluyuz gerçekten.
1: Hepimiz çok mutluyuz.
0: Yani çünkü biliyorsun Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarısı değildir yani. Aynen. Hep şampiyon olman gerekiyor. Çok şükür bu sene de şampiyon olduk. Hatta çifte kupayla geldik bu sene de size tekrar. Hı hı. İnşallah önümüzdeki sene de hedefimiz çifte kupayla gitmek.
1: İnşallah.
0: İnşallah biraz tatil yapacak çocuklar ama biz yapmayacağız. Biz tabii milli takıma devam edeceğiz.
1: Hak ettiniz.
0: Biz Eylül'e kadar milli takıma devam.
1: Oha.
0: Ondan sonra da tekrar tabii lige döneceğiz bakalım.
1: Hayırlısı Allah yardımcınız olsun hocam. Evet, o gün B'ye gelmek istiyorum. Sağ içinde ne kadar bir mesai varsa siz de sağ dışında bir o kadar mesai harcıyorsunuz aslında. Ben bir ara gerçekten sizi ve ailenizin final maçındaki heyecanınızı izledim. Yani baya maçı bıraktım. İnanılmaz böyle bir sevinçle ve nasıl tam böyle maçın ruhunu yaşayarak izlediniz. Siz de dinlemek istiyorum önce şampiyonu. şampiyonluğu. Sonra aslında bu şampiyonluk yayınına ve de o sevince gölge düşürmeyeceğim ama tabii ki orada yaşadıklarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Önce şampiyonluk yorumunuzu alayım. Sonra oradakileri biraz izleyicilerimiz için bahsedelim.
2: Tabii ki. Açıkçası bu sene çok yorucu geçti. Çok. Dediğiniz gibi sadece sahada değil, saha dışında takımın oluşumu aşamasında, öncesinde lojistik anlamda çok yorucu bir dönem geçirdik. Özellikle benim için de çok yorucuydu. 26 maç ligde oynadık. Çeyrekte 2, yarıda 2, 4'te finalde 30-34 maç oynadık. Yaklaşık bir 10-12 maç daha Avrupa'da oynadık. Yani 40'ın üzerinde, 45'e yakın bir maç oynadık.
1: Çok ciddi bir tepki.
2: Çok ciddi bir, yani özellikle engelli sporu için bence çok ciddi bir maç trafiği. Ve bu şöyle bakın, hani çok da uzak deplasmanlarımız var. Urfa'ya gidiyorsunuz, İskenderun'a gidiyorsunuz. Ciddi uzak deplasmanlar var. Ama demek ki sonunu...
1: Profesyonel sonu, olunca aynen, bir evet, şekilde sonu geliyor.
2: Sonunu getirdik aynen. Çok şükür. Çok yani şükür. Verdiğimiz emekler, hepimizin, bütün herkesin verdiği emekler, sonunda bu emeklerin karşılığını almak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi biz ailece yaşıyoruz.
1: Evet.
2: Oğlumla, karımla biz çok yoğun yaşıyoruz. Çok uzun süredir bu sporun içindeyiz. O da ne bileyim bize bir şey veriyor. Beni itiyor açıkçası. Bir şey veriyor, heyecan veriyor, bir
1: motivasyon,
2: güç veriyor,
1: tabii
2: motivasyon
1: ki.
2: Veriyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sporun temeli 1990 yılında ilk Sakatlar Spor Kulübü ile atıldı. O dönemde de bu sporun gelişmesine ilk katkı veren Halis Sayar abimiz vardı. Dün kendisini kaybettik.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Kendisine buradan Allah rahmet etsin diyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
1: Amin.
2: Bu sporun gelişmesinde, bugünlere gelmesinde gerçekten kendisinin çok büyük emekleri var. Baktığınız zaman 1990 yılında İskenderun ve Sakatlar Spor Kulübü olarak kurulan ilk iki tane takım var. Sonra Sakatlar Spor Kulübü'nün ismi biraz böyle şeydi, hani sakat kelimesi ağır geliyor diye İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'ne çevrildi. 1996 yılında da ligler başlayıp bugün bu seviyeye geldi. Ne mutlu ki şu an 3 büyük kulüp de bu sporun içinde. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yaklaşık Türkiye'de 70'e yakın spor kulübü var. Bir o kadar engelli bu spordan faydalanıyor. Ne mutlu ki bugünlere gelmişiz.
1: Harika.
2: Bu anlamda da burada Halis abiden de bahsetmeden geçmek istemedim.
1: Harika. Şimdi sizin özellikle bahsetmenizi isteyeceğim. Koçumuz da o gün şahit oldu. Şimdi bir an ekranlarda da görebiliriz. Yönetmen arkadaşım birazdan bize oraları da verecektir. Şimdi istemediğimiz görüntülere maalesef maruz kaldık. Biz o gün Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı yayına girdiğimizde ilk anlara çok güzel sizin sevinçlerinizi gayet güzel verebildik. Ama sonra tam böyle Demre Bey'le röportaja geldiğimizde bir anda ışıklar söndü ve yüksek sesle de marşlar çalmaya başladı. Uzun bir müddette ışıklar açılmadı ve kupa ve madalya töreni gecikmeli oldu evet. Ki olmayacaktı galiba. Yani olmaması için galiba uğraşıldı. Kupa ve madalya töreni orada olmaması için uğraşıldı. İzleyicilerimize detaylı bir şekilde bence bahsedelim. O görüntüleri zaten maç sonunda Fenerbahçe Televizyonu'ndan izlediler seyircilerimiz ama siz tarafından da dinlemek isteriz.
2: Şimdi açıkçası biz Beşiktaş'ta tabii ki final sürecinde Beşiktaşlı meslektaşımla çok iyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Hani bizim kendi sahamızdaki süreç olsun, Beşiktaş sahasındaki süreç olsun. İki süreçte aslında çok doğru bir şekilde yönetildi. Bu şekilde böyle düşünüyorum. Bizim şimdi federasyon nezdinde kendi aramızda şöyle alınmış bir karar var. Rakip takımın seyircileri kendi sahasında alınmıyor.
1: Evet.
2: Aileler alınıyor.
1: Çoğu branşta da böyle.
2: Yani hani bizde de aynı bir tatsız bir duruma.
1: Çoğu branşta genelde böyle
2: düşünmek
1: uygulama
2: açısından.
1: Var.
2: Evet, yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Ama işte sporcu aileleri olsun ya da ne bileyim kendi takımının sembolünü üzerinde giymemiş sivil taraftarlar olsun, bunlar girebiliyorlar. Ne oldu? Geldik dördüncü maçta Beşiktaş sahasına geldim. Ondan sonra o salonun görevlisi dedi ki hani bugün biliyorum siz kazanırsanız kupayı alacaksınız. Hı hı. Ama biz dedi burada size dedi kupa kaldırtmayız dedi. Siz dedi burada bu kupayı alamazsınız.
1: Gergin de olmadı dediğiniz gibi.
2: Yani hani süreçte hani, bir gerginlik de yoktu.
1: İlk maçlarda da olmadı, son karşılaşmada da herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ne olduysa maç bitişi düdüğünden evet. Sonra ya, oldu.
2: Anladığım kadarıyla zaten onların planında varmış bu. Ben öyle yani, anlıyorum.
1: Olursa aldırmayalım evet. Gibi bir şey.
2: Sonra dedim olur mu öyle şey ya, maç bitecek. Hı-hı. Biz kupayı nerede alacağız yani? Bütün spor branşlarında bu böyledir. Maç biter, evet. Bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Kazanan tarafa kupasını verirsin, olur biter. Yok dedi, biz dedi kaldırtmayız. İyi dedim, ben kendisiyle sürtüşmeye girmedim. Daha sonra federasyon yetkilisini aradım. Genel sekreterimiz var Murat Saltan, onu aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle söylüyor Beşiktaşlı yöneticiler. Dedi ki yok abi öyle bir şey olamaz dedi. Siz hiç merak etmeyin dedi, biz her türlü önlemi de aldık. Orada o kupayı siz alacaksınız dedi. Zaten federasyon olarak da yapması gereken buydu.
1: Ya biz canlı yayın yaparken de zorlandık. Yani yüksek sadece kupanın verilmemesi, ışıkların söndürülmesi değil. Orada canlı yayında sizin sevinçlerinizi vermeye çalışırken de yüksek sesle de Beşiktaş marşı çalındı orada. Yani herhalde ya canlı yayın yapamayalım diye ya da sizi evet. Engellemek adına onu da altını çizelim. Evet. Çünkü gerçekten ben kendi sesime size nasıl geçti bilmiyorum. İzleyicilerim, izleyenler hatırlar mı? Gerçekten gerçekten böyle ne konuştuğumu duyamayacak kıvamdaydım. İnşallah bir hata yapmamışım.
2: Yani hani
1: yaptık. Hatta yaptık, dediğim gibi yöneticilerimizle hani Emre Bey'le falan röportaj yaparken tamamen ışıklar gitti. Hani maç zaten çalınıyordu ama artık yani kamera ışığıyla yayın yapmak zorunda kaldık.
2: Ondan sonra baktım ki iş şeye gidiyor. Kötü duruma gidiyor. Sonra işte emniyetin spor şubesinin yetkilisiyle görüştüm. Dedim durum böyle hı-hı. Böyle. Eğer maçı biz kazanırsak bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen sizden rica ediyorum. Gerekli emniyet tedbirlerini alın. Onlar dedi ki siz hiç merak etmeyin. Biz her türlü önlemimizi aldık. Hiçbir problem olmaz.
1: Yani ondan sonra da bir gerginlik yaşanmadı.
2: Yaşanmadı. Allah'a çok şükür. Maç içinde de bir şey yaşanmadı.
1: Bir sürtüşme, bir kavga, herhangi bir şey de yaşanmadı Allah'a şükür yani.
2: Evet çok şükür. Hani seyirci normal şartlarda evet. Şeyini yaptı. İşte ne bileyim taraftarlığını yaptı. Diğer seyirciler öyle olsun, yönetim hı hı. Bir tarafta, Beşiktaşlı yöneticiler bir tarafta, Fenerbahçeli yöneticiler, hiçbir şey çıkmadı. Ama gel gelelim maç bitti.
1: Evet.
2: Bir anda ortalık karardı.
1: Evet.
2: Bir anda ortalık karardı ve bangır bangır Beşiktaş marşları çalmaya başladı. Şimdi bu sporun özünde baktığınız zaman mağlubiyeti de hazmetmek gerekiyor. Onu da kabullenmek
1: yani,
2: gerekiyor.
1: Aynen. Yani çünkü, sonuçta bir taraf kazanacak.
2: Evet, yani
1: bir kazanan
2: ilk olacak, alacak, kaybeden olacak. Aynen. Ya emin olun, bakın size çok ciddi söylüyorum. Aynı şey bizim kendi sahamızda gerçekleşseydi, biz kenara çekilirdik, kupalarını alırlardı, alkışlardık ve gönderirdik. Hiç böyle bir şey yaşatmazdık.
1: Bir de misafirperverlik diye de bir şey var. Yani,
2: yani şimdi o maçlar oynandı. Hak edilmiş galibiyetlerimiz var. Yani sen bizim çocukların alın terine mi şeyi tepki gösteriyorsun?
1: Camia olarak
2: orada?
1: Da herhangi yani Beşiktaş camiasıyla da hiç öyle bir sürtüşmemiz yok, olmadı bu yok, zamana yok, kadar yani.
2: Yok. Yok. Sağ olsunlar Cenk Beyler, Gökhan Beyler, Demre Beyler oradaydı hepsi. Ondan sonra hepsi arkamızda durdu. Özellikle dediler Beşiktaş yöneticileri dediler ki biz sabaha kadar da burada dururuz, bekleriz. Ondan sonra o kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz diye. Sonra federasyon görevlisiyle Beşiktaşlı görevliler kendi aralarında galiba bir şey olmuşlar. Bir sulh yolu bulmuşlar. Hı-hı. Bir demişler bir ufak ışık açarız. Bir 10 dakika içinde fazla işte abartmadan.
0: Loş ışıklar.
1: Öyle de
0: loş
1: oldu. Işıklar, evet. Ama en azından uzatmadık da. Yani uzamadı.
2: Yani biz de açıkçası. Hani
1: seremoni falan o sevinme çok uzamadı.
2: Yani abartmadık.
1: Evet.
2: Olması gereken sevincimizi yaptık. Hak edilmiş kupamızı aldık. Evimize gittik. Yapacak bir şey yok. Yani bir taraf yenecek, bir taraf kaybedecek.
1: Aynen öyle. Umarım hep kazanan biz oluruz.
2: Yani.
1: Umarım hep kazanan Fenerbahçe olur.
2: Açıkçası şu an bizim almadığımız bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. Bence hepimizin hedefi
1: adım
2: o.
1: Adım adım. Adım adım ona yaklaşıyoruz.
2: Adım adım
1: yaklaşıyoruz. Harikasınız. Evet Yamaç, kaptım, sana gelmek istiyorum. Senin sevincin de muhteşemdi. Çünkü artık o bütün sezonun yorgunluğu, o stresi, her şey bitti. Artık kupayı kazandın. Gerçekten hepinizin suratında derin bir oh vardı. Çok şükür ki sonu mutlulukla bitti. Sen neler söylesin. Şimdi sakin sakin, o gün biraz değerlendirdik. Herkes nefes nefeseydi. Sakin sakin duygularını almak isterim.
3: Doğrudur. Öncelikle bu programda yer aldığımız için Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de. Gerçekten çok yorucu bir sezon oldu bizim için. Hem yorucu oldu hem böyle çok mental olarak da biraz yorulduk. Fiziksel olarak da yorulduk yani. Çünkü her şeyimizi normal hayatımızda bile kollarımızla yapıyoruz. Yani engelli olduğumuz için. Bir de sporumuzu da tekel sandalyede oynuyoruz. Ama sonu güzel oldu. Çok mutluyuz. Avrupa Kupası'nda şampiyon olduk. Ugun abinin dediği gibi, Can hocamızın anlattığı gibi bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak bundan sonra zaten. Ama çok mutluyuz gerçekten Avrupa Ligi'ni kazandığımız için. Çünkü orada ezeli rakibimiz Galatasaray'ı yendik. Evet. Sonra döndük. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Burada da yine ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş'ı yenerek serini 3-1 bitirdik. Şampiyon olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani.
1: Harika. Sizin de emeklerinize sağlık. Gerçekten ekip işi, hani o gün Bey'e de söyledim. Şimdi Mehmet, seni de dinleyeceğim. Ekip arkadaşı olarak önce seni dinleyeyim hatta. Saha içinde bir o kadar emek varsa saha dışında da bir o kadar ekip ve emek var. Hep söylüyorum. Her branşta söylüyorum. Daha çok biliyorsunuz kadın futbol, kadın basketbol çoğu branş takip ettiğim için söylüyorum. Gerçekten bunu hiç boşuna söylemiyoruz. Kocaman bir aileyiz. İnanılmaz derecede birbiriyle koordineli, birbirine bağlı ekip arkadaşları ve oyunculara sahibiz. O yüzden seni dinlemek istiyorum Mehmet, bir ekip arkadaşımız olarak. Sen de saha dışında en az oyuncularımız kadar emek verdin. Neler söylemek istersin? Bu şampiyonlukları değerlendirmeni isteyeceğim.
4: Öncelikle şöyle, sezon biz milli takıma gitmiştik. Ben de milli takımda bir fizyoterapistim aynı zamanda. Can hocam, ben ve yaklaşık 6 sporcumuz vardı Türk milli takımında. İran'da da sporcularımız vardı. Zaten sezona çok yorgun bir şekilde geldiler. Avrupa Şampiyonası'ndan ve Asya Şampiyonası'ndan. Akabinde hemen sezon başladığı için çoğu oyuncumuz zaten yorgundu. Sürekli tedavilerimiz oldu. Çünkü lig çok önemli bizim için. Fenerbahçe adı altında sürekli biz şampiyonluğu hedefliyoruz zaten. Sporcularımızın da sakatlanmaması için ve bütün oyuncuların sahada olması için iş düşüyor bize de tabii ki. Biz de bunun için büyük bir özveriyle çalıştık. Bazı geceler deplasmanlarda uzun sürdü. 1'e 1.5'a
1: kadar. Bu arada sizin, ya ben deplasmanlara geldiğim için, kamplara gittiğim için biliyorum. Sizin işiniz, oyuncular ve hocalarımız yatsa da tedaviler devam ettiği için sizin mesai gün içerisinde hiç bitmiyor.
4: Evet, bizim mesaimiz biraz uzun sürüyor. Ben de bu anlamda elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Daha sonra hedefimiz çifte kupa olduğu için lige odaklanmıştık. Lige geldiğimizde de artık sporcular gerçekten çok yorulmuştu. Yani bütün sporcuların neredeyse omuzunda bir sakatlık oluşmaya başladı. Parmaklarında vesaire. Şöyle söyleyeyim size, son final maçından Beşiktaş'ta oynadığımız serinin 2-1 öndeyken ben hatırlıyorum, bütün sporcular tedaviye geldi. Bir sporcu çıkıyordu, diğer sporcu geliyordu. Bir sporcu çıkıyordu, diğeri geliyordu. Artık hepsinin bir yorgunluğu olduğu için final maçına da çok iyi hazırlamamız gerekiyordu.
1: Bedenen, ruhen, yani hep sizin tarafta işiniz çok çok daha zor.
4: Hem psikolojileri anlamda hem de fiziksel anlamda güzel hazırladığımı düşünüyorum ben de. Hepsinin de emeğine, yüreğine sağlık. Bütün fiziksel yorgunluklarına rağmen her şeylerini sahaya yansıttılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu şampiyonlukta. Yine Fenerbahçe ailemize armağan olsun.
1: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Müzemize bir hatta birkaç tane kupa kattığınız için. Sevimsel'le devam edelim. Ondan sonra reklama gideceğiz. Seni şampiyonluk yayını aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Çok karışıktı. Maç sonu konuşmadık evet. galiba. Konuştuk. Konuştuk evet. Tamam. Hatta evet Yamaç'la birlikte evet. susamışsınız evet, evet. vardı. Seni dinlemek istiyorum. Çok mutluydunuz, çok heyecanlıydınız, hak ettiniz. Artık şimdi tatil zamanı, biraz dinlenin. Yeni sezona bomba gibi bekliyoruz sizi, neler söylersin?
5: Ben bu takıma ikinci yarı geldim. Yani ben hani halen bunu heyecanlı yaşıyorum. Bir kere halen atlatamadım. Onun dışında ikinci yarı gelmeme rağmen gerçekten çok stresli, zorlu bir süreç geçirdik.
1: Ama sen tam en böyle zor evet. zamana dahil oldun.
5: Evet.
1: Evet. Hani en yoğun ve en bol seyahatli olan evet, döneme dahil oldun. Evet.
5: Öyle antrenmanlara başladığımız ilk haftalarda şey oluyordu, böyle geliyordum, hani sürekli beni takıma katmaya çalışıyorlardı, sürekli bana destek veriyordu, hani bunun için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama böyle gitgide derbilere yaklaştığımızda, Avrupa kupalarına yaklaştığımızda senin kredinde oluyor bak, dikkat etmeye başla gibi uyarılar da alıyordum. Hani gerçekten de harika bir takımız. Yani harika takım arkadaşlarına sahibim. Evet, harika oyuncularla öylesiniz. Çalışıyorum. Yani bana çok ciddi tecrübe kattılar. Bunun için her birine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hani bu finallere yaklaştığımızda, playoff serisinde gerçekten de çok zorlandık. Hani sürekli bir maçtan çıkıyoruz, o maçtan çıktığımız gibi diğer maçı hedefliyoruz. Diğer maçı konuşmaya başlıyoruz. Hani bu tempo hiç
1: ya
5: bitmedi.
1: Şey, böyle nasıl anlatayım onu? O kafa yorgunluğu da bambaşka bir şey. Şimdi tamam, hani maç yorgunluğu, deplasman yorgunluğu ayrı bir şey de, o kafanın hiç durmaması, hani dinlenemiyorsun bile, uykunda bile düşünsene, bir ertesi günkü maçı düşünmek çok zor bir şey ya. Çok evet, stresli bir şey.
5: Kesinlikle, hatta bence yani bu sakatlıklarımızın en büyük nedenlerinden biri de o. Sürekli stres içinde, stres evet. altında antrenman yapıyoruz.
1: Gerginlik değil mi, kendimizi
5: sürekli
1: sıkmaktan.
5: Sürekli gerginlik altındayız. Hani bunlardan da kaynaklanıyor ama yani sonuçta öyle ya da böyle hani 4 ayın sonunda şampiyon da olabildik. Şükürler olsun hani. Bundan sonra işte milli takım süreçleri için hazırlanmaya da devam edeceğiz hani.
1: Harikasınız. O zaman şöyle Ümit, sana gelmeden kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir ara verelim. Oyuncularımız biraz soluklansın. Ondan sonra aradan sonra yine canlı yayınımız devam edecek. Şampiyonlarımızı dinleyecek. Bizden ayrılmayın. Bir

0: Evet. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Oyuncularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Ümit bebeğiyle devam edelim. Nam diğer bebeği, arkadaşlar öyle söylüyor. Evet. Seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Senin için sezon nasıldı? Şampiyonluk nasıldı? Çok keyifsiniz. Harika. İki kupayla kapattınız sezonu. Seni dinlemek isterim.
1: Evet. Öncelikle çok gururluyuz. Bir şampiyonluk hikayesiyle birlikte yine buradayız.
0: Harika.
1: Takımımız çok iyi bir takımdı zaten. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da gerçekten çok yıldız denilecek oyunculardı hepsi. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sıkıntı çektiğimiz zamanlar çok oldu. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan birbirimize destek olarak. Benim kendi düşüncem, sahada verdiğimiz mücadele elbette çok önemlidir ama saha dışı da çok çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Arkadaşlarımız hepimiz bir olduk. Herkes birbirinin problemiyle ilgilendi. Sorununu çözmeye odaklı devam ettik hep. Bunun sonucunda da şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Bütün arkadaşlarımla, yönetimimizle, hocamızla, Ugün abiyle, FB TV ile hepsinin emeğine çok teşekkür ederim. Nice başarılarla, nice şampiyonluklarla tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah, inşallah. Önümüzdeki sezon bol bol yine Avrupa'da sizleri destekleriz. Yine tabii ki ligde hep destekleyeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz tabii ki bu güzel şampiyonluğu camiamıza yaşattığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: Harikasınız. Evet. Hasan Seyyar ile senle devam edelim. Neler söylersin? Seni de dinleyemedim bugün. O gün öyle bir karmaşa yaşadık ki hangi oyuncuyu aldım, hangisiyle konuştum inanın hatırlamıyorum.
1: Evet,
0: seni dinlemek istiyorum. Sen neler söylersin?
2: Çok uzun bir süreçti bizim için. Ama ilk başta bizim hedefimiz iki kupaydı. Ve söylediğimiz gibi o iki kupayı da getirdik. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuna kupalar burada. Ve çok mutluyuz.
0: Evet, şu açıklıyor zaten. Şu iki tane kupa her şeyi açıklıyor. Tabii izleyicilerimiz ve ben o yüzden sizi ekstra dinlemek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz saha içindeki reaksiyonlarınızı, saha içindeki performanslarınızı görebiliyor. Ama saha dışında bütün sezon boyunca hem mental olarak hem de bedenen neler yaşadığınızı çok fazla göremiyor. Ama Fenerbahçe televizyonu iyi ki var diyorum. Her branşımızın perde arkasını izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Sizi de daha fazla yakından tanımak ve daha böyle bütün başarılarınıza şahit olmak istiyoruz. O yüzden bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum.
2: Yani sağ içinde mücadele verdiğimiz gibi sağ dışında da var. Psikoloji olarak da kendimizi hazır tutmamız lazım. Bazı zamanlarda oldu oynadığımız, bazı zamanlarda oldu yani dışarıda oynayan arkadaşlarımıza destek verdik. Tabii bu süreçte sakatlıklar da var ve çok hazır hissettiğin zamanlar da var. Sonu çok güzel bitti bizim için. Ve bu kupa komple bu sorunlar ve sıkıntıları üstüne kapatıyor ve mutlulukla
0: bitiriyor. Aynen öyle. Şunu görünce bütün o sezonda yaşadıklarını, olumsuzlukları unutuyorsun. Baran senle devam edelim. Evet, seni dinlemek istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi koskocaman, yorucu, yoğun, bol deplasmanlı sezonu geride bıraktık. Sen neler söylersin şampiyonluk hikayesi için?
3: Evet, bizim için çok uzun bir maraton oldu. Sanırım 10 ay gibi bir süreç. Çok uzun bir maraton. Normal basketboldan daha uzun bir süreç bizimki. Ki biz dengeli spor yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
3: Bence bizim sporumuz daha yorucu. Çünkü insan kendi bir ağırlık kilosu var. Ben mesela 65-67 kiloyum. 7 kilom da sandalye. Bunu 40 dakika boyunca itiyorsunuz. Bu kolay bir spor değil yani.
0: Aynen öyle.
3: Bunun için bolca kondisyon, vücut ağırlık, fitness bu çok büyük bir emek. Mehmet Tosun da bunun için teşekkür ediyoruz ona. Hem fitness antrenörümüz, hem psikologumuz, hem fizyoterapimiz, her şeyimiz. İsveç çakısı gibi maşallah. Yani perde arkasında dediğiniz gibi çok büyük şeyler dönüyor. Taraftar sadece saha içini görüyor. Hı-hı. Sadece iki tane kupayı şampiyon olduk ama saha dışı perde arkasında çok büyük şeyler dönüyor. Sezona kötü başladık. İki ezeli rakibimizden mağlubiyet aldık. Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan. Ama ikinci yarı bunun emeğini ve motivesini kendi aramızda sağlayarak iki kupala döndük. Bizim için Avrupa Kupası anlamlı değil ki, orada Galatasaray'ın da olması daha çok anlam kazandırdı bize. Orada ama çok yorucu bir maçlar geçirdik. 3 günde 4 maç.
0: Çok evet, ciddi 4 ya da 5 ya. Maç. İnanılmaz
3: hani 24 saat
0: koydu ya. Evet. İnanılmazdı gerçekten.
3: 24 saatte bir maç da değil. 12-13 saatte 2 maç oynuyoruz. 13-14 evet, saatte.
0: Gerçekten öyle denk geldi.
3: Evet, bu bizim için çok yorucuydu. Salim'le dediği gibi otele geliyoruz. Maç bitti, kollarımız uyuştu. Ertesi gün daha zor bir rakiple oynayacağız. Ne yapacağız gibisinden psikoloji otomatikmen gidiyor. Orada çok zor rakiplerle oynadık. Fransa Ligi şampiyonu, İspanya Ligi'nden gelen ikinci takım. Hani biz zaten çok iyi bir takımız, Galatasaray var. Hani inanılmaz zorlu rakiplerle oynadık. Orada ama kupayı aldık. Oradaki özgüvenle geldik Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı yenerek Türkiye'de de şampiyon olduk.
0: Harikasınız. Çok teşekkür. Sizi seviyoruz. Evet, Uğur, seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Evet. O gün seninle de konuştuk mu, konuşmadık mı?
3: Konuştuk.
0: Konuştuk. Seninle de konuştuk, hatırlamıyorum. Evet. Değişik bir şampiyonluk yayını yaşadım ben de. Siz neler söylersiniz? Hiçbir şekilde sizin sevinciniz engellenemedi.
4: Yani değişik de olsa mutlu aynen olan taraf bizdik. Aynen, o yüzden biz o tarafı çok da görmedik açıkçası.
0: Aynen öyle.
4: Evet, sezona iki kupa hedefiyle başladık. Onları da buraya getirdik. Ben şöyle demek istiyorum yani... Öyle bir takım kurulmuş ki yani evet, rakiplerimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de, onların da kadrosu gayet kaliteli. Tabii. Ama evet, biz çok düştüğümüz anlar oldu, kırıldığımız anlar oldu ama bu takım gerçekten bir karakter koydu ortaya.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Çok profesyonel olabilirsiniz. Dalınızda oynadığınız belki de mükemmel işler yapabilirsiniz. Ama takım olarak karakter koymadan hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. İşte bu takım gerçekten sahada karakter koyuyor.
4: Evet, kesinlikle sahada bir karakter koyduk. Yani karakter koymadığın zaman maalesef olmuyor. Mağlup oluyorsun.
0: Olmuyor.
4: O yüzden aynen yani burada menajerimizden, hocamıza, kaptanımıza, çünkü onlar da oyuncu grubunu her zaman destekledi. Biz de onlara destekledik. O yüzden ilk kupayı aldık. Şimdiki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. İnşallah onu da alırız.
0: İnşallah.
4: Tabii buradan ufak bir sitem de etmek istiyorum. Buyur. Çok yorulduk. Ama şimdi hemen milli takıma gideceğiz. Bari 3-4 gün daha hocamız izin verseydi.
0: Hocam size söyleyeyim.
4: Birazcık bir dinlenseydik.
5: Kampta dinlenirler.
4: Umarım şimdi hedefimizde...
0: Biz yine bir şansımızı deneyelim diye.
4: Denedik ama olmadı. Hedefimizde artık bundan sonra yazın şu Dünya Kupası'mız var. Aynen. Orada da inşallah.
0: Orada da hem Fenerbahçe'yi tabii ki hem de Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğinizi %100 biliyoruz.
4: İnşallah.
0: Ahmet, sana gelelim. Sen de söylersin. Senin için bu şampiyonluk hikayesi nasıldı?
6: Ben bu takıma bu yıl katıldım ve çok mutlu oldum. Yani çok gurur verici bir şey. Süper Lig'de şampiyon oldum. Bir tek bu eksikti benim. Ama tabii ki seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de alacağız.
0: İnşallah. İnşallah.
6: Ben
0: tek o kaldı zaten hocam.
4: Evet.
0: Başlatma, evet. Yani yapmadığımız hedef olarak
5: İnşallah.
0: Bir o kaldı. İnşallah. O da size güveniyoruz.
5: İnşallah.
0: Evet Murat, seni dinleyelim.
7: Arkadaşların dediği gibi çok uzun bir marathondu. Bizim için de hala bitmiş değil. Yani kulüp olarak şampiyon olduk ama şöyle bir şey anlatayım. Şampiyonluk yemeğinde yani maçtan bir 4 saat sonra falan biz masada kampı konuşuyorduk. Hani ne yapacağız diye.
0: Kafa hiç durmuyor. Evet, kafa hiçbir şekilde durmuyor.
7: Lige aslında iyi başladık. Bazı mağlubiyetler aldık, 2 tane. Tabii ki her işte bir hayır
0: ya,
7: vardır yani.
0: Kocaman bir sezon diye bırakın, o kadar da mağlubiyeti robot değilsiniz yani. Çünkü biz artık bunu diğer branşlarda da yaşıyoruz. Özellikle kadın baskette falan. Hiç yenilmemeye, namağlup şampiyon olmaya falan o kadar alıştırdı ki hani kızlarda, diğer branşlarımızdaki oyuncularımızda artık böyle bırakın şampiyon oluyoruz zaten ama niye namağlup değilsiniz de falan dönüyorlar. Hiç öyle bir sıkıntı değil. Robot değilsiniz. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız. Ama işte orada zaten kalkabilmek önemli yani.
7: Evet, Uğur'un bahsettiği gibi karakterli bir takımız ve yenildiğinde dağılan takımlardan değiliz biz.
0: Aynen öyle.
7: Kaybettiğimizde kendi derslerini çıkartabilen bir takımız. Bundan dolayı da takımdaki herkese, antrenörüme, menajerime, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Harcı iyi yorulmuş bir takımdı.
0: Oh, çok güzel.
7: O yüzden zaten hedefimiz buydu. Yani biz her zaman inandık Türkiye şampiyonu olacağımıza. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık. Euro Cup'ı aldık. Biliyorum ki buradaki olan herkesin tek hedefi hani bu kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldırmak ve bu kupayla gelmek.
0: Uluslararası arenada Fenerbahçe'nin ve sizlerin ismini duyurmak da bir çok çok büyük bir başarı. Yani o yüzden onu alamadık, bunu aldık falan diye bence hiç başarınızı küçümsemeyin yani.
7: Yani sporcu olarak hedeflerimiz var.
0: Tabii ki.
7: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buradaki herkesin en öncelikli hedefi. Evet. Bunun için çalışacağız. Bu kısmı bitti. Şimdi milli takıma gideceğiz. Takımımızdaki 6 oyuncu hocamızla.
0: Ya çok bir değişiklik olmayacak sizin için anladığım kadarıyla.
7: Her şey için herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet, Murtaza Abedi ile de konuşalım son olarak. Sonra Uygun Bey'in teşekkürleri olacak. Programımızı kapatmadan önce seni de dinlemek istiyorum. Sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Neler takımımıza da oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Neler söylersin?
8: Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten tek tek hepinizin emeğine sağlık. Bunu yayında da söyledim. En dipten en tepedekine, yani malzeme sorumlumuzdan başkanımıza kadar o aradaki bu şampiyonluk için bir böyle emek veren herkesin eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Evet Uygun Bey, teşekkürlerimizi edelim çünkü çok fazla destekçimiz oldu. Çok fazla bizleri yalnız bırakmayan oldu. Onlara da teşekkür edelim.
9: Şimdi öncelikle biz çok güzel bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz. Düştüğümüzde düşenimizin elinden tutup kaldırmasını bilen bir aileyiz. Bence bugün bu iki kupanın gelmesindeki ana etken o olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
9: Çünkü hakikaten zor günler geçirdik. Neyse, bitti gitti.
0: Çok şükür.
9: Bizim malzemecimiz, şoförümüz, bizim her şeyimiz Mehmet abimiz. Rahatsızlandı süreç içerisinde. Şimdi kendisi çok iyi.
0: Harika.
9: İyileşme süreci devam ediyor. Buradan önce ona teşekkür ediyorum.
0: Evet.
9: Ondan sonra ederiz. Burak arkadaşımız geldi yerine. Ona teşekkür ediyorum. Mehmet'e teşekkür ediyorum. Can hocama teşekkür ediyorum. Hatice'm var. Hatice'm işlerimizi yapan. Ona teşekkür ediyorum. Bütün sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizim sosyal medya işlerimizi çok güzel yürüten Can arkadaşımız var. Ona teşekkür ediyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin evet, bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saadettin Başkan'a teşekkür ediyorum. Ali Başkan'a teşekkür evet, ediyorum. Şimdi yeni başkanımız Aziz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkür evet, ediyorum. Çünkü bu takımın oluşması, bu takımın sürdürülebilir hale gelmesindeki ana etken sponsorlarımız. Başta İstanbul Jet'e çok teşekkür hı hı, ediyorum. Kendileri 2 yılı tamamladık isim sponsorluğunda. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Özellikle bu sene Euro Cup 1'in finaline İtalya'ya Sassari adasına giderken bir uçak krizi yaşadık. Hı hı. Kendileri uçak krizini çözdüler. Kendileri bize özel uçak ayarladılar. Başka türlü gidemeyecektik. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kupa gitmeseydik gelmeyecekti Avrupa evet, kupası. Çok önemli.
0: Ya da zorda kalsaydık mental olarak çökecektik tabii ki, falan tabii ki, falan.
9: Yaklaşık 20 sponsorumuz var. İrili ufaklı 20 hı hı, sponsorumuz var. Hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Deplasmanlara gittiğimizde oradaki dernekler her zaman bize sahip çıktılar. Evet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bizi her sene sezon öncesi kamp için ağırlıyorlar. Bütün masraflarımızı karşılıyorlar. Tekerlek sandalye ihtiyacımız oluyor. Spor sandalyesi. Onun alınmasında sponsorluk için destek oluyorlar. Kıbrıs'ta Ahmet Bey var. O bu sene çok büyük destekte bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi aklıma gelmeyen varsa sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
0: Görevimiz.
9: Unuttuklarım varsa da affetsinler.
5: Rıfat Bey var.
9: Rıfat Başkanıma çok teşekkür ediyorum.
0: Rıfat Berahya'ya 1907 evet, Dernek Başkanı.
9: Yani derneğin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepsi geliyorlar, destek oluyorlar. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Ne bileyim, unuttuklarım varsa da
0: çok var
9: buradan çok özür diliyorum.
0: O kadar çok destekçimiz var ki hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hem eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, şimdiki mevcut yönetimimize, başkanımıza. O yüzden dediğim gibi boşuna söylemiyoruz, kocaman bir aileyiz diye.
9: Murat Hocama çok teşekkür ediyorum.
0: Murat emanet olduğu da atlamayalım. O da son maçta bizi yalnız bırakmadı. Başka var mı kaldı?
9: Yok, bilmiyorum.
0: Unuttuysak da herkese özür dileriz gerçekten.
9: Kalbimizle, hepsi kalbimizle gerçekten.
0: Aynen öyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyoruz. Kocaman aileyiz. Biz bir spor kulübüyüz. Çok branşımız var, çok şampiyonluklarımız var, çok destekçimiz var. Camia olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seneye görüşeceğiz tabii ki önümüzdeki sezon. Siz de sevgili seyircilerimiz bizden ayrılmayın. Umarım bu stüdyolarda bol bol şampiyonluk yayınları yapmak ümidiyle i̇nşallah. Diyorum. Her i̇nşallah. Branşımızda inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Ayağınıza teşekkür sağlık ederim. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür bizi kırmadınız. O yorgun argın stüdyolarımıza geldiniz. İzleyicilerimizle buluştunuz. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere her branşımızdan tüm detayları aktarmaya, böyle şampiyonluk yayınları yapmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
1: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz, yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive, çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
0: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir ay zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
1: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
0: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
1: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu, son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
0: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
1: Yok. Gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
0: Peki takım içi iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
1: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
0: Peki, şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hughes, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiss-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiss-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun, ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun, ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun, ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
1: Bu süreçle ilgili...
0: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
1: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim

0: için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için, bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
0: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim, ona bakıyorum ben.
1: Evet tabii, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
0: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de ben de hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet tabii, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim, uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
0: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki, hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam, tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz, hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Górnik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
0: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet tabii, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
0: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var burada Topuk Yaylası tesislerimizde. Çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
0: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda, zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Yarının Yıldızları isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar, öncelikle seni tanımak istiyorum. İsim soy isim alabilir miyim?
2: Ferhan Hızlı.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Bu kaçıncı kampın?
2: İlk.
1: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
2: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
1: Kaledeki performansından memnun musun?
2: Diyeyim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio Tereşkaykırısı.
1: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
2: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ömer Kağancan.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Peki bu senin ilk kampın mı?
2: Yok, bu benim ikinci kampım.
1: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
2: Evet, daha çok adaptasyon.
1: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
2: Çok istiyorum tabii ki de.
1: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio.
1: Neden Asensio?
2: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
1: Senin mevkiin ne?
2: Forvet.
1: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
2: Hocam benim normal gol sevincim bu.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
3: Narcan Paralemler.
1: Nereden geldin?
3: İstanbul.
1: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
3: 2.
1: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
3: Evet.
1: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
3: Çok iyi.
1: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
1: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
3: Forvet.
1: Gol attın mı bugün?
3: Evet.
1: Kaç tane?
3: 1.
1: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözünün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
3: Real Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
3: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvaoğlu.
1: İstanbul'dan geldin.
3: Evet.
1: Peki senin kaçıncı kampın?
3: İlk.
1: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
3: Var.
1: Biraz duygularını paylaşır mısın?
3: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
3: Evet.
1: Senin mevkiin ne?
3: Stoper.
1: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
3: Skriniar.
1: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
3: Skriniar'ı alırım.
1: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
3: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
3: Demir Atalay.
1: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
3: Birinci kampım benim.
1: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
3: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yan benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
1: Maç yaptın mı bugün veya dün?
3: Evet.
1: Kaç tane yaptın?
3: 6 falan.
1: Mevkiin nedir?
3: Sağ kanat, orta saha.
1: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
4: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
5: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
1: Nereden geldin?
5: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımıza vakit geçiriyoruz. O kadar.
1: Mevkin nedir?
5: Sağ bek.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
5: 2 maç.
1: Gol var mı? Asist veya?
5: 1 gol var.
1: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
5: Arkadaşlarımla bir sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
1: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
5: Aktif mi? Şu anda Nelson Semedo.
1: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
5: Hakimi.
1: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
6: Bartu Engin.
1: Mevkin nedir?
6: Sol bek.
1: Sen kaç maç yaptın?
6: 2 maç yaptım ben de.
1: Peki gol veya asist var mı?
6: Yok.
1: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Aktif mi?
1: Emekli de olur.
6: Ya Ferdi Kadıoğlu falan işte.
1: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
7: Marsuro. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kursdayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
1: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
7: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
1: Sen bugün gol attın mı veya dün?
7: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
1: Peki gol attığın zaman nasıl sevindin?
7: Telefonu açıp kapadım.
1: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
7: Osman Dembele'den gördüm.
1: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
7: Diyebiliriz.
1: Peki Fenerbahçe'den sevdiğin futbolcu kim?
7: Tuncay Şanlı.
8: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılışım. Öncekinde de katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
1: Peki sen gol attın mı bugün?
8: Evet, bir tane.
1: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
8: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
1: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
8: Yani şak yaptık yani. Şaktık böyle.
1: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
8: Bilmiyorum.
9: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz. Ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
1: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
9: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
10: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
1: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
10: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte, antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
1: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
11: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
1: Nereden geliyorsun?
11: Dilovurgaz.
1: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
11: Evet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
12: 4.
1: Mevkin ne? Kaleci mi?
12: Evet.
1: Seni tanımak istiyorum.
12: Merhaba, adım Korcan Güngör. Lilleburgaz'dan geliyorum. Kırklareli Lilleburgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar yani 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
1: Mevkin?
12: Mevkim sağ bek veya sol bek.
1: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
12: Yani Ferdi Kadıoğlu.
1: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
12: Hayır.
1: Asistin var mıydı?
12: Hayır.
1: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
12: Yani.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
13: Kaan Caymaz benim ismim. Lilleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
1: Mevkin?
13: Orta saha, her yerde oynayabilirim aslında.
1: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
13: Var.
1: Kaç tane?
13: Bir tane.
1: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
13: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
1: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
13: Arkadaşımla sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
1: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
13: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
14: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
1: Maşallah.
14: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
1: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
14: Orta saha.
1: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
14: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu genellikle. O kadar.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
14: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
15: Tabii. Adım Arel. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
15: Çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da.
16: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
1: Kaç maç yaptın?
16: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
1: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
16: Evet.
1: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
16: Evet.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
16: Çok.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve senle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
17: Mert Borakar.
1: Mevkin nedir?
17: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
1: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
17: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
1: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
17: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
1: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
17: Alex.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
17: Sus.
1: Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
18: Adım Eymen Tolu.
1: Mevkin nedir?
18: Forvet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
18: 5.
1: Gol var mı?
18: 1 gol, 2 asist.
1: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
18: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
1: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
18: Yoktu.
1: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
18: Çok.
19: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp hepsi birbirinden daha güzel. Hepsi birbirinden daha eğlenceli, bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri, çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeğe iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
20: Olur. Adım Yavuz Selim, soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
1: Mevkiin nedir?
20: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
1: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
20: Ben burada.
21: 5'te 5 gidiyoruz.
1: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
20: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
1: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
20: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burnumla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
1: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
22: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Melih Ak. Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
1: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
22: Osayi Samuel'i seviyorum.
1: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
22: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
1: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
23: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. En-Nesyri ya da Tuğçe Şanlı.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
23: Çok. Çok seviyorum.
1: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
23: 5.
1: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
23: 2 gol, 3 asist.
1: Memnun musun performansından?
23: Memnunum.
1: Gollerin devamı gelecek mi?
23: Gelir.
24: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
1: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
24: Evet, aynen.
1: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
24: Evet, valla 2019-2020'de çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehir. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
25: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar, hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de güzel bir vakit geçtiğimizi düşünüyorum.
26: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimleri için çalışıyoruz. Durum vaziyet bu şekilde.
1: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
26: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
1: Seni tanıyabilir miyim?
27: Ben Oya Durmuş.
1: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
27: Şütörde daha rahat hissediyorum.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
27: Bir tane yaptım.
1: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
27: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
27: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
1: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
27: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte altyapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
1: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
0: Mehmet Eymen Yılmaz.
1: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
0: Stör.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
0: 2.
1: Performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
0: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
1: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
0: Evet.
1: Kamp senin için nasıl geçiyor?
0: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
1: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
0: Melih Mahmutoğlu.
1: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
2: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
1: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
2: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum kendim.
1: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
2: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani... Ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
1: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
2: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
1: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
3: Merhaba, benim adım Demir Faruk Rusturan.
1: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
3: Forvet.
1: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
3: Tarık Bivaroviç.
1: Neden Tarık peki?
3: Onu daha çok seviyorum.
1: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
3: Memnunum.
1: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
3: Çok seviyorum.
4: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
5: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe Spor Okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
6: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aquapark, havuz, yani oyun alanları çocuklar için gayet güzel bir yer.
7: Merhabalar, ismim Nursena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizle gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar çok memnun, biz de aynı şekilde. Umarım tekrarını yaşarız hep beraber.
1: O zaman çocuklarımızı da tanıyalım. İlk olarak seninle başlıyorum. Kendini bize tanıtır mısın?
8: Adım Ela Su. Mevkimse pasör. Burada çok vakitli, çok güzel vakitler, zamanlar geçiriyoruz. Yeni insanlar

0: çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parti yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
1: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
0: Yok.
1: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
2: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi, yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
1: Senin Fenerbahçe Kadın Voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
2: Eda Erdem.
1: Neden Eda Erdem?
2: Seviyorum kendisini.
1: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
2: Olabilir.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
3: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
1: Senin bu kaçıncı kampın?
3: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde. Oynayışını da çok seviyorum.
1: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Kanaryalar Soruyor isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
2: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
1: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden, kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden, gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
1: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
3: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
2: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız. Evet. Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
3: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
2: evet,
3: yani.
2: Doğru.
3: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da, son nefesime İnşallah. Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
1: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
3: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işi şakası bu. Ama gene oyuncu olurdum gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza geliyor en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteriye aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor.
2: Evet.
3: Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
1: Evet.
3: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteride farklı senaryo oluyor. Yani.
3: Evet, bravo.
2: Evet, çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
2: Evet,
1: i̇yi ki
2: orası olmuş. Öyle. Evet.
3: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı.
2: Evet. Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
3: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir karakter oldu, evet. Sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı. Ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
4: ama
3: karakteri
4: Şahin'in
3: çok bambaşka.
4: Ama Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
3: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analelerimiz tabii farklı ya burada. Ha, pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde aynen, pat diye söylemek. İşte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle oturuyor. Ne var enişte, ne olacak? Öyle işte bak. Şahin dediği zaman bunlar geliyor başımıza. Şahin be. O yüzden ama o onun rahatlığını çok evet sevdi seyirciler. Sağ olsun. Onu diyebilirim. Evet.
1: Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi
4: çok,
1: gerçekten.
4: Evet, değil mi? Çok gerçekten.
5: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
6: Eyvallah, eyvallah.
7: Bu ne mi var ki?
5: Hadi hep beraber komandı zibitte.
6: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
5: Ya hadi Ahmet abi, hadi hadi. Das ist super.
6: Ha, o dediğinden askerde var.
5: Echt?
6: Ya.
5: Kruvasan var, o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oy.
1: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Evet. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
3: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türker İnanoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerde. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden, onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak. Evet.
4: Siz de gençliğiniz, çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün evet hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocuklar Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Benim de bildiğim kadarıyla siz yeni baba oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
3: derhal,
4: bu arada. Seve seve yani.
3: Derhal.
4: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
3: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı-hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa, dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun bir şekilde belleğe geçiyor ya.
1: Evet.
3: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
4: Evet.
3: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
4: Hı, teşekkür ederiz.
3: Elimden geldiğince bütün genç arkadaşlarıma da destek olmak evet istiyorum. Yapıyorum da.
1: Bunu gösteriyorsunuz evet, da sadece istiyorum olarak
3: yani,
1: evet değil.
3: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya ben işte
4: mütevazılık evet yere kadar bence.
3: Ama söylemek de lazım.
4: Kesinlikle. Yani.
1: Evet. Ya, önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız evet da önemli
4: evet
1: olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii,
3: tabii
1: ki.
3: Prova devam.
1: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
3: sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor, oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor, oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci. Evet. Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
7: Evet.
3: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
4: Evet.
3: En önemli şey seyircilerimiz. Hı hı. Sağ olsunlar seyircilerimiz de bizi benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
4: Evet,
3: bence. Benim şahsi görüşüm.
7: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle
3: hangi oyunda?
7: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
3: 76 oyun oynadık. Evet, çok 4 tane de ödül aldık.
7: Evet, ve yani ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
3: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene. Evet. Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
7: Evet.
3: Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
4: Evet.
3: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Hı. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
4: Evet.
3: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
7: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu. İkincisinde vardı. İşte sizce o, tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
3: yenilemesi lazım,
7: bir oyun
3: tabii.
7: Bu.
3: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim. Bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor.
4: Hı hı.
3: Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
7: Evet.
3: Mizahımız da çok iyi bizim.
4: Kesinlikle.
7: Evet. Yani
3: ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
7: Evet.
3: O kedi hep var. O aslında evet. Maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
7: Gerçekten.
3: Ben onu aldım dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim zaten. Sakin olun. Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın, bununla da şaşkın dedim mesela. Ve böyle devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülür ya.
7: Evet.
3: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedim yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
7: Evet.
3: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
4: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama geliştiği zaman.
3: Evet.
4: Beni de böyle güldürdüğünüze göre. O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
3: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim işim Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil. Karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok, insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama o Fenerbahçe İşte ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen'dir.
7: Evet.
3: Beni Fenerbahçeli evet. yapan o dönem. İşte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık ettik. Aile dostu olduk. Hı hı. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim. Daha çok Fenerbahçeli hı. oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bu bir Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
7: Biz de hastalık hastalarıyız
3: hastalık
7: aslında.
3: Hastalık evet.
4: Evet.
3: Onlar Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz.
4: Kesinlikle.
3: Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
4: Ya,
3: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
7: Tabii ki.
3: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla kızımın adı, sizin adı Karya. Karya'ya bak ya dedi. Mutlu olursun dedi. Mesela o kadar ertesi gün kalktım. O kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Begüm'ün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuğu Karya'yı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü
4: evet.
3: hissediyordur.
4: Evet.
3: Böyle baktı bana. Yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdi değil çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
7: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekrana bakıp sadece. Evet.
3: İşte bu Fenerbahçelilik.
7: Evet.
3: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında.
7: Evet. Bir ara şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
3: Yok, yok. Zaman
7: programlar
3: duruyor.
7: Gelmiş. Evet.
3: Üç, yani 3 saat böyle durdum ben de.
4: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
3: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
4: Evet,
3: böyle
4: kesinlikle.
3: De seviyoruz.
4: Evet.
7: Evet.
3: Onun için anlamıyor olabilir arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl hı-hı. bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
4: Evet,
3: o motorun sesini o köpükler bilemezsiniz. O bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
4: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu
3: evet,
4: yaşıyorsunuz.
3: Çok,
4: peki
3: çok.
4: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı.
3: Çok ya.
4: Bir tanesine.
3: Tamam. Bir tanesi.
7: İki de olur.
4: İki de olur.
3: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı?
4: Bence yaşayalım.
3: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
7: Evet.
3: Yaşamak
4: evet,
3: için.
4: Kesinlikle.
3: Sevilla'da, İspanya'daydım hı-hı. ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
4: Evet.
7: Aa, evet doğru. Ya, Volkan'ın
3: Zico'yla çeyrek final var.
4: Kurtarışları, evet.
3: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
4: Evet.
3: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. Hı-hı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek iste yani. Olumlu olarak 100 tura.
4: Evet kesinlikle.
3: Çıkmak iste. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
4: Evet.
3: Dur dur attık.
4: Bitir,
3: bitir, bitir maçı.
4: Evet, evet.
3: Mesela bize maçı. Bitir abi maçı.
4: Evet.
7: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
3: Estağfurullah. Sağ
7: olun. Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
3: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden. İşte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimiz orada da Roberto diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1. Lig 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğimde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam ettim.
7: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil, belki futbolcu da olabilirmiş.
4: Evet, belki de. Evet.
3: Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe Gülcan? Şey, yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine. Evet. Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil, oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
4: Fenerbahçe spesifik olarak. geçtiğimiz programımızda konuğumuz Messi'ne de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi size söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım. Tamam. Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Messi'den sizin isminizi vermişti.
3: O kaç kişi? 3 kişi demedi mi o?
4: 3 kişi, biri sizdiniz.
3: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
7: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
3: Tamam, klasik.
7: Biri sizdiniz.
3: Biri.
7: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, bayağı işte İlker Ayrık var falan demişti.
3: Evet. Aynen.
7: Ama sizi kesin söyledi ya. Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
3: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
7: Evet.
3: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoru, Athena Gökhan.
4: Süper bence. Ben de isterdim yani.
3: Gel.
7: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
3: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
7: Olur.
3: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek, onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür. Neden dediğim olabilir.
7: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu defa da?
3: Bir tane
7: değil mi? İki olur, üç olur.
3: Oo, o zaman sen...
4: Ama yok, bir tane
3: olsun. Evet. Ya ben birazcık... Yaş itibariyle de şanslı olduğumu düşünüyorum. O kadar çok futbolcular izledik
7: çok
3: ki.
7: Güzel,
3: o kadar
7: dönemdi.
3: Çok izledik ki. Yani Fenerbahçe formasını en çok giyen Müjdat abiden, Müjdat Yetkiner'den başlayıp Turan abiler, Şenol abiler, Rıdvan abiler, çok Oğuz abi, ama bir tane işte Alexis'ler şimdi yeni nesil daha iyi. Hani ne diyeyim ki şimdi? Birini desem öteki kızar. Telefonlarım susmaz. Yani çok var ya. Siz söyleyin, kimi desem acaba?
7: Ben Alex diyebilirdim ya. Bende bir Alex hastalığı var çünkü ben
3: o da
7: bayağı
3: hastalık,
7: takığım. Alex'e takığım ben.
3: Reçetesi de yok.
7: Evet. Ya canım sıkınca ama heykelin önünden falan geçiyorum.
3: Galiba.
7: Yani.
3: Evet, o dönemi keşke görseydim diyeyim, öyle söyleyeyim o zaman. Ben Lef derdiyim. Keşke izleseydim.
4: Evet, katılıyorum.
7: Keşke. Olabilir.
3: Çünkü okuyduğum araştırmalarımdan, hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak üstü. Hani onlar da diyor ya, ah keşke izleseymişsin sen ya diye.
4: Evet, kesinlikle keşke. Katılıyorum.
3: Lef der. Ruhu şad olsun. Evet. Onu söyleyeyim.
4: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
3: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsin. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin, çünkü şimdi istediği mesleğin

0: arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Hı hı. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız, hep bunu söylüyorum, aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Evet. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyonlar, vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Evet. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz, hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar ve ben tavsiye vermek değil de naçizane, öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi, bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
1: Kesinlikle. Yani
0: bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
1: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
0: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın, 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim, ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım, durdum dediğim. Tabii ki de oyunlara gittim, araştırmalara devam ettim, workshoplar aldım, paslanmamak için çalışmalar yaptım ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
1: Çok isteyince demek ki.
0: Çok istemek de lazım, çok güzel bir laf.
2: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü tabii ki ama
1: program bitirelim.
2: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet, aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
0: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için sadece forma almak, o yapıyoruz tabii ama bir şey, aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
1: Çok.
0: Kongreli bir geliyor. Referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelko. Allah Allah.
1: Biraz düşünelim.
0: Evet, biraz düşündüm ben herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok, her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler, hı-hı, biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı-hı. Rahmetli Selçuk Yılan'ın Denizli maçları, hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler, dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama hı-hı, Fenerbahçe kalır. Hı-hı. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik ettik o zaman. Çok gergindik ama hakikaten dedim ya. Yani evet, üzülelim. Ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanıştı, biz şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar küllerinden doğuyor. Yani neler yaşadı bu kulüp.
1: Evet, doğru.
2: Biz bugünün anısına

0: sizlere bir hediye sulu takdim bir etmek istiyoruz. Biraz altı biraz sulu
1: benden ama dolayı kusura bakmayın.
2: Bu nedir?
0: Bu bizim kongre üyelerimize özel, dışarıya satışı bulunmayan, yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü. Ay. Biz bunu bugünün anısına size takdim etmek istedik.
1: Umarım beğenirsiniz.
2: Ne demek ya, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, gösterebiliyorum.
0: Tabii ki.
2: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok
1: biz
2: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz.
2: Buz imza töreni gibi oldu.
0: Çok o sağ zaman olun. Biz sizlere tekrardan çok ne teşekkür demek ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: i̇yi ki geldiniz. Çok istediğiniz da memnun olduk.
2: Şuradayım zaten, evim yakın.
0: Olur.
2: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlar.
1: Siz de çok sağ olun.
2: Dede tanıdım.
0: O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
2: Bye bye.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Merhabalar, Fenerbahçe Televizyonu gece haberlerimizle birlikteyiz. Bizleri ekran başından izleyen, Radyo Fenerbahçe'den dinleyen herkese, tüm Fenerbahçelere, tüm spor severlere, tüm arkadaşlarımla birlikte iyi akşamlar diliyorum. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Spor Topuk Eres tesislerimizde sürdüren futbol takımımız günü çift antrenmanla tamamladı.
2: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Spor Topuk Eres tesislerimizde devam ediyor. Günün ilk antrenmanı saat 10.30'da başladı. Oyuncularımız salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Kanalımızda bizlerin. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız ısınma ve çabukluk hareketleri uyguladı. İki grup halinde pat çalışmasıyla süren antrenman, hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Marco Asensio ve Milan Škriniar ilk bölümde takımla çalıştı. Günün ikinci antrenmanı 17.30'daydı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde pat çalışmasıyla devam etti. Çalışma dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
1: Düzceli taraftarlarımız Topuk Eres tesislerimizde kamp yapan futbol takımımıza meşaleler yakarak destek verdi.
2: Düzceli taraftarlarımız Fenerbahçe Serkan Hoca Resort ve Spor Topuk Eres tesislerimizi ziyaret etti. Taraftarlarımız Selacivert futbolcularımız sahaya indiğinde meşale şov yaptı. Taraftarlarımız oyuncularımıza tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcularımız kendilerine destek olan taraftarlarımızı selamladı.
1: Teknik direktörümüz İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kampın çok verimli geçtiğini belirten İsmail Kartal, taraftarın beklediği ve Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takımı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.
3: Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Onların ne istediğini biliyorum diyen teknik direktörümüz İsmail Kartal, bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz şeklinde konuştu. Bu sene tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Kartal, transfer çalışmalarına da değinerek şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temaslı olduğumuz oyuncular var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek değerlendirmesinde bulundu. Diego Carlos konusunda notere tutanak tutturduklarını belirten İsmail Kartal, yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı olur cümlelerini kullandı. Fenerbahçe ile 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, adaletli bir sezon geçirmek istediklerinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı. Aziz Başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz, dedi. Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığının olmayacağını aktaran İsmail Kartal, Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür, ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, teknik heyetiyle ilgili eleştirilere yönelik bir soruya ise, eleştiriler normal, buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada, dedi. Yeni sezonda taraftarlardan destek beklediklerinin altını çizen Kartal, taraftarlarımıza vereceğim mesajlarım olacak. Başkanımızla da konuştuk. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 91. dakika gol atacak gibi taraftar bu sene destekleyecek takımı. 3 sene önce son İstanbulspor maçında hafta içi tüm taraftarlarımızı maça davet ettim ve 50 bin kişi geldi. Bir ilk oldu Fenerbahçe tarihinde. Şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hepsi oyuncularımızı alkışladılar. Bu çok değerliydi. Şampiyon olmasanız da sizden razıyız dediler. Bu sene de aynı şeyi yaratmak istiyoruz ama bu sefer şampiyon olacağız değerlendirmesinde bulundu. A milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki performansına da değinen İsmail Kartal, milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Bu olmamalıydı. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum dedi.
1: Antrenmanda ağrı hisseden yeni transferimiz Vedat Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi diye belirtildi. Açıklamada yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort ve Spors Topuk Yarısı testlerimizde sürdüren futbol takımımızda gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriç'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. Vedat Muriç'e acil şifalar diliyoruz. Kendisinden yeni sezonda beklentimiz çok fazla, bir an önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Başkanımız Aziz Yıldırım, Çobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı ağırladı.
2: Başkanımız Aziz Yıldırım, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsorumuz Çobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kulüp binamızda ağırladı. Başkanımız Aziz Yıldırım'la Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yönetim Kurulu Üyemiz Barış Karagöz, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyemiz Feridun Geçgel'in yer aldığı ziyarette Hamdi Ulukaya'ya çoban yetkilileri eşlik etti. Başkanımızla bir araya gelen Hamdi Ulukaya, Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yöneticimiz Barış Karagöz ve kulüp profesyonellerimizle birlikte Maraton Feneryum mağazamızı da gezdi. 120. yıla özel hazırlanan yeni sezon formalarımızla Feneryum ürünlerini inceleyen Hamdi Ulukaya, taraftarlarımızla da kısa süreli sohbet ederek imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
1: 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerinin satışı yapıldı. Bir gün önceden satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenci taraftarlarımız kombine aldıkları için çok mutluydu.
3: 2026-2027 futbol sezonu öğrenci kombinelerine taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci taraftarlarımız kombineler için satıştan bir gün önce sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Taraftarlarımız sınırlı sayıdaki kombinelerden alabilmek için stadımızda bulunan kombine satış merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satış merkezi önünde saatlerce bekleyen taraftarlarımız kombinelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci taraftarlarımız duygularını televizyonumuzla paylaştı.
4: Cumartesi sabah 6.30'da geldim. 2 gün öncesinden cumartesi. İnşallah kombinemizi de aldık. Yeni sezonda takımımızın başında taraftar olarak desteklemeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk gelir diye düşünüyorum.
5: Ümidimiz çok yüksek. Çok şükür 3 günlük beklememize değdi. Yani her an her şey olabilir. Her şey güzel olacak. Aziz Başkan olsun. Yalnız bırakmadı bizi, geri geldi. İsmail Kartal geldi. Vallahi güzel şeyler olacak.
6: Tabii ki herkes gibi çok heyecanlıyız. Yeni sezonda takımdan hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım hem de şampiyonluk bekliyoruz. İsmail Kartal hocamıza, takımımıza ve en önemlisi başkanımıza da çok güveniyoruz.
7: Kesin olarak şampiyonluk bekliyoruz tabii ki. Yani başka bir ihtimal konuşulamaz. İsmail hocamıza, başkanımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu sene 29. şampiyonumuzu alacağız.
8: Çok heyecanlıyız. İlk defa kombine alıyorum. Bu sene gerçekten düzgün bir futbol izleyeceğimizi umuyorum. Şampiyonluk bekliyoruz. Heyecanlıyız.
9: Üçüncü kez alıyoruz. Çok şükür mutluyuz. Her zamanki gibi Fenerbahçe'mizin yanındayız. Şartlar ne olursa olsun. Yeni sezondan da beklentimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarı. Maç ve rakip seçmeksizin içeride dışarıda Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
10: Aynı şekilde 3 senedir arda arda alıyorum kombineyi. Önümüzdeki sene de alacağım.
11: Abi ilk kez kombine alıyorum. Şimdi kombinemin sırası, yani ilk kez alacağım. Heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız sefer.
1: Öğrenci taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri sabır için uzun kuyruklar oluşturdular. Burada günlerce beklediler ve kombinelerine ulaştılar. Yeni sezonda 12. adam olarak desteklerine fazlasıyla ihtiyacımız var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kulübümüzde kürek şube sorumluluğu görevine Mert Kaan Kartal'ın getirildiği duyuruldu. Açıklamada uzun yıllar boyunca Fenerbahçe kürek şubemizde görev alan eski milli sporcumuz Mert Kaan Kartal, Fenerbahçe kürek şubemizin yeni şube sorumlusu olmuştur. Kürek sporunun mihenk taşı olan Fenerbahçe'mizde tarihi başarılara imza atan Mert Kaan Kartal'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kulübümüze ve kürek şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşça kalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

İstemezdim böyle, böyle üzülmeli. En büyük şansımı ittim elimle, beni affet. Kötü biriyim ben.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.